Sözler usulüz, türküler sözümüz. Bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

beyaz kıvırcık olduk seninle, dalıverdik bir anda mavilikle.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
2: İmza Sevinç Aksu.
1: Lösev hayat verir.

geçmez deme, içime sancı doluyor. Günaydın anneciğim, günaydın babacığım, yine sabah oluyor. Evde sabah olmaz deme, orada günler geçmez deme, içime sancı

Darıdayım, yalanım yok. Baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım.

0: Doğru da günler geçmezdi, içime sancıldım.
1: Yüreğimi bir kalkan bilip sokaklara çıktım. Kahvelerde oturdum, çocuklarla konuştum. Sıkıldım, dertlendim, dostlarımla buluştum. Bugün de ölmedim anne. Kapalıydı kapılar, perdeler örtük. Silah sesleri uzakta boğuk boğuk. Bir yüzüm ayrılığa, bir yüzüm hayata dönük. Bugün de ölmedim anne. Üstüme bir silah doğruldu sandım. Rüzgar beline dolandığında bir dalım. Korktum, güldüm, kendime kızdım. Bugün de ölmedim anne. Bana böylesi garip duygular, bilmem niye gelir, nereye gider. Döndüm işte, acı yüreğim.

Türküler usumuz, türküler sosumuz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
1: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi
2: bak televizyona sık,
1: hep buyur, bu sonla biterdi.
2: Kahraman!
1: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
2: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır, uyan.
3: Abi,
4: yaşasın aslanım.
1: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide, bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

0: Saat 7. Yaren FM. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.

0: ve yaptırmanın tam zamanı. Profesyonel ekiple ölçülerini alıp kesenize göre fiyat ve kredi kartına taksit imkanı Çınar Cam Balkon'da. Çınar Cam Balkon sistemleri Atatürk Caddesi numara 223'te Fatih Çınar yönetiminde hizmetinizde. Telefon 0533 767 3161. Çınar Cam Balkon sistemleri. Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
1: 2. Şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapıno 52 Azemin Kat. Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
0: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı.
2: Design Pen Demir Doğrama. Her türlü çatı, ferforje, alüminyum korkuluk, prefabrik, konteyner, PVC ve duşakabin işlerinizde bizden fiyat almadan plastik doğrama ve demir doğrama yaptırmayın.
3: Design Pen Demir Doğrama'da 100 metrekare prefabrik ev yaptıranlara güneş enerjisi hediye.
2: Özenli işçilik, kaliteli malzeme, en uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışımızla Design Pen Ergün Buz Ardıç yönetiminde hizmetinizde. İş yapmaktan ziyade dost biriktiriyoruz. Design Pen Demir Doğrama adres eski Ankara yolu üzeri Yiğit Ekmek Fırını yanı. Telefon 0538 675 3394. 0538 675 3394. Design Pen Demir Doğrama.
3: Mega Maker Lab çocuklarınız için robotik kodlama atölyesi Tarsus'tan sonra artık Yenişehir Mersin'de, Adana Çukurova'da, Kayseri Talas şubeleriyle çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz.
4: 6-18 yaş arası çocuklar, icat çıkarmaya hazır mısınız? Robotik kodlama atölyemizde geliştirilmiş legolarımızla gelin bir robot yapalım. Ya da bir araba, ya da sizin tasarlayacağınız bir uzay aracı. Tüm bunları yaparken amacımız çocuklarınızın güzel vakit geçirip oyun oynamaları değil tabii ki. Onlara algoritma ve kodlama öğreterek etraflarındaki problemleri daha çabuk fark edip çözmelerini sağlıyoruz. Özgüvenlerini geliştiriyoruz. Dünyaca ünlü saygın üniversitelerin akademisyenleri tarafından hazırlanan müfredatı kullanarak onların geleceğe hazırlanmasında ciddi katkı sağlıyoruz. Mega Maker Lab, çocuklar için robotik kodlama atölyesini arayın, ücretsiz demo derslerine katılın, ne anlatmaya çalıştığımızı daha iyi anlayacaksınız.
3: Mega Maker Lab Tarsus adres, Şehitler Tepesi Mahallesi, Kasım Ekenler Bulvarı, numara 160'ta. Telefon 0850 441 2314. 0850 441 2314. Mega Maker Lab.
5: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Yaren, reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Reklam.
3: Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Arslan Otomotiv'den yepyeni hizmet. Aracı olanlar dikkat! Arslan Otomotiv'de partikül iptali, EGR iptali ve yazılım işlemi yapıyoruz. Arslan Oto, RMP Chip Tuning Merkezi. Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Ford, Mercedes, BMW, Peugeot, Toyota, Hyundai, Mazda, Honda, Citroen. İster yerli, ister Japon, ister Avrupa. Her türlü araçlarınızın arızasını teknolojinin son ürünü bilgisayar destekli cihazlarımızla anında buluyor ve size kalıcı çözümler üretiyoruz. Sök tak tamirciliği yapmıyoruz. En ekonomik şekilde araçlarınızın tüm arızalarını gideriyor ve bakımlarını yapıyoruz. Arslan Oto, Serkan Arslan yönetiminde uzman kadrosuyla Tekke Mahallesi, Sanayi Sitesi Camii yanında. Acil yol yardım ve ayrıntılı bilgi için telefon 0537 941 4384. 0537 941 4384. Arslan Oto.
4: Tarsus Akü Dünyası. Tarsus'ta toptan ve perakende akü satışı Tarsus Akü Dünyası'nda.
5: 1700 liradan başlayan akü fiyatlarıyla sizlere birbirinden kaliteli markalarla hizmet sunuyor.
4: İnci, Mutlu, Bosch, Varta ve onlarca akü markasıyla hizmetinizde. 7/24 yol yardımıyla siz değerli şoförlerin yanındayız. Tarsus Akü Dünyası'nı Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Tarsus Akü Dünyası adres Santral Şehir Mezarlık girişi civarında. Telefon 0544 623 55 49. Tarsus Akü Dünyası Hicre Yeşilkurt yönetiminde hizmetinizde.
3: Balatacı Özgür Usta. Balatacı Özgür Usta'da son sistem bilgisayarlı ortamda fren testi ve muayene öncesinde A'dan Z'ye bakım onarım ve tamir yapılıp isterseniz de aracınızı muayeneden geçirip size teslim ediyoruz. Her türlü fren balatası, orijinal veya balata çakma işlerinde Balatacı Özgür Usta. Fren disk balansı alınır. Balatacı Özgür Usta, Tekke Mahallesi, Donuktaş karşısında hizmetinizde. Telefon 0531 637 4718. 0531 637 4718. Özgür Çiftçi. Özkan Emlak'tan bir ilk. Satılık evi olan birini bize yönlendirin, evi biz satalım, çeyrek altını siz kazanın. Getirdiğiniz her satlık konut veya arsa için kampanyamız geçerlidir. Çevrenizdeki satlık gayrimenkul olanları Özkan Emlak'a yönlendirin, siz de çeyrek altın ödülünün sahibi olun. Kazanan siz olun. Özkan Emlak adres, Yarenlik alanı, Denizbank yanı, MHP binası 1. katta hizmet vermektedir. İrtibat telefon 0553 645 8282. 0553 645 8282. Özkan Emlak.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

0: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
1: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
0: İmza Sevinç Aksu.
1: Lösev hayat verir.

0: göz bebeğiniz Darüşşafaka giriş sınavıyla bizim göz bebeğimiz olsun. Siz de annesi veya babası hayatta olmayan çocukların Darüşşafaka sınavına girmesini sağlayın. Tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim almalarına vesile olun. 4. sınıflar için sınav 25 Mayıs'ta.
1: Saat 8.
2: Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
4: Reklam.
5: Tarsus'ta en lezzetli, en uygun etin adresi Kasım Kambal işte size inanılmaz fiyatlar sunuyor.
6: Kuzu kaburga 729 lira, kuzu incik 739 lira, kuzu gerdan 749 lira, kuzu but, kuzu kol 799 lira, kuzu kuşbaşı, dana kuşbaşı 999 lira. Kasım Kambal'da günlük taze süt bulunmaktadır. Sütün kilosu 35 liradır.
5: Takbaş'tan Barbaros'a, Kefeli'den Kırklar Sırtı'na, Tarsus'un istediğimiz noktasına siparişleriniz teslim edilir. Kasım Kambal et ürünleri Kemal Paşa Sanayi Sitesi Yayla Yolu Toki karşısı. Telefon 616 4546. 616 4546.
7: Şahmeran Emlak Konut güvenin adresi.
5: Herkes ev sahibi oluncaya kadar sizinleyiz. 1989'dan bugüne 37 yıldır hizmetinizdeyiz. Şahmeran Emlak Konut Tarsus'un kurumsal emlak firmasıdır. Şahmeran Emlak Konut Sedat Avşin yönetiminde hizmetinizde. Şahmeran Emlak Konut merkez adres Şehitler Tepesi Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Yiğit Apartmanı zemin kat, Atatürk Gösteri Merkezi civarı. Şube adres Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 29 Taksim 2A, Sağlık Ocağı Caddesi'nde. İrtibat telefon 0553 449 3702. 0553 449 3702. Şahmeran Emlak Konut.
8: Turan Sürücü Kursu ve Direksiyon Eğitim Merkezi. Deneyimli bay bayan eğitim kadromuzla, ücretsiz simülatör eğitimimizle, son model araçlarımızla direksiyon eğitimi Turan Sürücü Kursu'nda.
9: Turan Sürücü Kursu'nda iki kampanya birden. 10 Ağustos'a kadar e-sınavdan 100 tam puan alan kursiyerlerimize kurum ödemesi bizden. Bitti mi? Bitmedi. Diğer kampanyamız 3 arkadaşınızı getirin, sizin kaydınız bedava olsun. Nasıl kampanya ama?
8: Otomatik ve vitesli araçlarımızla uzman kadromuzla yüksek başarı oranı.
9: Otomatik BMW sürüş keyfi, skuturla sınav seçeneği Turan Sürücü Kursu'nda. Sınavlarda 100 puan alan kursiyerlerimize 6 saat direksiyon eğitimi ücretsizdir.
8: Turan Sürücü Kursu, merkez adres Cengiz Topel Caddesi Peron Mağazası karşısında. Telefon 0532 577 6412. Turan Gayrimenkul Emlak adres Cengiz Topel Caddesi Peron Mağazası karşısında 2. katta. Telefon 0532 577 6412. Turan Sürücü ve Direksiyon Eğitim Kursu Turan Afşin yönetiminde hizmetinizde.
10: Demek karnınız zil çalmaya başladı. Madem öyle hemen Şahmeran Tavukçuluğu arayın. Alo paket 0546 552 1086. Vatandaş doya doya yesin diye
11: 1 kilo kelebek, baget, incik ızgara, yanında salata ekmek 370 lira. 1 kilo sarma ızgara, yanında salata ekmek 400 lira. 1 kilo kanat ızgara, yanında salata ekmek 450 lira.
10: Hadi afiyet olsun. Evi kokuttuğunuza değmez. Şahmeran Tavukçuluk alo paket 0546 552 1086. Tarsus'un neresinde olursanız evinize ve işyerinize teslim ediyoruz. Şahmeran Tavukçuluk adres Görallar İlerisi Makam Cami karşısında hizmetinizde. Şahmeran Tavukçuluk pişen piliç ürünleriyle hizmetinizde.
12: Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. Son teknoloji otomasyon makinelerimizle üretim yapıyoruz. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

0: Dünyanın her yerinden bizi dinlemek için yarenfm.com.tr yarenfm.com.tr.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.

0: Telefon 0533 767 3161. Çınar Cam Balkon Sistemleri.
1: Morven'de 3 al 2 öde fırsatları başladı. Triko, sweatshirt, pantolon, gömlek ve tişörtlerde geçerli bu özel avantajı kaçırmayın. Yeni sezon stilinizi avantajla tamamlayın.
0: Morven Tarsu AVM 1. katta.
2: Falcon Metal. Biz sizin bildiğiniz demir doğramacılardan değiliz. Metali hayal gücümüzle birleştirince harika şeyler çıkıyor meydana. Mesela bir kamelya düşünün. Bahçenizde. Ama içine girince hafif hafif sallansın ve okyanusun ortasında bir kruz gemisinde kahvaltı yaptırsın size. Veya Ferforje demirlerinizi beraber tasarlayalım, sizinki kimsede olmasın. Buna benzer birçok fikir Falcon Metal'de. Demir doğrama, ferforje, çatı imalatı ve montajı, alüminyum korkuluk ve küpeşte, PVC kapı pencere sistemleri ve otomatik kapı işlerinizde bize uğramadan karar vermeyin. Falcon Metal, Eshab-ı Kehf yolu Takbaş Mahallesi girişi. Telefon 0530 315 8810. 0530 315 8810. Falcon Metal. Nazım Şahin.

0: yaptırmanın tam zamanı. Profesyonel ekiple ölçülerini alıp kesenize göre fiyat ve kredi kartına taksit imkanı Çınar Cam Balkon'da. Çınar Cam Balkon sistemleri Atatürk Caddesi numara 223'te Fatih Çınar yönetiminde hizmetinizde. Telefon 0533 767 3161. Çınar Cam Balkon sistemleri.
1: Lezzet Dünyası Et Mangal, Hakan Tavşan. Lezzet Dünyası'nda kıymadan kuşbaşına, ciğerden pirzolaya, kemikli etten kemiksiz ete, incikten gerdana, et ve ete dair her şey. Günlük erkek kuzu kesimiyle hizmetinizde. Ayrıca canınız et mi çekti? Lezzet Dünyası'na buyurun, sizi misafir edelim. Kuşbaşı, ciğer, inegöl köfte, kebap, sucuk, mangalda ızgara çeşitleriyle, yanında salatası, içecekleriyle hem gözünüze hem karnınıza hitap edelim, et yedim deyin.
2: Geniş otoparkıyla, çocuk oyun alanıyla ve aile yerimizle siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Gelin misafirimiz olun, bol bol et yiyin.
1: Lezzet Dünyası'nda büyükbaş ve küçükbaş adaklı kurbanlıkta mevcuttur. Lezzet Dünyası Et Mangal adres, Ali Fakı Mahallesi, Sahil Sulama Birliği yanında hizmetinizde. Telefon 0535 628 32 22. 0535 628 32 22. Lezzet Dünyası Et Mangal, Hakan Tavşan yönetiminde hizmetinizde.
3: Bey, acıktık, bizi pikniğe götür de şöyle püfür püfür bir mangal keyfi yapalım.
4: Mangal mı? Olur. Neden olmasın?
3: Lezzetli avcarlı soslu. Mis gibi tavuk mangal. Yalnız Murat Tavukçuluk'tan olsun. Tüm Tarsus Murat Tavukçuluğa gidiyor malum. Tavukta, toptan ve perakende, Tarsus'ta kalitenin adı Murat Tavukçuluk. Ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet veriyoruz.
5: Murat Tavukçuluk Öğretmen Evi karşısında, pazar günleri de hizmetinizde.
3: Telefon 600-0001, 600-0001.
5: Murat Tavukçuluk.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo Yaren, reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

0: Radyo Yaren 98.3.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: İmza Sevinç Aksu.
1: Lösev hayat verir.

Saat 9. Yaren FM. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr. Dinleyin, farkınız olsun.

0: hizmetinizde. Telefon 0533 767 3161. Çınar Cam Balkon Sistemleri. Tarsus Akü Dünyası. Tarsus'ta toptan ve perakende akü satışı Tarsus Akü Dünyası'nda.
1: 1700 liradan başlayan akü fiyatlarıyla sizlere birbirinden kaliteli markalarla hizmet sunuyor.
0: İnci, Mutlu, Bosch, Varta ve onlarca akü markasıyla hizmetinizde. 7/24 yol yardımıyla siz değerli şoförlerin yanındayız. Tarsus Akü Dünyası'nı Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Tarsus Akü Dünyası adres Santral Şehir Mezarlık girişi civarında. Telefon 0544 623 55 49. Tarsus Akü Dünyası Hicre Yeşilkurt yönetiminde hizmetinizde. Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
2: 2. Şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapıno 52 Azemin Kat. Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
0: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı.
3: Tek Oto Ford yedek parça. Hiç düşündünüz mü? Türkiye'nin yollarında neden bu kadar Ford var? Parçası bol, servisi yaygın. Tarsus'ta hizmet veren A'dan Z'ye Ford yedek parçalarıyla hizmetinizde. Ford'a dahil her şey burada. Tek Oto yedek parça adres Tekke Mahallesi, Donuktaş Caddesi, Eski SSK Hastanesi karşısı Faruk Erdemir 6, No 24'te hizmetinizde. Telefon 0539 514 31 84. 0539 514 31 84. Tek Oto Ford yedek parça, Derviş Şendur yönetiminde hizmetinizde. Tek Oto Ford yedek parça.
4: Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi.
5: Arslan Otomotiv'den yepyeni hizmet. Aracı olanlar dikkat! Arslan Otomotiv'de partikül iptali, EGR iptali ve yazılım işlemi yapıyoruz. Arslan Oto, RMP Chip Tuning Merkezi.
4: Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Ford, Mercedes, BMW, Peugeot, Toyota, Hyundai, Mazda, Honda, Citroen. İster yerli, ister Japon, ister Avrupa. Her türlü araçlarınızın arızasını teknolojinin son ürünü bilgisayar destekli cihazlarımızla anında buluyor ve size kalıcı çözümler üretiyoruz. Sök tak tamirciliği yapmıyoruz. En ekonomik şekilde araçlarınızın tüm arızalarını gideriyor ve bakımlarını yapıyoruz. Arslan Oto, Serkan Arslan yönetiminde uzman kadrosuyla Tekke Mahallesi, Sanayi Sitesi Camii yanında. Acil yol yardım ve ayrıntılı bilgi için telefon 0537 941 43 84. 0537 941 43 84. Arslan Oto.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.
8: yarenfm.com.tr.
9: Bu şarkı dijital dünyada en çok dinlenenler arasında.

Belki başka kollarda huzur ararsın. Ama bil ki kalbim hala sende kalır. Yüzünü göremesem de dualarımda var. Unutamam, silemem, senden kalan yar.

0: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
1: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
2: Bak televizyon hazır.
1: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
2: Kahraman!
1: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
2: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır. Uyan.
3: Abi,
4: yaşasın
1: o zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
5: Gelsin.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Reklam. Özkan Emlak'tan bir ilk. Satılık evi olan birini bize yönlendirin, evi biz satalım, çeyrek altını siz kazanın. Getirdiğiniz her satlık konut veya arsa için kampanyamız geçerlidir. Çevrenizdeki satlık gayrimenkul olanları Özkan Emlak'a yönlendirin, siz de çeyrek altın ödülünün sahibi olun. Kazanan siz olun. Özkan Emlak adres, Yarenlik alanı, Denizbank yanı, MHP binası 1. katta hizmet vermektedir. İrtibat telefon 0553 645 8282. 0553 645 8282. 282 Özkan Emlak.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

en iyi türküler bu frekansta sizlerle olmaya devam ediyor. Bizden ayrılmayın. Burası Radyo Yalem 98.3.

Türküler hoşumuz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: Saat 10. Yaren FM. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Reklam. Lezzet Dünyası Et Mangal, Hakan Tavşan. Lezzet Dünyası'nda kıymadan kuşbaşına, ciğerden pirzolaya, kemikli etten kemiksiz ete, incikten gerdana, et ve ete dair her şey. Günlük erkek kuzu kesimiyle hizmetinizde. Ayrıca canınız et mi çekti? Lezzet Dünyası'na buyurun, sizi misafir edelim. Kuşbaşı, ciğer, inegöl köfte, kebap, sucuk, mangalda ızgara çeşitleriyle, yanında salatası, içecekleriyle hem gözünüze hem karnınıza hitap edelim, et yedim deyin.
3: Geniş otoparkıyla, çocuk oyun alanıyla ve aile yerimizle siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Gelin misafirimiz olun, bol bol et yiyin.
2: Lezzet Dünyası'nda büyükbaş ve küçükbaş adaklı kurbanlıkta mevcuttur. Lezzet Dünyası Et Mangal adres, Ali Fakı Mahallesi, Sahil Sulama Birliği yanında hizmetinizde. Telefon 0535 628 32 22. 0535 628 32 22. Lezzet Dünyası Et Mangal, Hakan Tavşan yönetiminde hizmetinizde.
4: Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. Son teknoloji otomasyon makinelerimizle üretim yapıyoruz. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde.
5: Yörükler Kasabı. Yörükler Kasabı'nda kurbanlık ve adaklık mevcuttur. Yörükler

0: veriyoruz. İslami usullere göre helal kesimle gönül rahatlığıyla et alın ve yiyin. Yörükler kasabında lahmacun içi de ve tava çeşitleri de hazırlanır ve evlere de siparişleriniz getirilir. Yörükler kasabı, Ülküköy Altaylılar Mahallesi Migros karşısında hizmetinizde. Siparişleriniz için telefon 0538 609 72 99 0531 728 47 64. Yörükler kasabı Mustafa Işık ve Serhat Tanrıver yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056 Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056

Türküler ölçümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr. Dinleyin, farkınız olsun.
1: Reklam. Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Arslan Otomotiv'den yepyeni hizmet. Aracı olanlar dikkat! Arslan Otomotiv'de partikül iptali, EGR iptali ve yazılım işlemi yapıyoruz. Arslan Oto, RMP Chip Tuning Merkezi. Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Ford, Mercedes, BMW, Peugeot, Toyota, Hyundai, Mazda, Honda, Citroen. İster yerli, ister Japon, ister Avrupa. Her türlü araçlarınızın arızasını teknolojinin son ürünü bilgisayar destekli cihazlarımızla anında buluyor ve size kalıcı çözümler üretiyoruz. Sök tak tamirciliği yapmıyoruz. En ekonomik şekilde araçlarınızın tüm arızalarını gideriyor ve bakımlarını yapıyoruz. Arslan Oto, Serkan Arslan yönetiminde uzman kadrosuyla Tekke Mahallesi, Sanayi Sitesi Camii yanında. Acil yol yardım ve ayrıntılı bilgi için telefon 0537 941 4384. 0537 941 4384. Arslan Oto.
2: Balatacı Özgür Usta. Balatacı Özgür Usta'da son sistem bilgisayarlı ortamda fren testi ve muayene öncesinde A'dan Z'ye bakım onarım ve tamir yapılıp isterseniz de aracınızı muayeneden geçirip size teslim ediyoruz. Her türlü fren balatası, orijinal veya balata çakma işlerinde Balatacı Özgür Usta. Fren disk balansı alınır. Balatacı Özgür Usta, Tekke Mahallesi, Donuktaş karşısında hizmetinizde. Telefon 0531 637 4718. 0531 637 4718. Özgür Çiftçi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

Ah bu türküler, türkülerimiz. Ana sütü gibi candan, ana sütü gibi temiz. Türküler de tüter, dağ dağ, yayla yayla köyümüz.

0: olmuş.
1: Türküler hoşumuz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: Saat 11. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Reklam.

0: hizmetinizde. Telefon 0533 767 3161. Çınar Cam Balkon Sistemleri.
1: Tarsus'ta en lezzetli, en uygun etin adresi Kasım Kambal, işte size inanılmaz fiyatlar sunuyor.
2: Kuzu kaburga 729 lira, kuzu incik 739 lira, kuzu gerdan 749 lira, kuzu but, kuzu kol 799 lira, kuzu kuşbaşı, dana kuşbaşı 999 lira. Kasım Kambal'da günlük taze süt bulunmaktadır. Sütün kilosu 35 liradır.
1: Takbaş'tan Barbaros'a, Kefeli'den Kırklar Sırtı'na, Tarsus'un istediğiniz noktasına siparişleriniz teslim edilir. Kasım Kambal et ürünleri Kemalpaşa Sanayi Sitesi Yayla Yolu TOKİ karşısı. Telefon 616 4546. 616 4546.
0: Tarsus Akü Dünyası. Tarsus'ta toptan ve perakende akü satışı Tarsus Akü Dünyası'nda.
3: 1700 liradan başlayan akü fiyatlarıyla sizlere birbirinden kaliteli markalarla hizmet sunuyor.
0: İnci, Mutlu, Bosch, Varta ve onlarca akü markasıyla hizmetinizde. 7/24 yol yardımıyla siz değerli şoförlerin yanındayız. Tarsus Akü Dünyası'nı Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Tarsus Akü Dünyası adres Santral Şehir Mezarlık girişi civarında. Telefon 0544 623 5549. Tarsus Akü Dünyası Hicri Yeşilkurt yönetiminde hizmetinizde.
4: Design Pen Demir Doğrama. Her türlü çatı, ferforje, alüminyum korkuluk, prefabrik, konteyner, PVC ve duşakabin işlerinizde bizden fiyat almadan plastik doğrama ve demir doğrama yaptırmayın.
2: Design Pen Demir Doğrama'da 100 metrekare prefabrik ev yaptıranlara güneş enerjisi hediye.
4: Özenli işçilik, kaliteli malzeme, en uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışımızla Design Pen Ergün Buz Ardıç yönetiminde hizmetinizde. İş yapmaktan ziyade dost biriktiriyoruz. Design Pen Demir Doğrama adres eski Ankara yolu üzeri Yiğit Ekmek Fırını yanı. Telefon 0538 675 3394. 0538 675 3394. Design Pen Demir Doğrama.
0: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
5: 2. Şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapıno 52 Azemin Kat. Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
0: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı.
6: Şahmeran Emlak Konut güvenin adresi.
7: Herkes ev sahibi oluncaya kadar sizinleyiz. 1989'dan bugüne 37 yıldır hizmetinizdeyiz. Şahmeran Emlak Konut Tarsus'un kurumsal emlak firmasıdır. Şahmeran Emlak Konut Sedat Avşin yönetiminde hizmetinizde. Şahmeran Emlak Konut merkez adres Şehitler Tepesi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Yiğit Apartmanı zemin kat Atatürk Gösteri Merkezi civarı. Şube adres Öğretmenler Mahallesi 2907 Sokak numara 29 Taksim 2A Sağlık Ocağı Caddesi'nde. İrtibat telefon 0553 449 3702. 0553 449 3702. Şahmeran Emlak Konut.
8: Bey acıktık, bizi pikniğe götür de şöyle püfür püfür bir mangal keyfi yapalım.
9: Mangal mı? Olur. Neden olmasın?
8: Lezzetli avcarlı soslu. Mis gibi tavuk mangal. Yalnız Murat Tavukçuluk'tan olsun. Tüm Tarsus Murat Tavukçuluğa gidiyor malum. Tavukta, toptan ve perakende Tarsus'ta kalitenin adı Murat Tavukçuluk ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet veriyoruz.
7: Murat Tavukçuluk Öğretmen Evi karşısında pazar günleri de hizmetinizde.
8: Telefon 600-0001 600-0001.
7: Murat Tavukçuluk.
10: Reklamları dinlediniz. Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056 Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056

0: olsun sana.
1: Radyo Yaren 98.3.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.

0: Yaptırmanın tam zamanı. Profesyonel ekiple ölçülerini alıp kesenize göre fiyat ve kredi kartına taksit imkanı Çınar Cam Balkon'da. Çınar Cam Balkon sistemleri Atatürk Caddesi numara 223'te Fatih Çınar yönetiminde hizmetinizde. Telefon 0533 767 3161. Çınar Cam Balkon sistemleri.
1: Balatacı Özgür Usta. Balatacı Özgür Usta'da son sistem bilgisayarlı ortamda fren testi ve muayene öncesinde A'dan Z'ye bakım onarım ve tamir yapılıp isterseniz de aracınızı muayeneden geçirip size teslim ediyoruz. Her türlü fren balatası, orijinal veya balata çakma işlerinde Balatacı Özgür Usta. Fren disk balansı alınır. Balatacı Özgür Usta, Tekke Mahallesi, Donuktaş karşısında hizmetinizde. Telefon 0531 637 4718. 0531 637 4718. Özgür Çiftçi.
2: Morven'de 3 al 2 öde fırsatları başladı. Triko, sweatshirt, pantolon, gömlek ve tişörtlerde geçerli bu özel avantajı kaçırmayın. Yeni sezon stilinizi avantajla tamamlayın.
0: Morven Tarsu AVM 1. katta.
1: Özkan Emlak'tan bir ilk. Satılık evi olan birini bize yönlendirin, evi biz satalım, çeyrek altını siz kazanın. Getirdiğiniz her satlık konut veya arsa için kampanyamız geçerlidir. Çevrenizdeki satlık gayrimenkul olanları Özkan Emlak'a yönlendirin, siz de çeyrek altın ödülünün sahibi olun. Kazanan siz olun. Özkan Emlak adres, Yarenlik Alanı, Denizbank Yanı, MHP binası 1. katta hizmet vermektedir. İrtibat telefon 0553 645 8282. 0553 645 8282. Özkan Emlak. Falcon Metal. Biz sizin bildiğiniz demir doğramacılardan değiliz. Metali hayal gücümüzle birleştirince harika şeyler çıkıyor meydana. Mesela bir kamelya düşünün. Bahçenizde. Ama içine girince hafif hafif sallansın ve okyanusun ortasında bir kruz gemisinde kahvaltı yaptırsın size. Veya perforje demirlerinizi beraber tasarlayalım, sizinki kimsede olmasın. Buna benzer birçok fikir Falcon Metal'de. Demir doğrama, perforje, çatı imalatı ve montajı, alüminyum korkuluk ve küpeçte, PVC kapı pencere sistemleri ve otomatik kapı işlerinizde bize uğramadan karar vermeyin. Falcon Metal, Eshab-ı Kehf yolu Takbaş Mahallesi girişi. Telefon 0530 315 8810. 0530 315 8810. Falcon Metal. Nazım Şahin.
3: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

0: Bu şarkı dijital dünyada en çok dinlenenler arasında.
1: Akşamlar böyle biter, hep böyle dertli biter. Öyle evine gider, kuşlar yuvaya döner. Akşamlar böyle biter, hep böyle dertli

en çok. Ben şanssızım, ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım, ne kadar çok yaşadıysam o kadar

0: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
1: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
0: İmza Sevinç Aksu.
2: Lösev hayat verir.

0: Saat 12. Yaren FM. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Reklam. Tarsus Akü Dünyası. Tarsus'ta toptan ve perakende akü satışı Tarsus Akü Dünyası'nda.
3: 1700 liradan başlayan akü fiyatlarıyla sizlere birbirinden kaliteli markalarla hizmet sunuyor.
2: İnci, Mutlu, Bosch, Varta ve onlarca akü markasıyla hizmetinizde. 7/24 yol yardımıyla siz değerli şoförlerin yanındayız. Tarsus Akü Dünyası'nı Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Tarsus Akü Dünyası adres Santral Şehir Mezarlık girişi civarında. Telefon 0544 623 5549. Tarsus Akü Dünyası Hicre Yeşil Kurt yönetiminde hizmetinizde.
4: Mega Maker Lab çocuklarınız için robotik kodlama atölyesi Tarsus'tan sonra artık Yenişehir Mersin'de, Adana Çukurova'da, Kayseri Talas şubeleriyle çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz.
5: 6-18 yaş arası çocuklar, icat çıkarmaya hazır mısınız? Robotik kodlama atölyemizde geliştirilmiş legolarımızla gelin bir robot yapalım. Ya da bir araba, ya da sizin tasarlayacağınız bir uzay aracı. Tüm bunları yaparken amacımız çocuklarınızın güzel vakit geçirip oyun oynamaları değil tabii ki. Onlara algoritma ve kodlama öğreterek etraflarındaki problemleri daha çabuk fark edip çözmelerini sağlıyoruz. Özgüvenlerini geliştiriyoruz. Dünyaca ünlü saygın üniversitelerin akademisyenleri tarafından hazırlanan müfredatı kullanarak onların geleceğe hazırlanmasında ciddi katkı sağlıyoruz. Mega Maker Lab, çocuklar için robotik kodlama atölyesini arayın, ücretsiz demo derslerine katılın, ne anlatmaya çalıştığımızı daha iyi anlayacaksınız.
4: Mega Maker Lab Tarsus adres, Şehitler Tepesi Mahallesi, Kasım Ekenler Bulvarı, numara 160'ta. Telefon 0850 441 2314. 0850 441 2314. Mega Maker Lab.
6: Lezzet Dünyası Et Mangal, Hakan Tavşan. Lezzet Dünyası'nda kıymadan kuşbaşına, ciğerden pirzolaya, kemikli etten kemiksiz ete, incikten gerdana, et ve ete dair her şey. Günlük erkek kuzu kesimiyle hizmetinizde. Ayrıca canınız et mi çekti? Lezzet Dünyası'na buyurun, sizi misafir edelim. Kuşbaşı, ciğer, inegöl köfte, kebap, sucuk, mangalda ızgara çeşitleriyle, yanında salatası, içecekleriyle hem gözünüze hem karnınıza hitap edelim, et yedim deyin.
4: Geniş otoparkıyla, çocuk oyun alanıyla ve aile yerimizle siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Gelin misafirimiz olun, bol bol et yiyin.
6: Lezzet Dünyası'nda büyükbaş ve küçükbaş adaklı kurbanlıkta mevcuttur. Lezzet Dünyası Et Mangal adres, Ali Fakı Mahallesi, Sahil Sulama Birliği yanında hizmetinizde. Telefon 0535 628 32 22. 0535 628 32 22. Lezzet Dünyası Et Mangal, Hakan Tavşan yönetiminde hizmetinizde.

0: hizmet veriyoruz. İslami usullere göre helal kesimle gönül rahatlığıyla et alın ve yiyin. Yörükler kasabında lahmacun içi de ve tava çeşitleri de hazırlanır ve evlere de siparişleriniz getirilir. Yörükler Kasabı, Ülküköy Altaylılar Mahallesi Migros karşısında hizmetinizde. Siparişleriniz için telefon 0538 609 72 99 0531 728 47 64. Yörükler Kasabı Mustafa Işık ve Serhat Tanrıverdi yönetiminde hizmetinizde.
1: Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. Son teknoloji otomasyon makinelerimizle üretim yapıyoruz. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056 Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056

Türküler ucumuz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

da kışta. Çamura oturduk, iş işten geçti. Gönlümü kaptırdım kanatsız bir kuşa. Hasrete belendik, iş işten geçti kibrem. Etrafımı sardı ayrık otları. Kuzuları kesip sattık atları. Bir tatlı gülüşe verdik katları. Serveti batırdık, iş işten geçti. Barlarda diskoda attık havayı. Karganın sırtına yaptık yuvayı. Sorma geçsin o eski davayı. Ellere kattırdık, iş işten geçti kibrem. Bunca sene boşa ömür çürüttüm. Dünyanın malıyla gönül avuttum. Esen yele karşı harman savurdum. Emeği zayi

bu alemde, bu alemde insanlara darıldım. Efkarlandım, yaralandım, kırıldım. Gül diye bir yılana sarıldım. Gerçeği anladım ama iş işten geçti. Kıymeti yok imiş tacile tahtım. Lokması tatlıdır helal kazancım. Düşmeye gör tanımaz kardeşim. Kendimi bitirdim vallahi iş işten geçti. Elde avuçta var iken gül gibi geçinip gidiyorduk ağalar gibi. Rüzgara kapılan bir harman gibi darma duman olduk iş işten geçti. Bir kere düştük ya soran olmadı. Artık bu alemden de umudum kalmadı. Şimdi etrafımda kimse kalmadı. Her

Şiirler usumuz, türküler susumuz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Reklam. Turan Sürücü Kursu ve Direksiyon Eğitim Merkezi. Deneyimli bay bayan eğitim kadromuzla, ücretsiz simülatör eğitimimizle, son model araçlarımızla direksiyon eğitimi Turan Sürücü Kursu'nda.
3: Turan Sürücü Kursu'nda iki kampanya birden. 10 Ağustos'a kadar e-sınavdan 100 tam puan alan kursiyerlerimize kurum ödemesi bizden. Bitti mi? Bitmedi. Diğer kampanyamız 3 arkadaşınızı getirin, sizin kaydınız bedava olsun. Nasıl kampanya ama?
2: Otomatik ve vitesli araçlarımızla uzman kadromuz yüksek başarı oranı.
3: Otomatik BMW sürüş keyfi, skuturla sınav seçeneği Turan Sürücü Kursu'nda. Sınavlarda 100 puan alan kursiyerlerimize 6 saat direksiyon eğitimi ücretsizdir.
2: Turan Sürücü Kursu, merkez adres Cengiz Topel Caddesi Peron Mağazası karşısında. Telefon 0532 577 6412. Turan Gayrimenkul Emlak adres Cengiz Topel Caddesi Peron Mağazası karşısında 2. katta. Telefon 0532 577 6412. Turan Sürücü ve Direksiyon Eğitim Kursu Turan Afşin yönetiminde hizmetinizde. Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
4: 2. şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapıno 52 A zemin kat. Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
2: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı.
5: Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Arslan Otomotiv'den yepyeni hizmet. Aracı olanlar dikkat! Arslan Otomotiv'de partikül iptali, EGR iptali ve yazılım işlemi yapıyoruz. Arslan Oto, RMP Chip Tuning Merkezi. Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Ford, Mercedes, BMW, Peugeot, Toyota, Hyundai, Mazda, Honda, Citroen. İster yerli, ister Japon, ister Avrupa. Her türlü araçlarınızın arızasını teknolojinin son ürünü bilgisayar destekli cihazlarımızla anında buluyor ve size kalıcı çözümler üretiyoruz. Sök tak tamirciliği yapmıyoruz. En ekonomik şekilde araçlarınızın tüm arızalarını gideriyor ve bakımlarını yapıyoruz. Arslan Oto, Serkan Arslan yönetiminde uzman kadrosuyla Tekke Mahallesi Sanayi Sitesi Camii yanında. Acil yol yardım ve ayrıntılı bilgi için telefon 0537 941 4384. 0537 941 4384. Arslan Oto.
6: Tek Oto Ford yedek parça. Hiç düşündünüz mü? Türkiye'nin yollarında neden bu kadar Ford var? Parçası bol, servisi yaygın. Tarsus'ta hizmet veren A'dan Z'ye Ford yedek parçalarıyla hizmetinizde. Ford'a dahil her şey burada. Tek Oto yedek parça adres Tekke Mahallesi, Donuktaş Caddesi, Eski SSK Hastanesi karşısı Faruk Erdemir 6, No 24'te hizmetinizde. Telefon 0539 514 3184. 0539 514 3184. Tek Oto Ford yedek parça, Derviş Şendur yönetiminde hizmetinizde. Tek Oto Ford yedek parça.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056.
1: Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

En iyi türküler bu frekansta sizlerle olmaya devam ediyor. Bizden ayrılmayın. Burası Radyo Yarem 98.3.

diversosumuz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr. Dinleyin, farkınız olsun.
1: Reklam. Ömer Rotbalans. Aracınız yolda titriyor, sağa sola mı kaçıyor? Ömer Rotbalans yanınızda. Uzman kadrosuyla bilgisayarlı ortamda ön düzen, jant düzeltme, mekanik onarım, direksiyon kutusu tamiratı yapmaktadır. Güvenli yolculuk için Ömer Rotbalans'ı tercih edin. Bizden fiyat almadan aracınızı yaptırmayın. Ömer Rotbalans adres Kemalpaşa Mahallesi, Kemalpaşa Sanayi Sitesi, 2545 Sokak, numara 5'te. Telefon 0533 401 3304 0533 401 3304 Ömer Rotbalans binek ve ağır vasıta.
2: Bey acıktık, bizi pikniğe götür de şöyle püfür püfür bir mangal keyfi yapalım.
3: Mangal mı? Olur. Neden olmasın?
2: Lezzetli avcarlı soslu mis gibi tavuk mangal. Yalnız Murat Tavukçuluk'tan olsun. Tüm Tarsus Murat Tavukçuluğa gidiyor malum. Tavukta, toptan ve perakende Tarsus'ta kalitenin adı Murat Tavukçuluk. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet veriyoruz.
4: Murat Tavukçuluk Öğretmen Evi karşısında, pazar günleri de hizmetinizde.
2: Telefon 600-0001 600-0001.
4: Murat Tavukçuluk.
1: Özkan Emlak'tan bir ilk. Satılık evi olan birini bize yönlendirin, evi biz satalım, çeyrek altını siz kazanın. Getirdiğiniz her satılık konut veya arsa için kampanyamız geçerlidir. Çevrenizdeki satılık gayrimenkul olanları Özkan Emlak'a yönlendirin, siz de çeyrek altın ödülünün sahibi olun. Kazanan siz olun. Özkan Emlak adres, Yarenlik alanı, Denizbank yanı, MHP binası 1. katta hizmet vermektedir. İrtibat telefon 0553 645 8282 0553 645 8282 Özkan Emlak.
5: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056 Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056

Türküler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: Saat 14. Yaren FM. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr. Dinleyin, farkınız olsun.
1: Reklam. Şahmeran Emlak Konut, güvenin adresi.
0: Herkes ev sahibi oluncaya kadar sizinleyiz. 1989'dan bugüne 37 yıldır hizmetinizdeyiz. Şahmeran Emlak Konut, Tarsus'un kurumsal emlak firmasıdır. Şahmeran Emlak Konut, Sedat Avşin yönetiminde hizmetinizde. Şahmeran Emlak Konut, merkez adres Şehitler Tepesi Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Yiğit Apartmanı Zemin Kat, Atatürk Gösteri Merkezi civarı. Şube adres Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 29 Taksim 2A, Sağlık Ocağı Caddesi'nde. İrtibat telefon 0553 449 3702. 0553 449 3702. Şahmeran Emlak Konut. Tarsus'ta en lezzetli, en uygun etin adresi Kasım Kambal işte size inanılmaz fiyatlar sunuyor.
2: Kuzu kaburga 729 lira, kuzu incik 739 lira, kuzu gerdan 749 lira, kuzu but, kuzu kol 799 lira, kuzu kuşbaşı, dana kuşbaşı 999 lira. Kasım Kambal'da günlük taze süt bulunmaktadır. Sütün kilosu 35 liradır.
0: Takbaş'tan Barbaros'a, Kefeli'den Kırklar Sırtı'na, Tarsus'un istediğimiz noktasına siparişleriniz teslim edilir. Kasım Kambal Et Ürünleri, Kemalpaşa Sanayi Sitesi, Yayla Yolu Toki Karşısı. Telefon 616 4546. 616 4546.
3: Tarsus Akü Dünyası. Tarsus'ta toptan ve perakende akü satışı Tarsus Akü Dünyası'nda.
4: 1700 liradan başlayan akü fiyatlarıyla sizlere birbirinden kaliteli markalarla hizmet sunuyor.
3: İnci, Mutlu, Bosch, Varta ve onlarca akü markasıyla hizmetinizde. 7/24 yol yardımıyla siz değerli şoförlerin yanındayız. Tarsus Akü Dünyası'nı Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Tarsus Akü Dünyası adres Santral Şehir Mezarlık girişi civarında. Telefon 0544 623 5549. Tarsus Akü Dünyası Hicre Yeşilkurt yönetiminde hizmetinizde.
5: Demek karnınız zil çalmaya başladı. Madem öyle hemen Şahmeran Tavukçuluğu arayın. Alo paket 0546 552 1086. Vatandaş doya doya yesin diye
2: 1 kilo kelebek, baget, incik ızgara, yanında salata ekmek 370 lira. 1 kilo sarma ızgara, yanında salata ekmek 400 lira. 1 kilo kanat ızgara, yanında salata ekmek 450 lira.
5: Hadi afiyet olsun. Evi kokuttuğunuza değmez. Şahmeran Tavukçuluk alo paket 0546 552 1086. Tarsus'un neresinde olursanız evinize ve iş yerinize teslim ediyoruz. Şahmeran Tavukçuluk adres Görallar ilerisi Makam Cami karşısında hizmetinizde. Şahmeran Tavukçuluk pişen piliç ürünleriyle hizmetinizde.
0: Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. Son teknoloji otomasyon makinelerimizle üretim yapıyoruz. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra... Şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde.
6: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

Türküler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr. Dinleyin, farkınız olsun.
1: Reklam. Design Pen demir doğrama. Her türlü çatı, ferforje, alüminyum korkuluk, prefabrik, konteyner, PVC ve duşakabin işlerinizde bizden fiyat almadan plastik doğrama ve demir doğrama yaptırmayın.
2: Design Pen demir doğramada 100 metrekare prefabrik ev yaptıranlara güneş enerjisi hediye.
1: Özenli işçilik, kaliteli malzeme, en uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışımızla Design Pen Ergün Buz Ardıç yönetiminde hizmetinizde. İş yapmaktan ziyade dost biriktiriyoruz. Design Pen demir doğrama adres eski Ankara yolu üzeri Yiğit Ekmek Fırını yanı. Telefon 0538 675 3394. 0538 675 3394. Design Pen demir doğrama.
3: Morven'de 3 al 2 öde fırsatları başladı. Triko, sweatshirt, pantolon, gömlek ve tişörtlerde geçerli bu özel avantajı kaçırmayın. Yeni sezon stilinizi avantajla tamamlayın.
4: Morven Tarsu AVM 1. katta.
1: Falcon Metal. Biz sizin bildiğiniz demir doğramacılardan değiliz. Metali hayal gücümüzle birleştirince harika şeyler çıkıyor meydana. Mesela bir kamelya düşünün bahçenizde ama içine girince hafif hafif sallansın ve okyanusun ortasında bir kruz gemisinde kahvaltı yaptırsın size. Veya ferforje demirlerinizi beraber tasarlayalım, sizinki kimsede olmasın. Buna benzer birçok fikir Falcon Metal'de. Demir doğrama, ferforje, çatı imalatı ve montajı, alüminyum korkuluk ve küpeçte, PVC kapı pencere sistemleri ve otomatik kapı işlerinizde bize uğramadan karar vermeyin. Falcon Metal, Eshab-ı Kehf yolu Takbaş Mahallesi girişi. Telefon 0530 315 8810. 0530 315 8810. Falcon Metal. Nazım Şahin.

0: araştırmanın tam zamanı. Profesyonel ekiple ölçülerini alıp kesenize göre fiyat ve kredi kartına taksit imkanı Çınar Cam Balkon'da. Çınar Cam Balkon sistemleri Atatürk Caddesi numara 223'te Fatih Çınar yönetiminde hizmetinizde. Telefon 0533 767 3161. Çınar Cam Balkon sistemleri.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

can özümde sen gizli gizli bir tenhada can cananıp bulunca sinem yaralar yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy.

Dergah adresi var. Buraya örnek veriyorum, başlangıç adresi diyor. Hemen yazalım. Keçiören yazalım. Ankara'nın Keçiören ilçesinden iş yerimize gitmek isteyelim. Keçiören Ankara'yı yazdık. Hemen alt noktasındaysa varış adresi yazıyor. Buraya da kendi iş adresimizi yazalım. Mustafa Kemal Mahallesi. Mustafa Kemal Mahallesi çantaya yazdık. Ve hemen altında rota çiz başlığı bulunuyor. Rota çize tıkladıktan sonra bakın hemen bir rota hazırlanıyor. Ve bu rotayı görüyorsunuz. Nasıl gidilebileceği, hangi yollardan gidilebileceği net bir adres olmadığı için bakın Keçiören'den çıktık diyelim. Buradan Fatih Caddesi'ni kullanarak Fatih Caddesi'nden yine Turgut Özal Bulvarı'na bağlanıyoruz. Turgut Özal Bulvarı'nda özellikle Mevlana Bulvarı'na bağlanıyoruz ki burada güzergah rotasını da görüyoruz. Konvoy güzergah yerleştiriyor.

Bu yüzden diyor farklı bir rota bul diyor. Hemen şöyle değiştirelim. Bakın Mustafa Kemal Mahallesi Çankaya değil de iş yerimizin olduğu adresi yazalım biz. Tam adresimizi yazalım. İş yeri merkezimizi yazalım. Hemen şu şekilde. Buraya nasıl bir güzergah çizecek? Hemen şöyle yazdığımız

0: size önerilen rota. Bakın yeşil olan önerilen rota. Diyor ki Keçiören'den çıkacaksın, Fatih Caddesi'ni kullanacaksın, ardından Turgut Özal Bulvarı'ndan Mevlana Bulvarı'na bağlanacaksın. Ancak şurası çok önemli. Bakın bu kısım Alparslan Türkeş Caddesi, yani trafiğe zirve boyunca tamamıyla kapalı olacak nokta. Burayı kullanmayacaksın diyor. Buradan sola dönüp iş yerinize İsmet İnönü Bulvarı'ndan ulaşacaksınız diyor. Oldukça önemli bir harita. Özellikle başkent Ankaralılar NATO zirvesi kapsamında işe nasıl gideceğini, eve nasıl gideceğini merak ediyordu. İşte bu noktada İletişim Başkanlığı harita.iletişim.gov.tr diyerek bir uygulama geliştirdi. Bu uygulamadan NATO zirvesi kapsamında işe, eve nasıl gideceğini net bir şekilde görebilecek Ankaralılar diyelim. Sözü yeniden İstanbul'a bırakalım.
1: Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul'da sünnet şöleni düzenledi. Geleneksel sünnet şöleni İstanbul'un dört bir yanından çok sayıda çocuk ailesiyle birlikte katıldı.
2: Klasik araç konvoyuyla şehir turu yapıldı. Ayasofya-i Kebir Camii'nde dualar edildi. Sünnet şölenine katılan her bir çocuk doyasıya eğlendi.
3: Çok mutluyum. Herkese teşekkür ederim sünnet için. Bisiklet de verecektim oralara. Bisiklet.
4: Bisiklet. Bisiklet verecekler.
2: Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü geleneksel sünnet şöleni düzenledi. Geleneksel şölen kapsamında sünnet olan çocuklar ve aileleri Taksim Meydanı'nda bir araya geldi.
4: Taksim'den başladı konvoy, sonra nereye uğradı, şu an hangi alandayız, nasıl bir etkinlik yapılıyor, neler olacak, neler söyler?
5: Sünnet, geleneksel sünnet şölenimizi gerçekleştiriyoruz. Dediğiniz gibi Taksim İstanbul'un dört bir yanından Taksim Meydanı'nda konvoyumuza başlıyoruz. Ayasofya Kebir Camii'ne geçiyoruz. Tabii orada bir vakıf camimiz. Orada dualarımızı gerçekleştiriyoruz. Ayasofya Kebir Camii'nden de İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü'ne, buradaki etkinlik alanımıza çocuklarımızı getirdik.
2: Ayasofya Kebir Camii'nde İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Yavuz Güner'in de katılımıyla sünnet çocukları için dua edildi.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor, kameralarınız çeviriyor.
6: Toplantımıza yapacağınız katkılar için her birinize teşekkür ediyorum. Konuşmamın hemen başında hem Türkiye olarak hem İslam alemi olarak bugün idrak ettiğimiz Aşura gününün ve Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bu vesileyle Hazreti Hüseyin Efendimiz'i ve Ehl-i Beyt'i bir kez daha kemali edeple yad ediyor, Allah'ın selamı onların üzerine olsun diyorum. Yine buradan bu sabah meydana gelen iki büyük depremle sarsılan dost Venezuela halkına ve hükümetine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Bu zor günlerinde Türkiye'nin yanlarında olduğunu belirtiyorum. Değerli arkadaşlar, AK Parti olarak bugün dünyada eşi benzeri olmayan bir teşkilat gücüne sahibiz. 11 milyon 500 bini aşkın üyemizle sadece Türkiye'nin değil dünyanın en büyük, en yaygın siyasi hareketlerinden biriyiz. Şunu bir defa açıkça söylemek isterim. Bizim tasavvurumuzda üyelik sadece bir kayıt işleminden ibaret değildir. Bizde üye demek, millete hizmet mücadelesine nefer yazılmak demektir. Bu uğurda gerektiğinde yardan ve serden geçmek demektir. Her türlü fedakarlığı göze almak demektir. Bu milletin, bu ümmetin sorumluluğunu yüreğinde taşımak demektir. İdeallerimize gönül vermek, davamıza ömür vermek demektir. AK Parti'nin çelik çekirdeği kaderini kaderimize, kavlini kavlimize

kalbini kalbimize rapt eylemiş 11.500.000 kardeşimizin hepsi bir demektir. Bunun için her fırsatta şunu diyoruz: biz sadece siyasi bir parti değiliz, aynı zamanda bir dava hareketiyiz. Biz aynı ideallere inanan, aynı istikbale yürüyen bir gönül hareketiyiz. Özellikle bilinmesini isterim ki teşkilatçılık anlayışımızda üye kaydının yapıldığı an millete hizmet mücadelesi başlamıştır. Bu anlayışla üyelerimizle irtibatımızı güçlendirirken bir yandan da esnaf, çarşı, pazar ziyaretleriyle milletimizle gönül bağımızı sağlam tutuyoruz. Evlerinde, iş yerlerinde, Türkiye'nin dört bir yanındaki üyelerimizin misafiri oluyoruz. Verdiğimiz mücadeleyi, ülkemiz için kurduğumuz hayalleri, Türkiye yüzyılı hedeflerimizi kendileriyle istişare ediyoruz. Biliyorsunuz, üye sayısında kırdığımız rekorun ardından 2026 senesini mahalle çalışmaları yılı ilan ettik. Daha fazla sayıda insanımıza ulaşmak, mahallelerdeki varlığımızı daha da güçlendirmek amacıyla yoğun bir çalışmanın içindeyiz. Tüm teşkilatımızın gayretiyle 2026 yılını AK Parti ailesini hem üye sayısı hem de derinlik itibariyle büyütmek için bir fırsata çeviriyoruz. Muhalefetin bırakın yolunu, adını sanını dahi bilmediği mahallelerde davamıza aşkla hizmet eden, mücadelemize omuz veren kardeşlerimize teşekkür ediyor, mahalle başkanlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Burada şunu da büyük bir memnuniyetle ifade etmek istiyorum: eser, hizmet ve kardeşlik siyasetinin temsilcisi olan AK Parti'mize yönelik teveccüh her seviyede katlanarak artıyor. Huzur arayan, kardeşlik ve dayanışma arayan, şehrine, ilçesine, beldesine hizmet etmek isteyen hemen herkes bu ailenin bir ferdi olarak bu çatı altında siyaset yapmayı arzu ediyor. Pazartesi bir ilçe belediye başkanımızı, dün ise bir milletvekilimizi saflarımıza dahil ettik. Bugün de yeni belediye başkanlarımızı bağrımıza basacağız. Birazdan AK Parti ailesine intisap edecek tüm arkadaşlarımıza aramıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum. Millete ve memlekete hizmet yolculuğunda inşallah bundan sonra tam bir dayanışma içinde olacak, halkımızın güvenini boşa çıkarmayacağız. İlkelerimizi benimseyen, huzurlu ve saygılı bir atmosferde ülkesi ve milleti için hayırlı bir iş yapmak isteyenleri bünyemize katmaya devam edeceğiz. Değerli yol arkadaşlarım, çok değerli kardeşlerim, bize göre siyaset millete tepeden bakan bir faaliyet alanı değildir. Aksine toplum siyasetin asli unsurudur, sahibidir, kurucu öznesidir. İster yerel düzeyde, ister tüm ülke sathında olsun, siyaset felsefemizin temelinde insan vardır. İnsana saygı vardır. 86 milyonun her bir ferdi bizim nazarımızda eşittir. Aynı değerdedir. Oy versin ya da vermesin, bizi desteklesin veya desteklemesin, hiçbir ayrım yapmadan
aynı derecede hizmete ve hürmete layıktır. Biz siyaset yaparken de, hizmet ederken de daima bu anlayışla hareket ettik. Karşımızdaki kim olursa olsun saygıyı elden bırakmadık. Muhatabımızı rencide edecek, incitecek, gönlünü kıracak hiçbir davranışın içinde olmadık. Hazreti Mevlana'nın asırları aşan şu öğütlerini kendimize rehber eyledik. Sevgide güneş gibi ol. Dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol. Hataları örtmede gece gibi ol. Tevazuda toprak gibi ol. Öfkede ölü gibi ol. Her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. İşte bu anlayışla, işte bu ilkeler çerçevesinde sadece bize oy verenlerin değil, 86 milyonun hizmetkarı olduk. Maruz kaldığı tüm saldırılara rağmen AK Parti'yi milletin gönlünde yıkılmaz kılan işte bu vasıflarımızdır. Bunları korumak ve gözetmek hepimizin asli vazifesidir. Seçmenden oy isterken müşfik, mütevazi ve saygılı ama milletten yetkiyi aldıktan sonra kibirli, üstenci, incitici bir tavır bizim tavrımız değildir. Bunu özellikle şunun için söylüyorum. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, sosyal medyanın da tesiriyle etkileşim avcılığı denilen bir hastalığın hem toplumda, hem kamuda, hem de yerel yönetimlerde yayıldığını görüyoruz. Mahremiyet yok sayılırken özel alan kavramı anlamını yitirmekte, görünür olmak, gündeme gelmek, tartışılmak, insan onuru dahil her türlü değerin, her türlü hassasiyetin önüne geçmektedir. Ne pahasına olursa olsun. Gündem olma ve gündemde kalma kaygısı bir müddet sonra büyük bir kapana dönüşmektedir. Doğrusunu söylemek gerekirse

tarzı olabilir ama bunu bizim tasvip etmemiz asla mümkün değildir. Görevi, ünvanı, makamı ne olursa olsun, hiçbir arkadaşım şunu unutmasın. Hepimiz bulunduğumuz koltuklara milletin takdiriyle, tensibiyle geldik. Milletimiz emaneti bizlere, kendisine hizmet etmemiz, eser üretmemiz, refahını artırmamız için tevdi etti. Millete hizmet yerleri gösteri alanı değil, sorumluluk makamlarıdır. Vatandaşımızın karşısına çıktığımızda, esnafımızın kapısını çaldığımızda da, görevimiz gereği kamu gücünü kullandığımızda da, taşıdığımız emanetin ağırlığıyla mütenasip hareket etmek zorundayız. Her zaman söylediğim gibi, mesele kalp kazanmak, gönülleri fethetmektir. Ruh be ruh iletişimin, yüz yüze etkileşimin, sıcak ve seviyeli bir hasbihalin yerini hiçbir dijital platform, hiçbir uygulama alamaz. Eğer öyle olsaydı, bugün siyasette durum çok farklı olurdu. Eğer öyle olsaydı, bu millet her seçim öncesinde bize siyasi ömür biçen o çok bilmişleri ters köşe yapmazdı. Eğer öyle olsaydı, siyaset ve toplum mühendisleri amaçlarına ulaşmış olur. Eğer sosyal medya rüzgarıyla seçim kazanılsaydı, bugün iktidarda da, cumhurbaşkanlığında da başkaları olurdu. Elbette yeni medya araçlarını, teknolojinin sağladığı asimetrik imkanları göz ardı etmeyeceğiz. Yaptıklarımızı, hizmetlerimizi, icraatlarımızı en güzel şekilde bu mecraları da kullanarak halkımızla, bilhassa da yeni kuşaklarla paylaşacağız. Ama sosyal medyadaki yankı odalarına da hapsolmayacağız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan bu yana yaptığımız gibi vakar içinde, nezaket içinde, demokratik bir kültür içinde halkımıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Teşkilat yöneticilerimizden milletvekillerimize, bakanlarımızdan belediye başkanlarımıza kadar, tüm yol ve dava arkadaşlarımdan bu prensip ve ilkelerle hareket etmelerini beklediğimizi özellikle vurgulamak isterim. Teşkilatımızdaki hiçbir kardeşim şunu aklından çıkarmasın. Biz efendilik taslamaya değil, millete hizmet etmeye, hizmetkarlık yapmaya geldik. Bu minvalde, bu istikamette yürümeye de devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, bir taraftan şehirlerimizi abad etmek için canla başla çalışırken, diğer taraftan da siyasi rakiplerimizle gereksiz polemiklerden uzak duruyoruz. Muhatabını karalamak, kötülemek, muhatabının aziyetinden rant devşirmeye çalışmak bizim siyaset tarzımız değildir. Bizden kayıkçı kavgalarının parçası olmamızı bekleyen beyhude yere bekler. Biz iş yapmanın, taş üstüne taş koymanın derdindeyiz. Biz eser ve hizmet siyaseti

0: milletimizden yetki aldık. 23 yıldır bu konuda çok büyük hassasiyet gösterdik. Ne bir başkasının hayat tarzına müdahale ettik, ne de kendini bu ülkenin sahibi gören küstah azınlığın hayat tarzı dayatmasına müsaade ettik. Ne bir başkasının inancına karıştık, ne de Jacoben zihniyetin günümüzdeki temsilcilerinin insanımızın inancına karışmasına eyvallah ettik. Buna rağmen artık eskisi kadar olmasa da zaman zaman sesi çok çıkan kibir abidelerinin sessiz çoğunluğu susturma, yıldırma, tedip ve tehdit etme girişimlerine şahit oluyoruz. Bunlarla mücadelemizi hukuk ve demokrasi zemininde sürdürüyoruz. Hükümet olarak 2026 Türkiye'sinde halen 28 Şubat döneminin özlemiyle hareket eden, bu ülkeyi tapulu mülkü gibi gören baskıcı zihniyetin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. İlkemiz bellidir. İnanç özgürlüğü. Anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır. Dahası 86 milyonun yaşam tarzı bizim teminatımız altındadır. Kimse bir başkasına dayatmada bulunamaz, üzerinde baskı kuramaz. Küçük, dar bir zümre laiklik kavramını istismar ederek bu millete yaşam tarzı dikte edemez. Şunu da burada açık açık ifade ediyorum. Eskiden olduğu gibi bir avuç müstekbirin topluma parmak sallayarak azarladığı, kadınları kılık kıyafetine göre ayrıştırdığı, Anadolu insanını irticacı, gerici, yobaz diyerek tahkir ettiği günler artık geride kalmıştır. Eski imtiyazlarını, eski nobranlıklarını özleyenler boş durmasa da biz bu görevlerde olduğumuz müddetçe o karanlık dönemleri inşallah bir daha asla geri dönmeyecektir. Bu ülkede hiç kimsenin saçından, sakalından, çarşafından, cübbesinden, başörtüsünden dolayı aşağılanmasına, hakarete uğramasına, kendini dışlanmış, kendini ötelenmiş hissetmesine kesinlikle göz yummayacağız. Türkiye'yi büyütmeye, cumhuriyetimizi büyütmeye, hak ve özgürlükleri her bir vatandaşımız için genişletmeye 86 milyonun tamamını bir beraber ve eşit görmeye devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken genişletilmiş il başkanları toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugüne kadar verdiğiniz emekleriniz ve bundan sonraki çalışmalarınız için her birinize tekrar teşekkür ediyorum. Şehirlerinize döndüğünüzde oradaki vatandaşlarımıza ve teşkilat mensuplarımıza selamlarımı iletmenizi sizlerden istirham ediyorum. Ve bugün aramıza katılacak olan belediye başkanlarımıza da ailemize hoş geldiniz diyorum. Ve sizlere Allah'a emanet ediyorum.
1: CNN Türk Radyo, ilk bilen siz olun. Reklam.
2: Maksimum 25. yılını maksi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İşcep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürpriz

0: kadar ve maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Maximum Mobil'de.
1: Babacım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Proeis ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota plazalarda sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota plazalar ve toyota.com.tr'de.
3: Reklam. CNN Türk Radyo

0: Samsun parçalı ve az bulutlu 29, Diyarbakır az bulutlu ve açık 37 ve parçalı yer yer çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 22 derece olarak ölçülüyor.
1: Dünyanın tercihi, yılın en iyi markası ECA hava durumunu sundu.
2: CNN Türk Radyo, ilk bilen siz olun.
3: Tayyare Piyangosu'ndan bugüne 100 yıldır herkesin şansı Milli Piyango Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
4: Oyuncak Hikayesi 5 Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk hafta sonunda 160 milyon dolara hasılatla hem serinin hem de yılın en iyi açılışına imza attı. İfşa günü ikinci hafta sonunda %62 oranında düşüş yaşayarak 17 milyon dolarla haftayı ikinci sırada kapatırken, yılın gişe başarısı saplantı 14.2 milyon dolarla gösterimdeki altıncı hafta sonunu üçüncü basamakta geride bıraktı. Önemli bir gişe başarısına ulaşan bir diğer korku filmi Backrooms, 7.3 milyon dolarla dördüncü sırada kendine yer bulurken, globalde 200 milyon dolar baremini geride bırakan korkunç bir film, 6.7 milyon dolarla ilk beşi tamamlayan yapım oldu.
3: Tayyare Piyangosu'ndan bugüne 100 yıldır herkesin şansı Milli Piyango Kültür Sanat Ajandası'nı sundu.
2: CNN Türk Radyo, ilk bilen siz olun.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor. Avrupa yakası E5'te Büyükçekmece Beylikdüzü, Yenibosna Şirinevler, Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan yoğunluk aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir yoğun akıcı. Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklı yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde

0: CNN Türk Radyo. İlk bilen siz olun. Reklam.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
0: Reklam. CNN Türk Radyo, ilk bilen siz olun.
5: Bu bir CNN Türk Radyo yayınıdır. Bu yayın yeniden iletim kapsamında yayınlanmaktadır. Sadece seyirci kalmayın. Hayatın tüm seslerini CNN Türk Radyo'dan dinleyin.
6: Efendim merhabalar, CNN Türk ekranlarına günlük haber kuşağına hoş geldiniz. Ben Büşra Arslantaş. Önümüzdeki 2 saat boyunca birlikte olacağız ve gündemdeki sıcak gelişmelerin her gün olduğu gibi bugün de sizlere bir bir aktaracağız. İç siyasette başlayalım. CHP'den istifa eden belediye başkanların AK Parti'ye bir bir katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da genişletilmiş il başkanları toplantısında o isimlere yeni rozetlerini taktı. CNN Türk muhabiri Erdoğan bizi bekliyor. Arda, kolaylıklar diliyorum. Nedir detaylar?
7: Şu an biri il, ikisi ilçe olmak üzere toplam 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılmış oldu. AK Parti Genel Merkezi'nde bugün genişletilmiş il başkanları toplantısı vardı. O toplantıda kürsüde Cumhurbaşkanı Erdoğan bulunuyordu. Konuşmasının hemen ardından hiç kim AK Parti'ye katıldı doğrudan özetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. O isimlere yakından bakalım. Öncelikle Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arat geçtiğimiz günlerde İFAD'den ifade etmişti. O da AK Parti'ye katıldı. Erdoğan rozetini taktı Rasim Arat'a. Mesut Özarslan hatırlanacaktır. Şubat ayında CHP'den olaylı bir şekilde istifa etmişti. O istifanın ardından geldiğimiz Haziran ayının sonunda o da AK Parti'ye katıldı. Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, o da dün istifa eden bir isimdi Fatih Cumhuriyet Halk Partisi'nden. İstifasının ardından bugün AK Parti Genel Merkezi'nde hazır bulundu. Saat 14.30 sularında Rasim Arı, Mesut Özarslan ve Mehmet Özcan AK Parti Genel Merkezi'ne geldiler. Yeni partilerinin genişletilmiş il başkanları toplantısına ilk kez katılmış oldular. O toplantının sonunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan Rasim Arı'ya, Mesut Özarslan'a ve Mehmet Özcan'a rozetlerini takmış, partiye, AK Parti'ye transfer etmiş oldu bu isim.

çöküş haresesi gözler önüne seriyor. Bir yanda çöken binalar, diğer yanda yarım kalan bir maçtan söz ediyoruz. Venezuela'dan gelen bu üç çarpıcı görüntü doğanın gücü karşısında bu kadar hazırlıksız yakalanabileceğimizi bizlere bir kez daha gösterdi.

0: Efendim, sarsılan bölgelerdeki tabloyu geride bırakıp şimdi Avrupa'yı kavuran bambaşka bir tehlikeye çevireceğiz kameralarımızı. Kıta günlerdir ekrana getiriyoruz. Kelimenin tam anlamıyla yanıyor, kavruluyor. Termometrelerin 40 dereceyi aşmasıyla İspanya ve Fransa'da peş peşe kırmızı alarmlar verildi. Yüzlerce okulda eğitim ara verildi. İtalya'yı vuran Afrika kaynaklı bu hava dalgası ise sıcaklıkları normallerin 10 derece üzerine çıkardı. Nemin de etkisiyle ortaya çıkan ölümcül aşırı sıcak stresi milyonların sağlığını doğrudan tehdit ediyor. Peki sokaklarda durum ne derseniz hemen Paris'e gideceğiz. CNN International muhabiri Saksia Van Dorn bizi bekliyor. Hi Saksia, can you hear me?
1: Saksia, beni duyabiliyor musun?
0: The extreme temperatures are unusual.
1: Merhabalar Büşra, duyabiliyorum. Bu aşırı sıcaklar alışılmadık seviyelerde günlerdir etkisini sürdürüyor. Sokaktaki insanlar bu koşullarla nasıl başa çıkıyor? Avrupa'da günlük yaşam bu olağanüstü sıcaklar karşısında ne kadar dayanıklı? Evet, aslında sakinler oldukça zor bir durumda. Yaklaşık bir süredir geceleri uyuyamadığını söyleyen insanlarla konuşuyoruz. Parklara gidiyorlar ve parklar

0: Yeah, I'm a Turk myself.
1: President, Mr. Secretary General clearly pointed out that allies want to do defense business with you, and Turkey is definitely one of them. They want the F-110 jet engines, yeah. And they want the F-35 fighter jets. Are you going to Turkey with a big gift bag?
2: I think so. He's a member of NATO. He's a strong member of NATO. I'm going to probably do something that's going to make him very happy. President Erdogan, he called me up. He said, please, I have it in Turkey. You got to be there. The United States has to be there. And so I'm going out of respect to President Erdogan.
3: Efendim, New York Times muhabirlerinin kalem aldığı yeni kitapta Amerikan Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'ya avazı çıktığı kadar bağırdığı iddia edildi. İsrail ordusunun Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği ani saldırı sonrası Kürtlere bindiği söylenen Trump'ın Netanyahu'ya herkes senden nefret ediyor, tüm Yahudiler senden bıktı ifadelerini kullandığı öne sürüldü.
4: ABD-İsrail hattı tarihinin en büyük güven bunalımlarından biriyle çalkalanıyor. İsrail'in YDO Tahronot gazetesi çok konuşulacak bir kitap konusunu gündeme taşıdı. ABD merkezli The New York Times gazetesi muhabirleri Maggie Haberman ve Jonathan Sven yeni bir kitap kaleme aldı. Rejim Değişikliği, Donald Trump'ın Emperyal Başkanlığının Perde Arkası isimli kitapta diplomasi tarihine geçecek detaylar yer alıyor. Raporlara göre Başkan Trump, Gazze'deki ateşkes planını kamuoyuna duyurmadan hemen önce İsrail Başbakanı Netanyahu'ya çok sert sözler sarf etti.
5: Once again, I'm gonna curse.
6: Alıntıya başlıyorum. Trump, Netanyahu'ya onun maskaralıklarından bıktığını söyledi. Seni korumak için her şeyi yaptım. Bu anlaşmaya uysan iyi edersin. Trump, herkes senden bıktı Bibi. Tüm Yahudiler senden bıktı. Bu aramadaki iki Yahudi bile senden bıktı, dedi.
4: Krizin fitilini ise İsrail ordusunun Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği ani saldırı ateşledi. Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Witkoff ve damadı Jared Kushner, İsrail tarafının kendilerine yalan söylediğini belirtti. Durumu Beyaz Saray özel kalemine bildirdi. Kushner bu krizi Netanyahu'yu anlaşmaya zorlamak için bir fırsat olarak kullandı. Beyaz Saray yetkilileri Netanyahu'nun anlaşmayı sabote etmesini engellemek için Kushner ve Witkoff'u da telefon hattında tuttu. Trump Netanyahu'ya bu anlaşmadan geri adım atamazsın, ben İsrail'in sahip olduğu en iyi dostum diyerek baskı yaptı. Netanyahu bu sert sözler karşısında 20 maddelik Gazze planını kabul etmek zorunda kaldı. Ancak geçen yıl 10 Ekim'de yürürlüğe giren ve esir takasını içeren ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in yükümlülüklerini tam yerine getirmedi. Saldırılar devam etti.
3: Efendim, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Washington'la Tel Aviv hattındaki iplere iyice gerilmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'ne dahil boyun eğmem imasında bulunan Netanyahu, ben İran saldırısı için Amerika Birleşik Devletleri'nden izin istemedim. Sadece kendisine planlarından bahsettim, dedi.
7: Birkaç hafta önce Başkan Trump'a gittiğimde ona şöyle dedim. İran'a giriyoruz çünkü bizi tehdit edenleri, açıkça bizi yok etmek istediklerini söyleyenleri beklemeyeceğim. Bu arada ona şunu da söyledim. Bizi ilk yok etmek isteyen onlar. Buna izin vermeyeceğiz. İşte bu yüzden buradayız. Ondan izin istemedim. Sadece planlarımızı kendisine bildirdim.
4: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Washington'la Tel Aviv hattındaki iplerin iyice gerilmesinin ardından açıklamalarda bulundu. ABD'ye dahi boyun eğmeyeceği imasında bulunan Netanyahu, ben İran saldırısı için ABD'den izin istemedim. Sadece kendisine planlarımdan bahsettim, dedi.
7: Sadece planlarımızı kendisine bildirdim ve sonunda onun da katılması beni çok memnun etti ki bu son derece önemliydi. Fakat onlar imkansız, yapmayın dediler. İran gelip şehirlerimizi yok ederken, vatandaşlarımızı öldürürken ve binlerce, belki on binlerce insan ölürken oturup izlemeyeceğiz.
4: Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın kendisine bunu yapmamalısın dediğini de aktardı. Ama yine de bildiğini okuduğunun altını çizdi. Bize aynı kişiler Gazze'ye de girmeyin, Lübnan'a da girmeyin dedi ifadelerini kullandı.
7: İşte bize Gazze'ye girmeyin, Refah'a girmeyin.

0: girmeyin, Suriye'ye girmeyin, İran'a girmeyin, Tanrı aşkına saldırmayın, liderlerini ortadan kaldırmayın diyen aynı insanlar şimdi ama görevi tamamlamadınız diyorlar. Sıfır eylem isteyen o insanlar şimdi gelip bize %100 başaramadınız, sadece %80, %90 başardınız, yapılacak daha çok şey var diyorlar. Bu doğru değil.
1: Netanyahu'nun söz konusu açıklamalarının zamanlaması oldukça dikkat çekici. Çünkü şu anda İsrail'de Netanyahu destekçileri Netanyahu'nun Trump'a boyun eğdiğini ve savaşlardan sakındığını söylüyor.
2: Efendim, Amerikan Başkanı Donald Trump şimdi sona eren İran savaşına dair açıklamalarda bulundu. Trump, savaş çok iyi gidiyor, İran büyük tavizler veriyor dedi. Amerikan Başkanı ayrıca İran'da 168 küçük çocuğun ölümüyle sonuçlanan yine okul saldırısı için bence biz vurmadık ifadelerini yineledi.
1: ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İran arasında imzalanan mutabakat zaptı sonrası açıklamalarda bulundu. Trump, savaş çok iyi gidiyor, İran çok taviz veriyor dedi.
3: Savaş çok iyi gidiyor. Bildiğiniz gibi büyük farkla kazanıyoruz. İran çok büyük tavizler veriyor. Ne olacağını göreceğiz ama çok güçlü oldu. Çok iyi gidiyor. Ve İran çok nazik davranıyor. İstediğim her şeye razı oluyorlar. Ve olmak zorundalar. Yoksa geri dönüp yapmamız gerekeni yaparız.
1: ABD Başkanı'na İran'da Minap ilkokul saldırısı da soruldu. Çünkü saldırı savaşın ilk günlerinde yapılmış, 168 öğrenci öldürülmüştü. ABD makamları bu saldırıya soruşturma başlattıklarını söyledi ama hala somut bir çıktı yok. Amerikan basını saldırıda kullanılan füzenin Amerikan füzesi olduğunu yazmıştı. Trump ise bir kez daha saldırının ABD tarafından yapılmadığını iddia etti.
3: Yani eğer doğru cevabı bulurlarsa bence sorumlusu biz olmayacağız. Bence biz değildik. O sırada çok fazla füze atılıyordu.
1: ABD Başkanı, Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşunun 250. yılı için düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasında tarihten bahsetti. Ancak bu etkinlikte bile bir anda konuyu İran'a çevirdi ve İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağını belirtti.
3: Egemenliğimizi yeniden kazandık, özgürlüğümüzü geri aldık, refahımızı yeniden tesis ettik ve ülkemizi kurtardık. Her konuda bir kez daha Amerika önce diye bir şeyi ön plana koyuyoruz. Ve geçen hafta İran'ın çatışmayı sona erdirmek, Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmak ve daha önce hiçbir başkanın başaramadığı bir şeyi başarmak için tarihi bir anlaşma imzaladık. İran asla nükleer silaha sahip olmayacak.
2: Efendim, Amerikan Başkanı Donald Trump, savaş yetkilerini sınırlama oylamasında aleyhine oy veren cumhuriyetçilere hesap sordu. Trump bir senatörlere bağırarak tartıştı bir senatörle. Sonra da kongreden ekstra bütçe istedi.
4: Can I imagine if the president called me things that would be said on a school or on a playground? Yeah, I can imagine that.
1: ABD

0: Siz hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim Büşra Hanım. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler ama öncesinde Atina temsilcimiz Turgül Eloğlu'ndan bilgileri alacağız. Orada neler yaşanıyor Duygu merak ediyoruz. Hoş geldin yayınımıza. Kolaylıklar. Yunan basını Trump'ın açıklamalarını manşetlerine nasıl taşıdı?
2: Evet Büşra, biliyorsunuz Türkiye ile ilgili herhangi bir gelişmede hemen dakikasında Atina'da burada hissediyoruz. Yine burada da Amerika'dan verilen mesajlar aynı şekilde Atina'da hemen hissedildi. NATO zirvesinden hemen öncesinde verilen, Washington'dan Trump'ın ağzından verilen bu mesajlarda Atina'yı oldukça telaşlandırmış durumda ve Yunan basın yayın organlarına baktığımızda, haber başlıklarına baktığımızda bu telaşı görüyoruz. Örneğin savunma alanında önde gelen portallardan haber

yol törenleri hemen her gün ekranlarınıza taşıyoruz. Şimdi de Adana'dan geliyor bu görüntüler. 6 Şubat depremleri sonrası ağır hasarlı olduğu tespit edilen Adana'daki Çuko Birliği'nin atıl durumdaki 16 katlı hizmet binası dakikalar içinde yaklaşık 500 kilogram patlayıcı kullanılarak yıkılacak. O anı bekliyor şimdi herkes. Demirören Haber Ajansı doğrudan canlı görüntüleri yayınlıyor. 6 Şubat depremleri Türkiye'nin en büyük yaralarından biri olmuştu. On binlerce canımız gitti. Ve ondan fazla şehirde hissedildi bu depremin etkileri. Sonrasında da bir seferberlik ilan edildi ki yeniden o yaraları sarabilmek, o binaları yeniden çok daha sağlam biçimde yükseltebilmek için hala daha binaların yıkılmakta olduğunu görüyoruz. Ekran başına yeni geçen izleyicilerimiz için bir kez daha aktaralım. Adana'dan geliyor bu görüntüler. Adana'da 1940 yılında pamuk üreticilerini desteklemek amacıyla kurulmuştu Çuko Birlik. Çuko Birliği'nin 16 katlı hizmet binası için alınan yıkım kararı da 27 bin dinamit kullanılarak uygulanacağı duyurulmuştu. Yaklaşık 500 kilogram patlayıcıdan söz ediyoruz. Yetkililer tarafından gerçekleştirilen incelemelerde özellikle son depremlerin ardından binanın taşıyıcı kolonlarında ciddi hasarlar meydana geldiği tespit edilmişti. Yapının mevcut haliyle can ve mal güvenliği açısından risk oluştuğu durum belirlenmesi üzerine de yıkım kararı kesinleşmişti. Ama tabii yıkımın nasıl gerçekleştireceği konusunda da değerlendirmeler uzun sürdü ve o değerlendirmeler sonucunda kolonlara dinamit koyarak kontrollü patlama yöntemi tercih edildi. Çok büyük bir binadan söz ediyoruz. Ekranlarınızda da gördüğünüz üzere 16 katlı bir bina burası. Çuko Birliği'nin atıl durumdaki binası. Öte yandan bir firma tarafından binanın metal söküm işlemleri tamamlandı. Yapı içerisinin de tamamen boşaltıldığı da yine aktarıldı yetkililer tarafından. Kontrollü patlamanın dakikalar içinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Yıkım sırasında çevre güvenliği için de tüm tedbirlerin alınacağını duyurmuş yetkililer. Öyle olduğunu umuyoruz. Ayrıca D400 karayolunun yıkım süresince çift yönlü olarak trafiğe kapatılacağı da bildirilmişti. Dinamit sayısı aktardığımız üzere 2700. Ve dakikalar içinde o patlamanın gerçekleşmesi bekleniyor. Ekranlarınızda görüntüler 2023 Kahramanmaraş depremleri olarak da kayıtlara geçmişti 6 Şubat depremleri. Hatırlayacaksınız ve şu dakikalarda da artık o 16 katlı bina canlı yayında ekranlarınızda artık tuzla buz oldu. Toz bulutu yükseliyor. Türkiye 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmayan kaldığı yerden devam ediyor. Adana'daki Çuko Birliği'nin atıl durumdaki 16 katlı binası da 2700 dinamit kullanılarak bu şekilde patlatıldı. Hatırlayacaksınız 6 Şubat 2023'te 9 saat arayla meydana gelmişti depremler. 7,8, 7,6 büyüklüklerindeki iki deprem çok büyük yıkıma yol açmıştı. Ve bu afet sonrası da Türkiye çok yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Adana'dan Çuko Birliği'nin atıl durumdaki 6 Şubat depremlerinden de etkilenmiş olan sonrasındaki değerlendirmeler sonucu can ve mal güvenliği açısından güvenli bulunmayan bu binada saniyeler içinde 16 katlı bina 2700 dinamit kullanılarak patlatıldı. Tuzla buz oldu artık. Ve oradan görüntüler de canlı olarak ekranlarınızda. Efendim resmi kayıtlara göre en az 53 bin kişi hayatını kaybetmişti 6 Şubat depremlerinde. O görüntüler bir kez daha ekranlarınızda yıkılma anları. 1940 yılında

0: Türk üreticilerini desteklemek için inşa edilmişti bu bina. Türko Birliği'nin 16 katlı hizmet binası. Ve yıkım kararı alınmıştı 6 Şubat depremleri sonrasında. Bugün saat 16 sıralarında bu yıkımın, kontrollü yıkımın gerçekleştiği duyurulmuştu yetkililer tarafından. Ve saniyeler içinde o devasa bina tuzla buz oldu. O anları da canlı olarak ekranlarınıza taşıdık. Tekrar parantezi kapatalım. Yunanistan'daki telaşı konuşuyorduk. Özellikle Trump'ın övgüleri, vaatleri sonrasında Atina yönetimi tekrar panikli. Özellikle Atina basınının çokça, Yunanistan basınının çokça baskısı olduğunu anlıyoruz Atina yönetimine. Dolayısıyla oradan bakalım nasıl bir açıklama, reaksiyon gelecek, takipteyiz. Duygu, sonu sormak istiyorum. Şimdi basındaki haberleri konuşuyorduk. Sen bize tek tek aktardın ama baktığında şöyle o haberlere en fazla korkutan hangisi Atina'yı? Kanun önünü açacak olan motor satışı mı, yoksa F-35'lerin Türkiye'ye teslim edilme ihtimali mi?
1: Aslında Yunan basının geneline baktığımızda Büşra, asıl endişe kaynağının Kaan uçağının motorları olduğunu görüyoruz. Çünkü F-35 bir tedarik meselesi. Kaan'ın önünün açılması ise Türkiye'nin kendi savaş uçağını üretebilen ülkelerin arasına girdiği anlamına geliyor. Bunun göstergesi. Yunan basınında zaten bu yönde analizler var. Öncelikle Militer Ciğer'den bahsetmiştim. Militer Ciğer haber portalında bugün deniliyor ki asıl sorun Türkiye'nin F-35'i tedarik etmesi, etmemesi değil. Asıl sorun Türkiye'nin kendi savunmasını güçlendirmesi ve daha bağımsız hale gelmesi. Yani aslında şundan bahsediyoruz biz. %95 oranında savunmada, savunma alanında dışa bağımlı bir Yunanistan var karşımızda ve Türkiye Yunanistan arasında büyük bir uçurum var. İşte Atina yönetimi de bu uçurumun giderek artacağından endişeli Büşra.
0: Duygu, çok teşekkürler. Yine sorularımız olacak sana. Konuklarımızın da yine soruları olacaktır mutlaka. Sayı Sakman, sizinle devam etmek isterim. Şimdi Duygu da aktardı. Yunan savunma portalı Militer. Biz Türkiye sıkışmış sanıyorduk ama meğer batıdan izole olan o değilmiş ifadelerini kullanıyor. Buna ne diyelim, bir itiraf mı?
2: Ya Yunanistan'da, özellikle Yunan siyasetinde Büşra Hanım, böyle bir yanlış algı zaten ara ara çok yükseliyor ve zaten bu ikili ilişkilerdeki o kırılganlığı oluşturan da bu. Yani Türkiye bir şekilde Yunanistan'ın dışında, yani Yunanistan'ın nüfuz edeceği alanların dışında görülüyor bazen. Özellikle üçüncü ülkeler, üçüncü taraflar bu ilişki arasına girdiği zaman, Yunanistan'la yeni ilişkiler kurmaya başladığı zaman, Yunan siyaseti Türkiye'nin üstüne çıkabilecek bir alan bulduğunu zannediyor ve her seferinde bunun böyle olmadığını gördük. Yani hatırlarsanız Amerika'nın Veda Ağaç'a yaptığı o büyük askeri yığınaktan sonra büyük bir özgüven oluşmuştu Yunanistan'da. O zaman Türkiye söylemişti zaten, bu askeri kapasite senin değil, buna güvenme, bizim birlikte kurduğumuz mekanizmalar işlesin, yürüsün dediğinde yine bazı alanlarda Yunanistan çok olumlu cevap vermemişti ama Amerika burada tabiri caizse tasın tarağını toplayıp Veda Ağaç'tan gittikten sonra yine o gerginliği azaltıcı eylemler, ilişkiyi tedavi edici önlemler vesaire yapılmaya başlandı Yunanistan tarafında. Yine soda üssü, deniz üssü biliyorsunuz aynı durumda. Amerika buraya gemilerini getirdikçe Yunan siyaseti yükseliyor. Bu noktada da yine Türkiye'nin savunma kapasitesinin Yunanistan'la kıyaslanamayacağını Yunan makamları da farkında. Ama bir şekilde Türkiye'yi dışarıda tutabileceği alanları arıyor. Bu da mesela Avrupa üzerinde biz bunu gördük. NATO haricinde bir Avrupa savunma güvenlik dizaynı yapılırsa burada Türkiye'yi dışarıda tutmak için elinden geleni yapacağını fark ettik. Bu Avrupalılar da fark etti ve Yunanistan'ı bu anlamda tabiri caizse terbiye ettiler. Yani Türkiye'siz böyle bir Avrupa savunmasının inşa edilemeyeceğinin altını çizdiler. Yunanistan oradan da aynı şeyi görmüş oldu. Yani Avrupa Birliği gibi Türkiye'nin dışında olduğu bir organizasyonda bile Türkiye'yi dışarıda tutacak eylemde bulunamıyor. Bugün geldiğimiz noktada da Türkiye'nin az önce söylendiği gibi savunma noktasında seviyesiz yükselirken bir yandan da bağımsızlığı da artıyor. Bu da tabii Yunan makamları için endişe verici. Çünkü Yunanistan devamlı olarak Amerika, Fransa, Almanya gibi ülkelerden mühimmat, araç vesaire almak durumunda kalıyor savunmasını, savunma kapasitesini geliştirmek için. Ama bunun karşılığı işte Türkiye'de daha bağımsız bir savunma. Şimdi bunu dengelemek Yunan siyasetinde zor. O yüzden şimdi önce bunu kabul edip bunun üzerine bir politika geliştirmeleri gerekiyor.

0: sorunlar, böyle Ankara'dan büyük cevaplar bekliyor.
1: Kadar telaşlar ki NATO zirvesi için şimdi yine takip ettiklerinden biri şöyle yazmış. NATO zirvesinde rehin almasına izin vermeyin Türkiye'nin diye başlıklar atmışlar.
2: Yani işte Türkiye'nin Yunanistan'la böyle bir sıkıntısı, hani ikili ilişkilerde de yok. NATO özelinde zaten yok. Çünkü Türkiye'nin bölgesel ve küresel güvenlik ve politikaları, yani güvenlik politikası ve dış politikası bu alanda geniş vizyonla hareket ediyor. Avrupa ile ilgili başlıkların altında değerlendiriyor mesela Yunanistan. Doğal olarak da burada Yunanistan'ın o beklediği, bahsettiği gibi Türkiye'nin böyle özellikle Yunanistan özelinde davrandığı vesaire bir şey yok. Türkiye burada kendi güvenlik kapasitesini bağımsız ve güçlü hale getiriyor. Bu sadece Türkiye için değil, bu Avrupa için de NATO için de önemli bir şey olduğunu fark ettiler. Fark etmeye de devam edecekler. Trump'ın bu açıklamaları çok önemli Avrupa'da da yeni bir uyanış için.
1: Umarız umut adımla da taçlanır bu açıklamalar.
2: Tabii yani onu konuşuruz yine. Çünkü peki, yani ne bir o hediye paketi dediği şeyin içinde neler olabileceğini detaylandırmak lazım.
1: Sayın Tanrıkulu, sizin görüşlerinizi merak ediyorsa aynı yayın organı Miçotakis hükümetine ülkeyi Amerikan üstüne çevirdi. Milyarlarca dolar ödedin ama Trump gitti, Erdoğan'a jest yaptı diye çok sert yükleniyor. Yunanistan'ın dış politikada tüm yumurtalarını Amerikan sepetine koymasının faturası Atina için neden bu kadar ağır oldu tam da seçim öncesinde?
3: Bakın şimdi Yunanistan zaten varlık sebebini üçüncü ülkeler üzerinden kurmaya çalışan bir ülke. Bir dönem Fransa'ya, bir dönem Amerika'da Biden döneminde tamamen Biden iktidarıyla çok yakın bir süreç ilerleten, hatta dede ağaça ciddi manada yığınak yapan bir Yunanistan'dan bahsediyoruz. Hatta hatırlanacağı üzere Sayın Cumhurbaşkanı çok net bir şekilde bir yönüyle kime karşı dede ağaçla konuşlandırma yapıyorsunuz uyarısını yapmıştı. Aynı zamanda NATO ülkesi olduğunu söylüyorsunuz ama aynı zamanda siz oraya askeri yığınak yapıyorsunuz. Kime karşı? Hangi tehdide karşı? Şimdi onun da ötesinde hatırlanacağı üzere Türkiye S-400 üzerine ciddi manada yaptırım listesini alındı. Hatta işte dün Trump'ın açıklamalarında da aslında bununla ilgili de ifadeler vardı. Ama aynı Yunanistan S-300 almıştı ve Batı tarafına baktığımızda veya Amerika tarafını buna yönelik bir yaptırım sürecini başlatma cüreti bile göstermemişti. Dolayısıyla Yunanistan iç siyaseti maalesef Türkiye karşıtı üzerinden kendisine alan bulmaya çalışan bir nevi yapay bir ülke hüviyetinde olmaya çalışıyor. Birincisi şu var. Yunanistan'da hala hazırda askeri okullar bile kapasitesini doldurmaktan mahir değil. Yani neredeyse %50-%60 askeri deniz piyade okullarına talep yok. Nüfus yaşlanıyor. Zaten hali hazırda nüfus olarak Türkiye ile kıyaslanamaz bile. Dolayısıyla Türkiye karşıtı oluyor olmanın hiçbir rasyonel zemini Yunanistan'da yok. Ancak maalesef iç siyaset ve popülist siyaset üzerinden buna ilerliyor. Ve bakın şu an Trump açıkçası gözlerine de vurmuş oldu. Yani Türkiye gibi güçlü bir aktör, NATO'da en büyük askeri kapasiteye sahip bir ülkeyi karşısına alıyor olmanın Amerika nezdinde de karşılık olmadığını açık bir şekilde Trump dünyaya haykırmış oldu. Çünkü bakın daha önceki süreçte Batı ülkeleri ve Amerika başta olmak üzere sözüm ona Türkiye'yi sanki terbiye veya edilgen bir ülke hüviyetinde rol biçmeye çalışıyordu. Ancak günün sonunda Trump aslında bir yönüyle Türkiye'nin geldiği askeri teknoloji olarak aynı zamanda kapasite olarak geldiği noktayı rasyonel zeminde görerek Türkiye'ye yakınlaşarak aynı zamanda NATO için bir güç olabileceğini gerçek bir şekilde haykırmış oldu. Dolayısıyla Yunanistan'da da baktığınızda çok Amerika'ya tek taraflı dayanıyor oluyor olmanın bir yönüyle mevcut siyasetçilerin zamanında yaptığı bu hataların bugün ızdırabını çekiyor. Yani bugün Ukrayna meselesinde aleni gördük. Yani bir önceki iktidara siz dayanarak Rusya'ya karşısına aldınız ve hala hazırda iktidar değiştiğinde Amerika aynı desteği vermeyeceğini açık bir şekilde Trump deklare etmiş oldu. Dolayısıyla baktığınızda tek taraflı bir bağımlılık ilişkisi bir ülkeyi felakete ve buna

0: sıkıntısı yok. Felakete bile sürükleyeceğini Ukrayna meselesinde görmüş olduk. O yüzden Yunanistan'da maalesef Türkiye karşıtı politikalarla ve bazı üçüncü ülkeler üzerinden kendisine bir alan açmaya çalışması çok stratejik bir hata ve bunun ülkeye olan bir faydası da olmayacağını aleni bir şekilde zaten sonuçlar ve mevcut ekonomi ve askeri kapasiteleri net bir şekilde gösteriyor. Ben ilginç bir şey söyleyeyim. Mesela Yunanistan'daki genel seçim nereden bir hafta önce oradaydım. Bütün televizyonlar Yunan kanallarına baktığımda sanki Yunanistan'da seçim oluyor havasından ziyade Türkiye'nin geliştirmiş olduğu askeri teknoloji kapasitesiyle ilgili olarak kanalların birçoğu bunu değerlendiriyordu. Çünkü ufak ülkelerin maalesef klişeler üzerinden bir konsensüs milliyetçi dalgayı artırma ilmeleri var. Ancak az önce söylediğim gibi bunların hiçbiri Yunanistan'a fayda sağlamıyor. Yani ekonomik bir sarsıntı yaşamış ve hatırlandığı üzere Almanların desteğiyle ayakta kalan bir Yunanistan'dan bahsediyoruz. Dolayısıyla siz bütün varınızı, yoğunuzu bir ülkeye bağımlı bir şekilde askeri olarak, tesisat olarak Türkiye karşılıklı üzerinden yatırım yaparsanız evet, hem ekonominize hem de ülkenin geleceğine risk oluşturacağı çok aşikar bir durum.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz konuklarımıza, değerli katkıda.
2: Ben teşekkür ederim, sağ olun, saygım.
1: Kısa bir ara, saat başında tekrar karşınızdayız.
3: CNN Türk Radyo, ilk bilen siz olun. Reklam.

0: milyarderini buldu. Adıyaman Kahta'dan oynayan ve 1 milyar lirayı aşan süper ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
1: Reklam. CNN Türk Radyo. İlk bilen siz olun.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.322 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.51, euro 52.92'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.012, çeyrek altın 10.194 liradan alıcı buluyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: CNN Türk Radyo. İlk bilen siz olun.
4: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Kalkınma, gelişme ve büyümenin en önemli göstergelerinden biri enerji üretimidir. Kendi ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneşten elektrik üreterek enerji sorununa dur diyebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: CNN Türk Radyo. İlk bilen siz olun.
5: Dünyanın tercihi, yılın en iyi markası ECA hava durumunu sunar.
3: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava az bulutlu ve açık, sıcaklık 31 derece. Ankara az bulutlu ve açık 31. İzmir ve Adana az bulutlu ve açık 34. Samsun parçalı ve az bulutlu 29. Diyarbakır az bulutlu ve açık 37. Ve parçalı yer yer çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 24 derece olarak ölçülüyor.
5: Dünyanın tercihi, yılın en iyi markası ECA hava durumunu sundu.
1: CNN Türk Radyo. İlk bilen siz olun.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Yoğun trafikte sürücüler fermuar sistemi oluşturarak acil durum araçlarına koridor açmalıdır. Bu uygulama ambulans ve itfaiyenin olay yerine daha hızlı ulaşmasını sağlar. Trafik sıkışıklığı acil müdahaleyi geciktirebilir. Bu nedenle sürücüler koordineli hareket etmelidir.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: CNN Türk Radyo. İlk bilen siz olun.
9: Modoko, mobilyanın başkenti. Modoko, tarihte bugünü sunar.
10: Tarihte bugün. Bugün 25 Haziran, 1801 yılında Kahire'deki Fransız işgal orduları Türk ordusuna teslim oldu. 1923 yılında Mustafa Kemal Paşa İzmir'den milletvekili seçildi. 1963'te Anayasa Mahkemesi ilk duruşmayla görevine başladı. 1965'te 3. Uluslararası Marmara Turu'nda bisikletçi Rıfat Çalışkan birinci oldu.
9: Modoko, mobilyanın başkenti. Modoko, tarihte bugünü sundu.
1: CNN Türk Radyo. İlk bilen siz olun.
11: Kamu spotu.
12: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektir.
13: İmza Sevinç Aksu.
12: Lösev hayat verir.
1: CNN Türk Radyo. İlk bilen siz olun.

0: Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Opel

0: 1940 yılında pamuk üreticilerini desteklemek amacıyla kurulan TUKO Birliği'nin 16 katlı hizmet binası için alınan yıkım kararı 2700 dinamit kullanılarak uygulandı. Yıkım sırasında çevre güvenliği için D400 karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Efendim Venezuela son 100 yıldaki en büyük depremle sarsıldı. Ardı ardı meydana gelen depremler ülkede nasıl bir yıkım yarattı? CNN International muhabiri Nertin Menan Caracas'tan son durumu aktardı.
1: Şu an Caracas'ta gündüz saatleri. Venezuela'nın başkentinde depremden en ağır etkilenen bölgelerden biri olan Los Palos Grandes'teyim. Arkamda 14 katlı bir bina tamamen çöktü. Yetkililer gece boyunca enkaz altında hayatta kalan

0: sporlarında değilmiş.
1: Şu an
0: Rally Center Colleague Michel Ramirez.
1: Muhabirimiz Michel Ramirez.
0: San Bernardino in Caracas.
1: Caracas'ta yıkılan bir binanın önünde iki sismik aktivite kaydedildi dün. 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi. Şu an 4 katlı bir binanın, tamamen çökmüş 4 katlı bir binanın görüntüsüne bakıyoruz. Tabii birçok maddi zarar görüyoruz ama aynı şekilde enkaz altına kalan insanlar da var. Enkazın altından kurtarılan insanlar da var. Şu an bu gördüğümüz enkazdan neredeyse tüm insanlar kurtarılmış durumda. Tam olarak bu binadan kurtarılmış durumdalar. Şu ana kadar sahip olduğumuz bilgiler bunlar. Hali hazırda devam eden çalışmalar bunlar. Daha fazla bilgi için beklemedeyiz ve bilgiler geldikçe anlatmaya devam edeceğiz. Michel Ramirez'i dinledik. Yine aynı şekilde San Bernardino'daki çöken bir binayı daha görüyoruz. Bu 4 katlı bir binaydı. Tamamen çökmüş bir binaydı. Arama kurtarma çalışmaları hala devam etmekte.
0: Michel
1: Ramirez resmi kaynaklardan alınan bilgilerin dikkate alınmasının önemini belirtti. Özellikle de çöken binalarla ilgili hastaneler yardıma ihtiyacı olan herkese kapısını açmış durumda. Yine aynı şekilde hastanelerin dışında çadırlarda kalan insanlar da var. Çadırlarda kalmaya karar vermiş. Hastanelerin dışında yaşayan insanlar var. Ve evlerini kaybeden, gelirlerini kaybeden, deprem sebebiyle maddi zarara uğramış herkese de yardımların yapılacağını aktardı. Tüm ekipler şu an sahada aktif bir şekilde görev alıyor. Sadece insanların kurtarılması için değil, ama aynı zamanda evlerini kaybetmiş, iş yerlerini kaybetmiş, gelir kaynaklarını kaybetmiş insanlara da yardım etmek için birçok ekip sahada faal olarak görev almakta. İşlerini kaybetmiş insanlar var. Altyapıların, özellikle de bu etkilenen, depremden etkilenen şehirlerin altyapılarında hasar olduğu için gelirlerini kaybetmiş insanlar var. Bu yüzden ekipler Venezuela halkına yardım etmek için aktif bir şekilde sahada görev almaktalar. Bu iki depremden sonra etkilenen şehirlerde ekipler faaliyetlerini sürdürüyor. Venezuela'nın kuzey sahili özellikle en çok etkilenen bölgelerden biri. Şu an San Bernardino'daki arama kurtarma ekiplerinin görüntülerine bakıyoruz. Arama kurtarma görevlileri etraftaki komşu binaların da tahliye edildiğini ve şu an bu enkazdan da daha fazla canlı bir şekilde insan kurtarmaktan umutlu olduklarını söylediler. Sağlık ekipleri de bölgede hazır bir şekilde bekliyorlar. Şunu belirtmek de önemli. Bu yıkılan binalar, enkaz halindeki binalar resmi olarak ekiplerin yönlendirdiği binalar. Ekipler de hızlı bir şekilde bölgeye intikal ettiler. Ve bu felakete karşı görevlerini yerine getirmek için çalışmalara başladılar. Ve yeniden burada sağlık ekiplerinin enkazdan döndüğünü görüyoruz. İhtiyacı olan, hala enkazın altında

0: tutsak kalmış, yaralı ve yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım etmek için buradalar. Oksijen sağlıyorlar, ilk yardım sağlıyorlar, tıbbi yardımda bulunuyorlar. Tıbbi personeller, sağlık görevlileri bölgede görevlerini sürdürmekte. İşte sabah bu şekilde gelişti. San Bernardino'da, Caracas'ta son gelişmeler bu şekilde. Yine Michel Ramirez bize şu an Caracas'ın doğusunda yıkılan bir binadan da bilgiler paylaşmaya devam ediyor.
1: Efendim yine zaman zaman Venezuela televizyonlarındaki yayınlara döneceğiz. Oradaki son durumla ilgili bilgileri size aktaracağız böylesine büyük bir deprem sonrasında. Devam edelim yurt gündemiyle. İhmaller silsilesi bir anlık yangına neden olmuş. Dakikalar içinde büyüyen yangında çocukların da olduğu 7 işçi hayatını kaybetmişti. Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki parfüm fabrikası yangınında yeni gelişmeler var. Detaylara bakacağız.
2: Kimsenin canını dahi düşünmeden sadece kendi istekleri doğrultusunda işletiyorlardı tesisi. Dilovası'nda 7 kişinin hayatını kaybettiği o fabrika yangınında 7 kamu görevlisi gözaltına alındı. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunuyordu kozmetik dolum tesisi. 8 Kasım 2025'te aralarında 15 yaşlarında çocukların da olduğu 7 kişi çıkan yangında can verdi. Şimdiye kadar 8 kişi de tutuklandı. Tutuklu sanıklarının yargılanması sürerken mağdur aileler sürecin yavaş ilerlediğini savunup adalet nöbeti başlatmışlardı. 10 nöbet sonuçlandı. Ekiplerin yapmış olduğu operasyonlarla Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı Necati Temiz, eski yapı kontrol müdürü Cihan Sorgucu'nun da aralarında bulunduğu 7 belediye personeli gözaltına alındı. Ayrıca hazırlanan 97 sayfalık iddianamede 4 tutuklu firma yetkilisi hakkında 7'şer kez müebbet hapis cezası isteniyor.
1: Efendim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2026 arama kurtarma tatbikatının deniz safhası nefes kesti. Gerçi yaratmayan o tatbikatı ise CNN Türk ekibinden Paşa Aldırt ve Velik Bay Türk yerine takip etti.
3: Şehit Caner Gönyeli 2026 tatbikatı kapsamında şu anda kuru yük gemisiyle ticari yatın çarpışması sonucu denize sallan o göçmenleri kurtarma çalışması an itibariyle gerçekleştiriliyor ve görüyorsunuz bir yanda Türkiye'nin bir yanda ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sahil güvenliği ekipleri tarafından bölgeye bir sevk sağlandı ve o sevkin sağlanmasının ardından da burada şu anda denizde bulunan o kazazedelerin şu anda kurtarma çalışması gerçekleştirilmiş oluyor. Evet görüyorsunuz bir yanda

yakın bulunan hastaneye sevk süreci gerçekleştirilmiş olacak. Tabii şunu belirtmiş olalım, bu yıl 22.si gerçekleştiriliyor. Karasaf hatırlanacak olursa daha önce gerçekleştirilmişti ki bu Karasaf hastanın tamamlanmasının ardından bugün Deniz Saf hastasına geçilmişti. Şu anda iki ayrı, yani hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hem de Türkiye'ye ait olan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine ait olan buradaki gemilerle birlikte şu anda bir operasyon faaliyeti gerçekleştirilmiş oluyor. Tabii şunu ifade edecek olursak birçok farklı senaryo var demiştik. O farklı senaryolardan biri hatırlanacak olursa daha önce de buradaki bir süre önce havadan gerçekleşen bir operasyonel faaliyet süreci vardı. Burada helikopterlerle birlikte, uçaklarla birlikte önce bir keşif süreci. O keşif sürecinin ardından daha sonrasındaysa havadan yüzer seyirinin gönderilmesiyle birlikte burada havaya çıkartılarak, yani buradaki helikoptere bindirilerek bir kurtarma süreci gerçekleştirilmişti. O kurtarma sürecinin ardından yine botlarla birlikte, iki ayrı bot, yine

de erken alınmış bir seçimdir. Ama siyasi ve sosyal anlamıyla erken seçim değildir. Bu ön alma meclisin seçimlerin yenilenmesi kararıyla olur. Bu karar sanıldığı gibi olağan seçim gününden 3 hafta önce alınmayacaktır. Meclis buna karar verirse

0: Uzun süredir Amerika'da yaşıyordum ve temelli dönme kararı aldım Türkiye'ye. Çok da mutluyum. İyi ki bu kararı almışım.
1: Sanal medyada yıllardır yapılan Türkiye'den göç et, Avrupa'da, Amerika'da hayat çok güzel, herkes zengin algısı gerçekler karşısında yerle bir oluyor. Artık yurt dışına göç edenler sanal medyada anlatılanların aksine yaşadıkları büyük hayal kırıklıklarını paylaşıyor.
2: Arkadaşımın çalıştığı kafede bir iş var. Muhtemelen 1400-1500 dolar gibi tipleri giderse bir geliri olacak. Burada bu rakama ev tutmak imkansız. Paylaşımlı bir oda olabilir, biriyle paylaşımlı bir evde kalabilir ve o paylaşımlı evde kaldığı kişilerin ne olduğunu hiç kimse demez.
3: Çok kötü insanlarla karşılaştım. Ben buraya geldiğimden beri o kadar pislik insanlarla karşılaştım ki inanamıyorum. Bu kadar kötü insanların dünyada var olduğuna ve hepsinin benim etrafımda toplandığına inanamıyorum.
4: 29 yaşındayım, İngiltere'de yaşıyorum. Sponsorlu bir iş bulamazsam ya da ani bir şekilde evlenmezsem 6 ay 15 gün içerisinde bu ülkeden gitmem gerekiyor.
5: Sosyal medyanın yarattığı pembe tablo ile gerçek hayat arasındaki fark birçok kişide hayal kırıklığı yaratıyor. Birçok genç yurt dışında ilk kez gerçek yalnızlıkla karşılaşıyor. İş stresi var, kira var, vergi var, geçim kaygısı var, yalnızlık var. Göç eden birçok kişi bir süre sonra iki dünya arasında kalıyor. Türkiye'de de yabancı gibi hissediyor, yeni ülkesine de tam anlamıyla ait olamıyor. Bu durum arada kalmış kimlik duygusu oluşturuyor.
6: Sanal medya üzerinden algıları yönetiyorlar. Türkiye'de hiçbir şey kazanamadım, yurt dışına gittim, bir ay çalıştım ve istediğim spor arabayı aldım gibi türlü kurgu videolarda çocukların, gençlerin kendi ülkelerinden soğumasına ve göç etmelerine sebebiyet veriyorlar. Aslına bakarsanız bu durum sanıldığı gibi değil. Zira yurt dışından Türkiye'ye gelen turistler bile artık sanal medyada bu durumu şüpheyle karşılıyorlar.
1: Türkiye'ye gelen yabancı turistlerse Türkiye'ye hayran kaldıklarını söylüyor. İnsanların Türkiye'den göç etmesi karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
7: Sind wir gerade in Istanbul und jetzt finde ich hier schon ziemlich geil. Also Essen ist top, Meer, Sonne, Wetter, alles geil. Ne? Und da haben wir uns gefragt, wieso kommen so viele Türken nach Deutschland? Also Wetter und sowas ist in Deutschland auf jeden Fall beschissener und Essen ist ja auch krasser.
1: İş için Türkiye'ye gelen Amerikalı bir turist, Türkiye'ye duyduğu hayranlığı dile getirdi. Sağlık hizmetlerindeki farkı anlattı.
8: People call this the third world. I find that comical because the doctors here are honest. If they don't know what they found, they find someone who does. MRI, CTs, blood work, everything under one roof. Most citizens are generally healthy. Now, you don't see rows of wheelchairs and walkers in the streets either. You don't see people medicated into a fog because Turkey chose prevention, not treatment. America chose different. Over 150,000 people die every year from properly prescribed medication.
1: Peki ya Avrupa ve Amerika'da durum ne? Yurt dışında yaşamış kişilerden dinleyelim.
9: Göçmen olduğunuz için ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyorsunuz. Dikkate alınmıyor.

0: işte şehir hastanelerinde baya her şeyi yani karşılıyorlar. Çünkü orada gerçekten bunları yapmak hep bir ücret.
1: Yüksek kiralar, ağır vergiler, oturum izni, yalnızlık ve aidiyet sorunu ve daha fazlası. Sanal medyada batı için çizilen pembe tabloyla gerçek hayat arasında büyük fark var.
0: Sosyal medyada çok fazla işte Amerika'ya gidiyorum, şunu yapıyorum, 2 ayda ev aldım, araba aldım, şunu aldım, telefon aldım gibi videolar oluyor. Ve bu videolar benim gerçekten canımı sıkıyor. Çünkü hani orada olayın iç yüzünü gören biri olarak bu tarz şeyleri gerçekten itibar etmemenizi istiyorum. Çünkü bunu taksit de alıyor. İnsanlar sürekli taksit ödüyor ve böyle bir döngüye girip 30 senesini 40 senesini harcamış Türklerle denk geldim.
2: Yurt dışı size hediye paketi gibi sunuluyor ancak maalesef işin aslı öyle değil. Ben de aynı hayallerle gitmiştim ama gerçek çok başka. Çok fazla zorlukla karşılaşıyorsunuz. Ev bulmakta zorlanıyorsunuz, çalışırken zorlanıyorsunuz, kendi mesleğinizi yapmakta zorlanıyorsunuz. Kendi mesleğinizi yapamazsanız 2-3 iş yapmak zorunda kalıyorsunuz. Gidenlerin %10'u kendi mesleğini yapabiliyor. Kalanlar hep böyle ek iş yapmak zorunda kalıyorlar. Sevdiklerinizden uzakta olduğunuz için mutlu hissetmiyorsunuz kendinizi orada. Gerçekten yalnız hissediyorsunuz ve benim dönme motivasyonlarımdan biri gerçekten yalnızlıktı. Burada size pazarlandığı gibi, size söylendiği gibi değil gerçekten hiçbir şey.
3: İşte Türkiye'de yaşam şartları çok kötü. Yurt dışına gittiğinizde istediğiniz her şeyi yapabileceksiniz. İstediğiniz kadar para kazanabileceksiniz. Ve bu sayede rahatlığa kavuşacaksınız. Algısı sebebiyle çocuklar, gençler bu videoların etkilerinde kalıyorlar. Ve yurt dışına göç ediyorlar. Ancak yurt dışına gittiklerinde gerçeğin böyle olmadığı açık ve net bir şekilde ortaya çıkmış oluyor.
1: Batı'da göçmenlere yönelik ırkçılık da oldukça fazla. İşte örnekler.
4: I live in Switzerland, which is a great place, theoretically. But the amount of hatred that some people here have for immigrants is insane. Like, and it's not just a few people here and there, it's a lot of people.
5: Şu an elim ayağım titriyor. Burası bizim posta kutumuz. Ve ben posta kutumu kontrol etmek için açtığım zaman içinden bu düştü. Domuz salamı. Müslüman olduğumuz için mi, soyadımızdan Türk olduğumuz belli olduğu için mi böyle bir şey yapıldı bilmiyorum. Polise gideceğim muhtemelen. Çünkü hani sonradan başımıza bir şey gelir belki.
1: Peki yurt dışında çalışma şartları nasıl? Amerika'da 3 yıl yaşamış ve sonra temelli Türkiye'ye dönen mühendis İbrahim Halil Özdemir'den dinleyelim.
0: Ben inşaat mühendisiyim ama inşaat mühendisi olarak çalışmak için denklik almanız gerekiyor. Orada bir tecrübe edinmeniz gerekiyor. Türkiye'deki tecrübelerinizi saymıyorlar. Ve benim gibi nitelikli insanlar dahil orada, yani ben bir doktorun dahi orada Uber yaptığını gördüm. Başka işlerde çalıştığını gördüm. Ve bir işte çalışmak kesinlikle yetmiyor Amerika'da. Yani 3 işte çalışıyor insanlar. 2 işte çalışıyor. Günde 15-16 saat çalışıyorlar. Yani ben şunu söyledim kendi kendime. Ya ben bu kadar Türkiye'de de çalışsam, Türkiye'de de 15-16 saat çalışsam gerçekten bir yerlere varacağıma inanıyorum yani. Ve buraya geldim. Çok şükür, Allah'ıma şükürler olsun.
1: Şimdi tekrar Türkiye'de yaşayan İbrahim Halil Özdemir farkına vardığı gerçeği ise böyle anlattı.
0: Burada 14-15 saat çalışmayı denemedik ki yani. Ben mesela oraya gitmeden önce gerçekten geldim buraya ve şey dedim ya, biz çalışmıyormuşuz ya. Gerçekten biz çok çalışmıyormuşuz. Yani adamlar çok çalışıyor. Ve günde mesela 13-14 saat bir şeye vakit ayırdığında, bir şeye çalıştığında emeğinin karşılığını alabileceğini düşünüyorum yani burada da. O yüzden ben Türkiye'ye dönüş yaptım temelli. Çok da mutluyum. En azından belirli bir insanı da etkilesem bu konuda çok mutlu olurum. Çünkü gerçekten dediğim gibi sosyal medyada büyük bir algı yaratıyorlar. Ben de kendi tecrübelerimi az da olsa paylaşmak istedim.
6: Sinirlerim bozuldu ya. Yoruldum arkadaşlar, çok yoruldum. Sürekli taşınıyorum. Sürekli bir yere yetişmeye çalışıyorum. Sürekli burada kalmaya çalışıyorum. Entegre olmaya çalışıyorum. O bitiyor. Ülkeme döneyim mi dönmeyeyim mi diyorum. Onu dönemiyorum zaten. Yok, o da olmuyor.
7: Ne var bu Almanya'da? Bana bir söylesenize. Allah aşkına bir söyleyin ya. Ne var burada yaşamaktan? Nasıl zevk alıyorsun?
6: Ben...
7: Hep durgun burada yaşamış insanlara soruyorum.

0: Keşke burada durmasaydım.
1: Çarpıcı bir gerçek daha. Batı'da nüfus hızla yaşlanıyor. Doğum oranları hızla düşüyor. Çalışacak, nitelikli insanlara ihtiyaçları var. Batı yıllardır Türkiye'den kendine nitelikli insan çekiyor. Bu nedenle sanal medyada yıllardır Türkiye'den göç et, yurt dışında hayat çok güzel algısı yapılıyor. Ama gerçek koca bir hayal kırıklığı.
2: Biz gençlerimizi kaybetmemek için ne yapmalıyız, nasıl bir sistem oluşturmalıyız ve bu insanları, gençlerimizi tekrar ülkelerine kendilerini feda edecek kadar, iş anlamında söylüyorum tabii ki, çalışabilecekleri noktaya nasıl getirebiliriz? Çünkü yurt dışına gittiklerinde orada kalabilmek, kabul görebilmek için gerçekten inanılmaz fedakarlıklar yaptıklarını biliyoruz. İnanılmaz performanslar gösterdiklerini biliyoruz. Aynı performansları da kendi ülkelerinde ve vatanlarında, kendi topraklarında kalmaları için destekleyebileceğimiz ne varsa yapmak zorundayız. Bunun için de hepimize büyük sorumluluklar düşüyor.
3: Efendim, bugünden önceki dilimde ekranlarınıza getirmiştik. Şimdi farklı bir açıdan drone görüntülerini aktaralım. 6 Şubat depremleri sonrası ağır hasarlı olduğu tespit edilen Adana'daki TÜKO Birliği'nin atıl durumdaki 16 katlı hizmet binası yaklaşık 500 kilogram patlayıcı kullanılarak yıkıldı. 2700 dinamit kullanıldı. O devasa bina saniyeler içinde tuzla buz oldu. Çok yoğun bir toz dumanı yükseldiğini görüyoruz. Dinamitler kullanılarak bu şekilde patlatıldı. Canlı yayında da ekranlarımıza taşıdık. Şimdi kuş bakışı artık drone görüntüleriyle izliyoruz o anları. Yetkililer tarafından gerçekleştirilen incelemelerde özellikle son depremlerin ardından binanın taşıyıcı kolonlarında ciddi hasarlar meydana geldiği tespit edilmişti malumuz. Adana'da 1940 yılında pamuk üreticilerini desteklemek amacıyla kurulan TÜKO Birliği'nin 16 katlı hizmet binası için alınan yıkım kararı bugün 2700 dinamit kullanılarak aktardığımız üzere uygulandı. Yıkım sırasında çevre güvenliği için de D400 karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Dün de duyurmuş yetkililer gerekli önlemlerin alınacağını bu konuda. Efendim, şimdi kritik bir başka başlıkla devam edeceğiz. Geçtiğimiz aylarda Van'ın Saray ilçesinde acı bir olay yaşanmış. 5 yaşındaki Hamza Özsoy sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybederken 9 yaşındaki kuzeni Ayaz Özsoy ise yaralanmıştı. Türkiye'yi yasa boğan o acı kaybın ardından İçişleri Bakanlığı beklenen adım attı ve olay ilişkin incelemesini tamamladı. Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izni verildi. Peki bu gelişme ne anlıyor? Anlama geliyor. Tartışmalı bir konu. CNN Türk İstanbul Haber Koordinatörümüz Nihat Uludağ ile konuşacağız. Nihat Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Merhaba Büşra, iyi yayınlar.
3: Nihat Bey, şimdi biz bu haberleri ne zaman yapsak bir yandan hayvanseverler tepki gösteriyor. Diğer taraftan da eşi, dostu, ailesi, mağdur olanlar tepki gösteriyor. Dolayısıyla çok hassas bir konu. Sizin bilgilerinize güveniyoruz. Şimdi bu olayın bir örneği var mı? Bir belediye başkanı hakkında bu sebeple bir soruşturma açılmış mıydı?
4: Büşra, ilk defa böyle bir soruşturma oluyor. Yani daha önce de defaatle sahipsiz köpek saldırısına uğrayıp hayatını kaybedenler var, yaralananlar var, zarar görenler var. Fakat ilk defa sahipsiz köpek saldırısı sonucunda bir çocuk maalesef Saray'da hayatını kaybetti. 5 yaşındaki Hamza Özsoy hayatını kaybetti. 9 yaşındaki kuzeni de Ayaz Özsoy da yaralanmıştı. Tabii bu olayın ardından İçişleri Bakanlığı'na bağlı müfettişler, olayın tabii ki Cumhuriyet Savcılıkları tarafından yürüyen adli bir soruşturma var ama İçişleri Bakanlığı tarafından da idari bir soruşturma başlatılmıştı ve müfettişler bir çalışma yaptı bölgede. Ve ilginç, dediler ki sahipsiz köpeklerle ilgili belediye gerekli çalışmayı yapmış mı ve saldırgan köpeklerin toplanması noktasında görevini icra etmiş mi diye bir çalışma yaptılar. Fakat belediyeden şöyle bir yanıt almışlar. Bizim işte bu sahipsiz köpekleri toplamak için kullanacağımız aracımız yok. Fakat müfettişler onu da tespit etmişler ve demişler ki hayır, size bir böyle bir bu anlamda bir araç verildi demişler. Ve daha öncesinde de, olayın öncesinde de vatandaşların, muhtarların ve resmi kurumlarca sahipsiz köpeklerin insanlara saldırdığı yönünde şikayetler geldiği tespit edilmiş ve bu kadar şikayet

0: hakkında İçişleri Bakanlığı soruşturma izni verdi. Yani bu sahipsiz köpek saldırısının sorumlusu olarak da belediye başkanı da sorumlu tutuldu ve o da bu saldırıdan, köpeklerin saldırı sonucunda hayatını kaybeden ve yaralanan çocukların adli olayıyla ilgili kusurlu bulundu ve İçişleri Bakanlığı Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma yapılması için izin verdi. Yani bundan sonraki süreçte Büşra, Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüteceği bu olayla ilgili Van Saray Belediye Başkanı da kusurlu ve sorumlu tutulacak adli olarak da.
1: Peki yasal olarak ne kadar ceza alabilir? Bunun bir mevzuatta nedir karşılığı ve bununla birlikte aslında İçişleri Bakanlığı'nın bu soruşturma izni vermiş olması bundan sonra diğer belediyelere de benzer olaylar için bir mesaj anlamına mı geliyor?
0: Ciddi bir mesaj anlamına geliyor. Şöyle ki, daha önce bir genelge yayınlanmıştı ve demişlerdi ki, bütün belediyelere gönderilmişlerdi, saldırgan sahipsiz köpeklerin toplanması, doğal ortamlarda bulundurulması, kontrol altında tutulmaları için bir genelge göndermişti ve denilmişti ki eğer bu uygulamayı yapılmazsa o doğuşacak bu tür zararlardan, yaralanma, hayatın kaybedilmesi gibi bu tür olaylardan belediye başkanları ve belediyede direkt sorumlu tutulacak denmişti. Bu anlamda da bu olay ilk bir adli vaka haline dönüştü. Tabii ki ortada ciddi bir olay var Büşra. 5 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybediyor. 9 yaşındaki bir kuzeni yaralanıyor. Dolayısıyla bir ölüm olayı var, bir yaralanma olayı var. Tabii ki adli açıdan da bu ciddi ceza müeyyideleri var. Ve bu çocuğun hayatını kaybetmesi, bir çocuğun yaralanması olayından doğacak cezai müeyyideye o soruşturma yapılan belediye başkanı da kusurlu ve sorumlu tutulacak. Ve tutulduğu kusur ve sorun oranında da belki de mahkeme ceza verecek, belki de hapis cezası verecek, bilmiyoruz. Bunu da yargılamanın sonunda göreceğiz. Çünkü ilk defa böyle bir yargılama yapılacak.
1: Herkes için yeni bir tecrübe olacak. Elbette takipteyiz, evet. Bu süreci sizden alacağız bilgileri. Evet. İnsanlar gibi hayvanlar da bir can. Evet. Onların da en iyi koşullarda barınmaları elbette.
0: Kesinlikle hayvanların en iyi, en doğal koşullarda bakılması, beslenmesi, barınması gerekiyor. Fakat sokaklarda sahipsiz bazı köpekler var. Onlar bazen aç bırakılıyor, bazen susuz bırakılıyor ve bazen o sıcakta aç ve susuz kalan sahipsiz köpekler saldırganlaşabiliyor. İşte hep onların bu ihtiyaçları giderecek, karnları doyurulacak, iyi bakılacak, doğal ortamlarda bakılmaları gerekiyor. Hem de insanların, çocukların, işte herhangi birinin aile üyesi olabilir bunlar. Onların da zarar görmesini de önüne geçecek. Bu anlamda hassas bir konu. Bir de şunu da söyleyeyim Büşra. Yani şu zamana kadar yani doğal hayvanların barınabileceği yerler aşağı yukarı 51 ilin tamamında yapıldı. Diğer illerin de %83 oranında tamamlandı. Yani saldırgan sokak köpekleri de daha korunaklı, güvenli ve onların daha doğal ortamlarda yaşayacağı ortamlara belediyeler tarafından arınıyor ve oralara götürülüyor. Böylece hep onların daha suya, mamaya erişimi sağlanıyor. Hatta şöyle,
1: inatların şartları,
0: evet, iyileştirmiş. Hatta mama üretim tesisleri de kuruldu birçok ilde. Onlar doğal şartlarda orada üretilen mamalarla hem o hayvanların beslenmesi sağlanıyor, hem de böyle çocukların zarar görmesi, gençlerin, insanların, vatandaşın zarar görmesinde önüne geçiliyor. Evet. Tabii eleştirel noktalar da olabilir mi? Olabilir. Ama asıl olan şu, bu sahipsiz köpeklerin de barınma ve su ihtiyaçlarına giderilmesi gerekiyor.
1: Peki, çok teşekkür ederiz Nihat Bey.
0: İyi yayınlar.
2: CNN Türk Radyo, ilk bilen siz olun. Reklam.
3: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flashlem kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından kiraya

0: işverenlerse vadeli mevduatlarını özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Milli Piyango milyarlar kazandırmaya devam ediyor. Şimdi de Süper Loto milyarderini buldu. Adıyaman Kahta'dan oynayan ve 1 milyar lirayı aşan süper ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, İzok'tan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go'yla maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil Budur hissi.
9: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
10: Akakçe.
11: Reklam. CNN Türk Radyo, ilk bilen siz olun. Öncelikli yayın.
12: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
13: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
14: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
15: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
16: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
17: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. CNN Türk Radyo, ilk bilen siz olun.
0: Dünyanın tercihi, yılın en iyi markası ECA hava durumunu sunar.
18: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava az bulutlu ve açık, sıcaklık 31 derece. Ankara az bulutlu ve açık 31. İzmir ve Adana az bulutlu ve açık 34. Samsun parçalı ve az bulutlu 29. Diyarbakır az bulutlu ve açık 37. Ve parçalı yer yer çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 24 derece olarak ölçülüyor.
0: Dünyanın tercihi, yılın en iyi markası ECA hava durumunu sundu.
11: CNN Türk Radyo, ilk bilen siz olun.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
19: Dünya nüfusunun yaklaşık %90'ı Kuzey Yarımküre'de yaşar. Karaların dağılımı açısından değerlendirildiğinde ise karaların 2/3'ü Kuzey Yarımküre'de, 1/3'ü Güney Yarımküre'de bulunur.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
11: CNN Türk Radyo, ilk bilen siz olun. Hayatın tüm seslerini CNN Türk Radyo'dan dinleyin. CNN Türk Radyo, Adana 103.6, Ankara 89, Antalya 99.7, Aydın 106.7, Balıkesir 97.4, Bursa

Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazla.

0: Modern Türk Radyo, ilk bilen siz olun. Bu bir CNN Türk Radyo yayınıdır. Bu yayın yeniden iletim kapsamında yayınlanmaktadır.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bir diğer önemli gelişme ise Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplanmasıydı. Kurul ihraç taleplerine yapılan itirazları reddetti. Ana muhalefetteki son gelişmeleri de ekranlarınıza getireceğiz ana haberde. Ve ekonomi diyeceğiz, altın düşüyor, kritik seviye ne diye merak ediyoruz. Aslında çok uzun süredir sorduğumuz soru bu. Güvenli liman 6000'in altına düştü. Tabi haliyle bu sert düşüş yatırımcıyı da düşündürmeye başladı artık. Gözler uzmanların kritik eşik olarak değerlendirdiği seviyelere çevrildi. Peki işte bu düşüş daha ne kadar sürecek, yoksa bu tablo yeni bir alım fırsatının habercisi mi? Uzmanına sorduk, aktaracağız elbette. O halde hepsi ve daha fazlası için ana haber başlıyor. Efendim, açılışımızda da ilk manşetimizdi. Güney Amerika ülkesi Venezuela 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. İlk depremden kaçmaya çalışanlar tam 40 saniye sonra depreme bir kez daha yakalandı. En az 164 kişinin öldüğü belirtiliyor. Ancak en az 10 bin kişi ile 100 bin kişi arasında ölüm yaşanacağı da ifade ediliyor. Bir bakalım detaylara.
2: Bugün saat 18 sularında peş peşe iki deprem meydana geldi. İlki 7.2 büyüklüğünde, bunu 7.5 büyüklüğündeki deprem izledi. Şu ana kadar 20 artçı sarsıntı kaydedildi. Bu ciddi bir olay ve bazı iller daha çok etkilendi.
3: Güney Amerika ülkesi Venezuela 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. İki deprem arasında yalnızca 40 saniye vardı. Birinci depremden kaçmak isteyen ikinci depreme yakalandı, ülkede hayat durdu. Yüzlerce bina çöktü, evler yıkıldı. Enkaza sıkışıp kalan Venezuelalılar böyle yardım istedi. Uzmanlar bu depremlerin 1900'den bu yana görülen en kuvvetli depremler olduğunu belirtti. Can kaybı ise artıyor, ancak beklenen rakam oldukça yüksek. Arama kurtarma çalışmalarının seyri sonucu elde edilen tahminler en az 10 bin kişi ile 100 bin kişi arasında kişinin ölmüş olabileceği ihtimali. Yaralananlarsa çok daha fazla olabilir. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Onlarca ülke Venezuela'ya yardım gönderdiklerini duyurdu.
4: Burada kendimizi çok kötü hissediyoruz. Böyle bir şeyi ilk kez yaşıyoruz. Uyuyordum, uyandığımda evimin resmen hareket ettiğini gördüm. Depolar devriliyordu, su bidonu düştü, bazı tabaklar kırıldı. Dedemi dışarı çıkarmak zorunda kaldık. 90'ını geçmişti artık. Sokakta bekliyoruz. Bakalım ortalık sakinleşecek mi? Öyle içeri girebileceğiz.
3: Venezuela'daki depremin yanı sıra Japonya'da da 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi, ancak tsunami uyarısı verilmedi.
5: Yeah, I'm a Turk myself. President, Mr. Secretary General clearly pointed out that

0: so they can get the F-35s. And of course, we'll announce that when we have that release.
1: Türkiye'nin askeri açıdan büyüklüğünden bahseden Trump, ABD'deki askeri ekipmanların Türkiye'de de olduğunu söyledi. Ankara'daki NATO zirvesine de katılacağını ekledi.
2: I mean, I wouldn't have gone for, you know, what we went through over the last 2 months with, you know, the various countries. But you're probably right, I would have gone for you. But I would have not gone for most people. But he called me up, he said, please, I have it in Turkey, you got to be there. The United States has to be there. And so I'm going out of respect to President Erdogan.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan il başkanlarına seslendi ve sanal medyaya dair önemli uyarılarda bulundu. Sosyal medya rüzgarıyla seçim kazanılsaydı iktidar da cumhurbaşkanlığında da başkaları olurdu dedi teşkilatına. Yankı odalarına hapse olmayın uyarısında bulundu. Erdoğan İYİ Parti ve CHP'den istifa eden toplam 3 belediye başkanına da AK Parti rozeti taktı.
4: Eğer sosyal medya rüzgarıyla seçim kazanılsaydı bugün iktidarda da cumhurbaşkanlığında da başkaları olurdu.
5: Sanal medyanın imkanlarını göz ardı etmeyeceklerini ancak yankı odalarına da hapsolmayacaklarını vurguladı. Gündem olma kaygısı büyük bir kapana dönüşüyor diyerek AK Partili siyasetçilere uyarılarda bulundu.
4: Kendi arkadaşlarımızın bir kısmının da bilerek veya bilmeden bu ters akıntıya kapıldıklarına şahit oluyoruz. İcraat peşinde değil, şov peşinde koşan bir yaklaşım belki muhalefetin siyaset tarzı olabilir ama bunu bizim tasvip etmemiz asla mümkün değildir.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında geçti kameraların karşısına. CHP'deki mutlak kutlan kararının ardından başlayan tartışmalara taraf olmayacaklarını işaret etti. Bizden kayıkçı kavgalarının parçası olmamızı bekleyen beyhude yere bekler ifadesini kullandı. Yaşam tarzı başlığına da parantez açan Erdoğan 86 milyonun yaşam tarzı bizim teminatımız altında dedi ve ekledi.
4: Hükümet olarak 2026 Türkiye'sinde halen 28 Şubat döneminin özlemiyle hareket eden, bu ülkeyi tapulu mülkü gibi gören baskıcı zihniyetin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. Eski nobranlıklarını özleyenler boş durmasa da biz bu görevlerde olduğumuz müddetçe o karanlık dönemleri inşallah bir daha asla geri dönmeyecektir.
5: Erdoğan konuşmasının ardından İYİ Parti'den istifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arıya, CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'a AK Parti rozetlerini taktı.
6: Büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz.
3: Efendim Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel aracında mutlak kutlan kararı sonrası ilk temas yaşandı. Mecliste 22. dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün cenazesinde bir araya gelen iki isimden kameralara neler yansıdı? Gelin birlikte göz atalım.
7: Mutlak kutlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ilk kez yan yana geldi. İki isim tokalaştı. Ancak hiç diyalog kurmadılar. Mecliste 22. dönem CHP Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için cenaze töreni gerçekleştirildi. Özgür Özel'in cenaze törenine katılacağı bir gün önceden belliydi. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da katılacağı konvoylarla karşılanması beklenen evrensel aşure matemi programını iptal edince cenazeye gitme kararı aldı. Törenin yapıldığı alana ilk olarak Özgür Özel geldi. Özel'in yanında CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ve CHP Veli askıya alınarak tedbirli olarak disipline sevk edilen Ali Mahir Başarır vardı. Sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu geldi alana. Özgür Özel'le tokalaştı. Tabutun ardından cenaze aracına kadar Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana yürüdü. Ama hiç konuşmadılar. Törenin sonunda araçlarına binerken de tokalaşmadılar. Özel ve Kılıçdaroğlu'ndan iki

0: madde aracılığıyla rüşvet aldıkları ve verdikleri iddiası araştırılıyor. Operasyon 31 Mart 2024 genel seçimleri öncesinde rüşvet kapsamında değerlendirilen para transferlerine ilişkin tespitler doğrultusunda gerçekleştirildi. Bir önceki operasyonda inşaat şirketi sahibi ve yetkilisiyle Seferihisar Belediye Başkan Yardımcılarından Gökhan Pehlivan gözaltına alınmıştı.
1: Milli Savunma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs planı iddialarına tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada adada kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir çözüm ancak Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesine dayanan iki devletli çözüm temelinde mümkündür denildi.
2: Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs planı iddialarına Milli Savunma Bakanlığı'ndan tepki geldi. Adada kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir çözüm ancak Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesine dayanan iki devletli çözüm temelinde mümkündür ifadeleri kullanıldı. Bu temel gerçek göz ardı edilerek ortaya konulacak hiçbir girişimin Kıbrıs Türk halkının iradesini yansıtmayacağı gibi bölgede kalıcı bir istikrar da sağlamayacaktır vurgusu yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirme toplantısı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda gerçekleştirildi. Gündemde Rum basını kaynaklı bazı medya organlarında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin kişisel temsilcisi tarafından Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik yeni bir plan hazırlandı ve söz konusu planın Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nezdinde istişareye açılacağı yönündeki iddialar vardı. O iddialarla ilgili bakanlık açıklamasında Kıbrıs meselesinin çözümünde ülkemizin tutumu açık, nettir ve değişmemiştir denildi. Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan ve adadaki mevcut hassas dengeyi bozmaya amaçlayan hiçbir girişimin Türkiye açısından kabul edilemez. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir ifadeleri kullanıldı. Bakanlık, NATO daimi savunma planı kapsamında ittifakın hava savunmasının güçlendirilmesi maksadıyla Almanya'ya ait bir adet Patriot hava savunma sisteminin Malatya Kürecik'te konuşlandırıldığını açıkladı. 24 Haziran'da aynı bölgede konuşlu olan ABD Patriot hava savunma sisteminden görevi devraldığı ifade edildi. Bakanlık, hava kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen uçak tedarik sürecinin planlanan takvim çerçevesinde devam ettiğini belirtti. Mevcut planlamaya göre yıl sonuna kadar 2 adet C-130J uçağının envantere katılması hedeflenmektedir. Kalan uçakların teslimatları ise belirlenen tedarik programı kapsamında peyderpey gerçekleştirilecektir denildi.
1: Hakimler ve Savcılar Kurulu daha önce ihraç edilen 62 FETÖ kumpasçısı hakim ve savcıya Ergenekon dosyası kapsamında 230 yeni ihraç cezası verdi. Zekeriya Öz ve Hasan Hüseyin Özese gibi isimlerin yer aldığı listede devletin mağdurlara ödediği tazminatlar bu isimlerden tahsil edilecek.
2: Zekeriya Öz hakkında 13 kez, Fikret Seçen ve Mehmet Murat Yönder hakkında 7'şer kez ve bunun gibi 60 FETÖ kumpas davalarına imza atan eski hakim ve savcılara defalarca meslekten çıkarma cezası uygulandı. Karar Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu 2. Daire tarafından alındı. HSK 2. Dairesi Ergenekon davası sürecinde görev alan hakim ve savcılara ilişkin karar hakkında karar verdi. Dava süresince haksız tutuklama ve hapis cezası kararlarına imza atan hakim ve savcıların disiplin soruşturmaları tamamlandı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen 62 hakim ve savcı yeniden mercek altına alındı. Yapılan disiplin değerlendirmesinde Ergenekon kumpasında yer alan isimlere 230 ayrı meslekten çıkarma cezası verildi. Kararda Zekeriya Öz ve Fikret Seçen gibi isimler de yer aldı. HSK değerlendirmesinde Ergenekon dosyasında görev yapan bazı yargı mensuplarının daha sonra balyoz, MIT ve 17-25 Aralık gibi kumpaslarda da yer aldığı ve bu kapsamda zaten meslekten ihraç edildikleri belirtildi. Yeni kararın bu dosyalarla birlikte Ergenekon dosyasını disiplin yönünden tamamlayan nitelikte olduğu ifade edildi. Kararın dikkat çeken yönlerinden biri de tazminat boyutu oldu. HSK yargı süreçleri nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi veya Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda devletin ödediği tazminatların ilgili kişilerden geri alınmasının önünü açtı. Bu kapsamda eski İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Hüseyin Özese hakkında 19 kez, Zekeriya Öz hakkında 13 kez meslekten çıkarma cezası verildi.
1: Efendim, altın piyasasında dengeler tamamen değişti. Sarı metal 6000'in altına düştü. Sert geri çekilme yatırımcının kafasında soru işaretlerini artırdı. Gözler uzmanların kritik eşik olarak değerlendirdiği seviyelere çevrildi. Peki düşüş sürecek mi yoksa bu tablo yeni bir alım fırsatının habercisi?

0: rezil.
1: Rekoru üstüne rekor kıran altın bu kez frene bastı. Sarı metalde ibre aşağı döndü. Son ayların en düşük rakamını gören yatırımcı nefesini tuttu. Altının seyrini takibe başladı.
2: Altın 2026 yılında öyle dalgalandı ki hem yatırımcısı hem de alıcısı ne yapacağını şaşırdı. Bir yükseldi, bir de düştü. Bugünse 6000'in altına kadar indi altın. En son bu rakamları 2025 Aralık ayında görmüştü. Peki bu düşüşün sebebi nedir? Kalıcı mı? İlerleyen günlerde altında bir yükseliş olacak mı?
3: Dolar indeksinin yükseldiğini gördük. Yani dolar indeksi şu an son bir yılın zirve seviyelerine ulaştı. 101.30'larda fiyatlanıyor. Dolar indeksinin yükselişi paranın yön ararken dolara kaydığını şeklinde düşünebiliriz. Fakat bu noktada petrol piyasaları tekrardan 73 dolarlara geri geldi. Petrol enerji bağımlılığı olan ülkelere enflasyon olarak geri dönmeme ihtimali yükseldiğini anlayabiliriz bu noktada. Ve bu noktada da FED'den faiz indirim ihtimallerini sene sonu itibariyle tekrardan tartışacağımız bir dönem olacağını düşünüyorum.
1: Hem alıcısı hem satıcısı için altın piyasasında karar vermek her zamankinden daha zor. Piyasada da kritik bir eşiğe gelindi. Peki ons altında ilerleyen günlerde beklenti ne yönde?
3: 5000 dolarlar tekrardan yıl sonu itibariyle gelecektir diye düşünüyorum. Yıl sonunda gram altını tekrar 8000 TL civarında görme ihtimalimiz potansiyeli çok yüksek diye düşünüyorum. Ve 5000 doları beklemenin sebeplerinden bir tanesi petrolün aşağı gelmesi. Bu noktada FED faiz indirimiyle birlikte kıymetli madenlere para girişini bekliyorum.
1: Bundan sonraki tablo yatırımcı için ya yeni bir fırsatın kapısını aralayacak ya da riskleri büyütecek. Atılacak her yeni adım altının yönünü bir kez daha değiştirebilir.
3: Jeopolitik riskler içerisinde petrolü etkileyen jeopolitik riskler varsa evet altın aşağı yönlü hareket edebilir ama jeopolitik riskler içerisinde petrolü etkilemeyen bir jeopolitik tansiyon artarsa o zaman altın tekrar desteklenir. Bu sebeple de altın olarak da esasında 4000 doların altındaki fiyatlamalar altın özelinde alış fırsatı niteliğinde değerlendirilebilir.
4: İstanbul Eyüp Sultan'da telefon dolandırıcıları yaşlı bir kadını adını sahte altın operasyonuna karıştı diyerek kandırdı. Milyonlarca liralık soygun yapan 3 şüpheli tutuklandı.
1: Kendilerini polis olarak tanıttılar, yaşlı kadının milyonlarca lirasını çaldılar. Parayı elden ele dolaştırdılar. İstanbul Eyüp Sultan'da telefonda kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, yaşlı kadını arayıp adını sahte altın operasyonuna karıştı yalanıyla dolandırdı. Kurye aracılığıyla mağdurun evinden alınan ziynet eşyaları ve para ise kuyumcuda dolara çevrildi. Kuryenin komisyon karşılığında parayı başka bir kişiye ulaştırdığı ve paranın soğuk cüzdana aktarıldığı belirlendi. Üç şüpheli tutuklanırken soğuk cüzdanın sahibinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
4: Efendim Adalet Bakanı Akın Gürlek faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının faaliyete geçtiği günden bugüne kadar 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatılmasının sağlandığını duyurdu. Devam eden faili meçhul soruşturmalarına ilişkin de bilgi verdi.
5: Faili meçhul dosyalar raflardan indiriliyor, geçmişe dönük olaylar tek tek inceleniyor. 19 faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul dosyalarına yönelik yürütülen soruşturmalara ilişkin bilgi verdi. Bakan Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı, faaliyete geçtiği günden bugüne kadar yürütülen kapsamlı çalışmalar neticesinde 16 dosyada 19 faili meçhul cinayet aydınlatıldığını belirtti. Adalet Bakanı Gürlek, devam eden faili meçhul dosyalarına da değindi. 75 ilde 638 dosyanın yeniden değerlendirildiğini vurguladı. 52 şehirde ise 147 maktulün bulunduğu 141 dosya incelenmekte. 47 maktullü 44 dosyada ise başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizce özel çalışma ekipleri görev yapmaktadır dedi. Bakan Gürlek, hiçbir faili meçhul karanlıkta kalmayacak. Adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir notunu da düştü.
4: Artık restoranda sadece BSM diye düşünmeyeceğiz. İçinde ne var, kaç kalori, alerjen içeriyor mu sorularının yanıtı da menüde olacak. 1 Temmuz'da birlikte başlayan yeni uygulama hem müşteriyi

0: görebileceksiniz.
1: Kafelerde, restoranlarda, pastanelerde, toplu tüketimin olduğu her noktada bu elinde görmüş olduğunuz sadece yemeğin isminin yazdığı menüler tarih oluyor diyebiliriz. Peki neden böyle bir düzenlemeye gidildi ve yeni menülerin içinde neler olacak?
2: Uygulamanın temel amacı tüketicinin daha bilinçli seçenekler seçebilmesini sağlamak ve halk sağlığını desteklemek.
0: 1 Temmuz itibarıyla menülerde içerik, kalori ve alerjen bilgileri de yer almaya başlayacak. Müşteriler sipariş vermeden önce yemeğin içeriğini daha ayrıntılı görebilecek.
2: Alerji ya da gıda intoleransı varsa bu kişilerin işte gluten olabilir, süt olabilir, yumurta olabilir, fıstık olabilir, yer fıstığı olabilir, işte susamdır, deniz ürünleri gibi ürünlerde ciddi reaksiyonlar gerçekleştireceği için hani buradaki alerjik durumlarda bu yüzden kişinin sağlık durumuna göre orada menüden seçmesini sağlıyor.
0: Yeni sistem sadece basılı menülerde değil QR kodlu menülerde de uygulanıyor.

0: denemeyle amaç daha bilinçli ve güvenli tüketim sağlamak. Tüketicilere ise büyük bir görev düşüyor. O da alerjisi olan maddeleri gerekli kişilere bildirmek.
1: Avrupa kıtası son yılların en acımasız ve yıkıcı sıcak hava dalgasıyla kavrulurken Fransa'da uzun yıllardır süren bir ideolojik tabu tamamen yıkılıyor. Ülke genelinde sıcaklıkların 45 dereceye ulaşması ve 72 bölgede kırmızı alarm ilan edilmesiyle birlikte klima artık bir lüks mü yoksa zorunluluk mu sorusunu tekrar gündeme getirdi. İzleyelim.
2: Rio bir Brezilyalı olarak orada yazın hava her zaman sıcak olduğu için sıcağa alışkın olduğumu sanıyordum. Fakat bu daha önce hiç görmediğim bir şey. Yani biz sıcağa alışkınız ama bu kadar sıcak olana değil.
0: Avrupa'nın en hızlı ısınan bölgelerinden biri olan Fransa, tarihinin en şiddetli enerji ve sağlık alarmıyla karşı karşıya. Paris'te sabah saatlerinde bile rekor seviyeye ulaşan kavurucu hava nedeniyle ülkenin 72 bölgesinde kırmızı alarm ilan edildi. Acil servislerde yoğunluk yaşanıyor, suda boğulma ve kalp krizi vakalarında ise büyük artış var.
3: Sıcaktan gerçekten ölüyorsunuz. İlk defa, yani bu kadar sıcak olarak tanımlanabilecek ilk yazı yaşıyoruz. Muhtemelen geçtiğimiz yıllara kadar böyle bir şey hiç görülmedi. Şu an hava tahminen 37 derece civarında olmalı ama hissedilen 40 derece. Bu yüzden etrafta şemsiyeyle dolaşmak zorundasınız. Çünkü aksi takdirde sokakta yürümek imkansız.
0: Sağlık durumunun ağırlaştığı ülkede Eğitim Bakanlığı verilerine göre toplam 13.500 okulda dersler ya tamamen durduruldu ya da saatler yeniden düzenlendi. Amerika Birleşik Devletleri'nde klima oranı %90 seviyesindeyken Fransa'da hanelerin yalnızca dörtte birinde bu teknoloji bulunuyor. Hastaneler ve kamu binaları da altyapıdan yoksun.
4: Ben Kaliforniyalıyım ve orada da sıcak havalar yaşıyoruz. Ancak orası çöl iklimi olduğu için hava kuru ve geceleri serinliyor. Burası ise tamamen tam bir şehir sıcağı. Bu kentsel bir sıcaklık dalgası ve umarım çok uzun sürmez.
0: Bu halk sağlığı krizi siyasi çevrelerde de devrim niteliğinde adımlara yol açtı. Yıllardır enerji tüketimi ve sera gazı sızıntısı gerekçesiyle klimaya karşı çıkan Yeşiller Partisi lideri Marie Tondelier, okullar ve hastaneler için klimanın artık kaçınılmaz olduğunu açıkladı. Sağ partilerse devlet destekli faizsiz kredi programı ve toplu taşımada topyekun klimalandırma planı talep ediyor.
1: Evet, Fransa'da böyle bir atmosfer var ama Avrupa sıcak hava dalgasıyla kavrulurken Güneydoğu Asya'da sağanak etkili oluyor. Hemen arkamda izlemiş olduğunuz görüntüler Hindistan'dan geliyor ekranlarınıza. Bakın, resmen aslında bir doğa felaketi yaşanıyor diyebiliriz. Sağanak sonrası meydana gelen sel evleri yerlerinden söküyor. Bakın, sel önüne ne kattıysa götürüyor Hindistan'da. Şiddetli yağmur sonrası oluşan sel birçok yerleşim yerini de bu şekilde harap ediyor doğrusu. Sele kapılan bir kişi hayatını kaybetti. Kayıp 4 kişi aranıyor. Haber merkezimize Hindistan'dan gelen görüntüleri izlettik sizlere. Hindistan'da sel birçok evi yıktı geçti efendim. İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Villada saklanan tam 12 medeniyete ait binlerce tarihi eser ele geçirildi. Ayrıntılar CNN Türk muhabiri Sinan Ağcan'ın haberinde.
0: Heykeller, sikkeler, lahit parçaları, binlerce yıllık tarihin sessiz tanıkları. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kültür varlıklarının yasa dışı yollarla el değiştirmesini önlemek amacıyla yürüttüğü çalışmalarda dikkat çekici bir bilgiye ulaştı. Beykoz'da bulunan bir villada çok sayıda tarihi eser saklandığı tespit edildi. Ekipler günler süren teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Elde edilen delillerin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Belirlenen adrese yapılan baskında karşılaşılan manzara ise adeta gizli bir müzeyi andırıyordu. Odalar, koridorlar ve depolama alanları tarihi eserlerle doluydu. Farklı dönemlere ait binlerce obje tek tek muhafaza altına alındı. Uzman ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde eserlerin

0: çok geniş bir tarih aralığına yayıldığı belirlendi.
1: Bir tarafta binlerce yıllık tarihe sahip heykeller, diğer tarafta yüzlerce yıllık tarihe sahip objeler. Hepsi Beykoz'da yapılan operasyonda ele geçirildi. Bu operasyon yapılmasaydı tarih eser kaçakçıları bu tarihi eserlerimizi yurt dışına satmayı planlıyordu.
0: Ele geçirilen eserlerin Anadolu Selçuklu, Büyük Selçuklu, Urartu, Hitit, Yunan, Roma, Bizans, Asur, Mezopotamya, Emevi, Abbasi ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendiriliyor.
2: Kültürel varlıklarımız aynı zamanda ülkemizin ortak hafızasıdır, insanların evrensel mirasıdır. Bu varlıklarımızı korumak, aynı zamanda geçmişlerimize sahip çıkmak olduğu kadar geleceğimize de bu mirası taşımaktır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak yasa dışı her türlü faaliyetin karşısındayız. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
0: Uzmanlar ele geçirilen materyallerin önemli bir bölümünün müzelerde sergilenebilecek değerde olduğunu değerlendiriyor.
3: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Londra'da Türkiye Enerji Dönüşümü Yaptırım Forumunda konuştu. Türkiye'nin yenilenilebilir enerjideki ilerleyişine vurgu yapan Bakan Kurum, Antalya'da düzenlenecek COP31 zirvesi için konulan hedefleri açıkladı.
4: Tam bağımsız olacağım diyorsan bunu yapmak artık zorunluluk haline geldi. Tercihte değil yani.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Londra İklim Eylem Haftası kapsamında İngiltere'de önemli mesajlar verdi. Çeşitli forumlara katılan Bakan Kurum, Londra'da gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Bakan Kurum, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide nerede olduğuna dair konuştu.
4: Türkiye bu anlamda kısmen birçok ülkeye göre iyi konumda. Yani yenilenebilir enerjide ciddi yatırımlarımız var. Ve hani bugün kurulu güçte %60'ın üzerine çıktık, yani 62'lerde 63'lerdeyiz. Yenilenebilir enerjiden karşılıyoruz. Yani HES'lerimiz, yine nükleer yatırımlarımız olanca hızıyla devam ediyor.
0: Bakan Kurum tek kullanımlık plastiklere de değindi. Biyo, bozunur ve geri dönüştürülebilir ürünlerin teşvik edileceğini söyledi.
5: İşte plastik, çatal, bıçak, efendim yemek kaplarını işte köpüklerle getiriyorlar biliyorsunuz. Onları biz geri dönüştürülebilir, biyo bozunur veya işte ahşaptan, kağıttan yapılmış ürünlerin kullanılmasını teşvik ediyoruz. İşte bambuyla yapılsın, ahşaptan yapılsın.
0: Bakan Kurum 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP31 ile ilgili mesaj verdi.
6: Hep birlikte Antalya'da dünyanın bu kötü gidişatına dur diyeceğimiz kararları alalım istiyorum. Ve COP31 başkanlığı olarak da Antalya konferansı bittiğinde elimizde somut, ölçülebilir ve gerçekten adım attığımız, sorumluluk aldığımız bir COP olmasını temenni ediyor.
3: Efendim çok kısa bir reklam arası, bizden ayrılmayın.
7: CNN Türk Radyo, ilk bilen siz olun. Reklam.
8: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Reklam.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
11: Elbette sevenlerin. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
12: Erol Evgin sevenlerini kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
13: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
12: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
13: Mutlu Akü bir numara. Bankam, Tombank, kartıma bir.
14: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
15: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
16: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
17: Aa, anne dedi.
18: Hadi canım, baba dedi.
17: Bez dedi.
18: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
19: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her Bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
20: Baba, bu ne bayramı?
21: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder. Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Reklam. CNN Türk Radyo, ilk bilen siz olun. Dünyanın tercihi, yılın en iyi markası ECA hava durumunu sunar.
2: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava az bulutlu ve açık, sıcaklık 31 derece. Ankara az bulutlu ve açık 31. İzmir ve Adana az bulutlu ve açık 34. Samsun parçalı ve az bulutlu 29. Diyarbakır az bulutlu ve açık 37. Ve parçalı yer yer çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 24 derece olarak ölçülüyor.
1: Dünyanın tercihi, yılın en iyi markası ECA hava durumunu sundu. CNN Türk Radyo, ilk bilen siz olun. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Benzin, mazot, doğalgaz ve su fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz maalesef yok. Ama elektrik fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz var. Elektrik zamlarına karşı kendinize koruyucu önlemler alıp kendi elektriğinizi güneşten üretebilir, kullanabilir ve tüketim fazlasını ilgili tedarik şirketine geri satabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu. CNN Türk Radyo, ilk bilen siz olun.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Geçiş üstünlüğü olan araçların arkasına takılarak ilerlemek yasaktır. Bazı sürücüler bu araçların açtığı boşluktan faydalanmak isteyebilir. Bu davranış hem tehlikeli hem de cezai yaptırımla sonuçlanır. Trafik düzeninin korunması için kurallara uyulmalıdır.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: CNN Türk Radyo, ilk bilen siz olun.
6: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
7: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
6: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
1: CNN Türk Radyo, ilk bilen siz olun.
8: Modoko, mobilyanın başkenti. Modoko, tarihte bugünü sunar.
9: Tarihte bugün. Bugün 25 Haziran 1801 yılında Kahire'deki Fransız işgal orduları Türk ordusuna teslim oldu. 1923 yılında Mustafa Kemal Paşa İzmir'den milletvekili seçildi. 1963'te Anayasa Mahkemesi ilk duruşmayla görevine başladı. 1965'te 3. Uluslararası Marmara Turu'nda bisikletçi Rıfat Çalışkan birinci oldu.
8: Modoko, mobilyanın başkenti. Modoko, tarihte bugünü sundu.
1: CNN Türk Radyo, ilk bilen siz olun.
10: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 25 Haziran Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.50'lik düşüşle 14.260 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.51, euro 52.98'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.036, çeyrek altın 10.236 liradan alıcı buldu.
10: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: CNN Türk Radyo, ilk bilen siz olun.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Sefa Köşlerin Evler Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Beylikdüzü'ne kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir her iki yönde yoğun akıcı. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi her iki istikamette yoğun. İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde yoğun devam ederken Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında ise herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
11: CNN Türk Radyo, ilk bilen siz olun.

0: CNN Türk Radyo. İlk bilen siz olun. Bu bir CNN Türk Radyo yayınıdır. Bu yayın yeniden iletim kapsamında yayınlanmaktadır.
1: Yeniden hoş geldiniz efendim. Ana haber devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, savaş yetkilerini sınırlama oylamasında aleyhine oy veren cumhuriyetçilere hesap sordu. Trump bir senatörle bağırarak tartıştı, sonra da kongreden ekstra bütçe istedi.
2: Can I imagine if the president called me things that would be said on a school on a playground? Yeah, I can imagine.
3: ABD Başkanı Donald Trump Senato'ya hesap sormaya gitti. İran Savaşı'na dair yetkililerinin kısıtlanmasına tepki gösteren Trump, kendisine karşı oy veren Cumhuriyetçi Parti üyelerini hedef aldı, bazılarıyla ağız dalaşına girdi. Amerikan basınında yer alan habere göre kapalı kapılar ardında yaşanan tartışmalarda Senatör Bill Cassidy, Trump'a Amerikalılara gerçekte ne olduğunu söylemiyorsunuz. İran savaşı 4 hafta sürecekti, 4 ay sürdü. Hedeflerimize erişemedik. Neler döndüğünü bilmek istiyorum dedi. Trump buna çok sinirlendi. Cassidy'ye sesini yükseltip akıl hastası dedi ve ikili bağırışmaya başladı.
4: Sözümün kesilmesi umurumda değildi. Amerikan halkı için cevaplar bulmaya çalışıyordum. Amerikan halkı için cevaplar bulmaya çalışırken zorbalığa uğramayacağım. Olaylar oradan tırmandı, bir noktada ise yatıştı.
3: Senatör gazetecilerin Trump size akıl hastası dediği doğru mu sorusuna üstü kapalı cevap verdi.
2: Can I imagine if the president called me things that would be said on a school on a playground? Yeah, I can imagine.
3: Bağırış çağrışlı toplantının ardından ABD Başkanı Trump da kameraların karşısına geçti.
5: Güzel geçen bir görüşmemiz oldu. Partimizle gurur duyuyorum. Odadaki herkesi seviyoruz. Birkaç kişiyi sevmiyorum. Kim olduklarını bence biliyorsunuz.
3: Toplantının hemen ardından Trump yönetimi savaşın maliyetini karşılamak üzere kongreden 87 milyar dolarlık ek bütçe talep etti. Daha sonra senatodaki cumhuriyetçiler İran'la çatışmalara son verilmesini isteyen tasarıyı engellemek için gece yarısı oylaması düzenledi. Senatör Cassidy de daha önce verdiği oyu Trump'la tartışmanın ardından değiştirdi. Trump oylamanın ardından sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu oylama İran'a bir uyarı niteliğindedir ifadesini kullandı.
1: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Washington'la Tel Aviv hattındaki iplerin iyice gerilmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Amerika'ya dahi boyun eğmem imasında bulunan Netanyahu, ben İran saldırısı için Amerika'dan izin istemedim. Sadece kendisine planlarımdan bahsettim dedi.
6: Birkaç hafta önce Başkan Trump'a gittiğimde ona şöyle dedim. İran'a giriyoruz çünkü bizi tehdit edenleri, açıkça bizi yok etmek istediklerini söyleyenleri beklemeyeceğim. Bu arada ona şunu da söyledim. Bizi ilk yok etmek isteyen onlar. Buna izin vermeyeceğiz. İşte bu yüzden buradayız. Ondan izin istemedim. Sadece planlarımızı kendisine bildirdim.
3: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Washington'la Tel Aviv hattındaki iplerin iyice gerilmesinin ardından açıklamalarda bulundu. ABD'ye dahi boyun eğmeyeceği imasında bulunan Netanyahu, ben İran saldırısı için ABD'den izin istemedim. Sadece kendisine planlarımdan bahsettim dedi.
6: Sadece planlarımızı kendisine bildirdim ve sonunda onun da katılması beni çok memnun etti ki bu son derece önemliydi. Fakat onlar imkansız, yapmayın dediler. İran gelip şehirlerimizi yok ederken, vatandaşlarımızı öldürürken ve binlerce, belki on binlerce insan ölürken oturup izlemeyeceğiz.
3: Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın kendisine bunu yapmamalısın dediğini de aktardı. Ama yine de bildiğini okuduğunun altını çizdi. Bize aynı kişiler Gazze'ye de girmeyin, Lübnan'a da girmeyin dedi ifadelerini kullandı.
6: İşte bize Gazze'ye girmeyin, Refah'a girmeyin, Lübnan'a girmeyin, Suriye'ye girmeyin, İran'a girmeyin, Tanrı aşkına saldırmayın, liderlerini ortadan kaldırmayın diyen aynı insanlar şimdi ama görevi tamamlamadınız diyorlar. Sıfır eylem isteyen o insanlar şimdi gelip bize %100 başaramadınız, sadece %80, %90 başardınız. Yapılacak daha çok şey var diyorlar. Bu doğru değil.
7: Azıttı ama...
3: Netanyahu'nun söz konusu açıklamalarının zamanlaması oldukça dikkat çekici. Çünkü şu anda İsrail'de Netanyahu destekçileri Netanyahu'nun Trump'a boyun eğdiğini ve savaşlardan sakındığını söylüyor.
1: Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Polonya'nın liderleri Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesine hazırlık amacıyla bir araya geldi. Buluşma Almanya'nın başkenti Berlin'deydi. Liderler Türkiye'deki zirvede Ukrayna'ya olan desteklerinin devam ettiğine ilişkin güçlü bir mesaj vereceklerini duyurdu. Liderler savunma harcamalarını artıracaklarını da duyurdu.
6: Birlikte Avrupa Atlantik bölgesinde güvenliği korumak için güçlü ve birleşik bir NATO için duruyoruz. Bu tüm müttefiklerin yararına.
3: Avrupa'nın önde gelen 5 ülkesi Fransa, Almanya, İtalya, Polonya ve İngiltere Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde Berlin'de toplandı. Avrupalı liderler kıtanın güvenlik ve savunma alanındaki ortak tutumunu ortaya koyan bir bildiri yayınladı. Almanya'daki zirveye NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de Washington'dan bağlandı. Bildiride ABD Başkanı Donald Trump'ın eleştirilerine hedef olan Avrupa'nın NATO içinde daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve savunma harcamalarını artırması gerektiği vurgulandı. Rusya'nın Avrupa Atlantik güvenliğine yönelik en büyük ve doğrudan tehdit olmaya devam ettiği belirtilirken NATO'nun caydırıcılık ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı. Ankara'da yapılacak NATO zirvesine 2 hafta kaldığını belirten Merz, bu önemli zirveyi birlikte başarılı kılmak istiyoruz. Bu tehlikeli dönemde güvenliğimize hizmet eder, transatlantik ilişkilerimizi güçlendirir ve Avrupalılar olarak bizleri bir araya getirir dedi. Erdoğan'ı ve diğer ortakları yapılan görüşmeler hakkında bilgilendireceğim diye konuştu.
2: Berlin, es sind jetzt noch 2 Wochen bis zum...
3: Beş lider savunma sanayi alanında ise hava savunma sistemleri, insansız araçlar, yapay zeka teknolojileri ve uzun menzilli silah sistemlerinde ortak üretim ve tedarik projelerinin hızlandırılmasını da kararlaştırdı. Elbette masada Ukrayna da vardı. Liderler Ukrayna'ya verilen desteğin süreceğini açıkladı. Rusya üzerindeki ekonomik baskının artırılması, yaptırımların sürdürülmesi ve Ukrayna'nın enerji altyapısının desteklenmesi konularında ortak irade ortaya kondu.
1: Fransa, Rus gölge pilotuna ait olduğu düşünülen petrol tankerine el koydu. Akdeniz'de Sicilya açıklarında gerçekleşen operasyona dair görüntüler de paylaşıldı. İzleyelim.
3: Koordinatlar alındı. Helikopter havalandı. Ve operasyon başladı. Fransa bir kez daha Rusya'ya ait petrol tanker gemisine el koydu. Paris bu geminin Rusya'nın gölge filosuna ait olduğunu düşünüyor. Söz konusu operasyonu bizzat Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron duyurdu. Macron, Fransız donanmasının Sicilya açıklarında deniz hukukuna aykırı seyreden Delaware isimli petrol tankerine 23 Haziran'da el koyduğunu duyurdu. İngiltere'nin de birkaç gün önce benzer bir operasyon düzenlediğini aktaran Macron, bu gelişmelerin Avrupa'nın Rus gölge filosuyla mücadele kararlılığını gösterdiğini belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı gölge filonun yaptırımlardan kaçmasına ve Rusya'nın savaş çabasını finanse etmesine izin vermeyeceğiz ifadelerini de kullandı. Fransa lideri ayrıca Rusya'nın savaş maliyetini artırmak ve Ukrayna'da güçlü ve kalıcı bir barış inşa etmek için gerekli tüm çabayı göstereceklerini kaydetti. Avrupalı ülkeler Rusya'yı Ukrayna'daki savaş nedeniyle uygulanan yaptırımlardan kaçınmak için eski ve elverişsiz petrol tankerlerinden oluşan gizli gölge filo kullanmakla suçluyor. Birlik üyeleri Rusya'nın gölge filosunu hedef alan yaptırımlar uyguluyor. 1 Haziran'da da İngiltere ve Fransa ortaklığında bir başka petrol tankeri gemisine el konulmuştu.
1: Rusya lideri Putin hakkında yazdığı haber nedeniyle ülkesinden kaçmak zorunda kalan bir Rus gazeteci zehirlenmiş şekilde ölü bulundu. Gazetecinin basit bir mantar zehirlenmesinden mi yoksa suikaste mi kurban gittiyse akıllarda soru işareti yarattı.
3: Yazdığı haber nedeniyle hayatı değişti, sürgüne gitti. Sürgünde zehirlenerek öldüğü açıklandı. Rus gazeteci Grigori Nekoroshev'in hayatını değiştiren olaylar 2008 yılında başladı. Nekoroshev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olimpiyat şampiyonu jimnastikçi Alina Kabaeva ile ilişkisi olduğunu öne sürdü. Haberde Putin'in eşi Lyudmila Putina'dan boşanarak Kabaeva ile evleneceğini iddia edilmişti. Bu haberin yayınlandığı Moskovski Korrespondent gazetesi kapatılmış, gazetenin baş editörü de olan Nekoroshev sorgulanmıştı. Haberi Putin ve Kabaeva yalanlaştırdı. Da ilişki yaşadıklarına dair iddiaların doğru olduğu, hatta ikilinin iki erkek çocuklarının olduğu öne sürülüyor. Putin'in özel hayatına dair bu haber Nekoroshev'in Rusya'yı terk etmesiyle sonuçlandı. 11 yıldır Letonya'nın başkenti Riga'da yaşayan Rus gazetecinin bal mantarından zehirlenerek öldüğü öne sürüldü. Basit bir zehirlenme vakası olarak görülebilecek olaya karşı soru işaretleri var. Nekoroshev'in yakınları gazetecinin olası bir suikastten hep çekindiğini ifade etti. Daha önce Putin'e karşı cephe alan kişilerin şüpheli ölümlere kurban gitmeleri soru işaretlerini daha da artırıyor. Önceki yıllarda Putin'in en büyük muhaliflerinden Alexei Navalny de zehirlenmiş, daha sonra hapsedilmiş ve hapiste ölmüştü. Geçtiğimiz haftada bir başka Rus muhalif sanatçı Robert Kuzovkov, Polonya'nın Belarus sınırına yakın bir kentinde silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.
1: Dünyanın en zengin iş adamı Elon Musk'ın dolar trilyonerliği yalnızca 12 gün sürdü. Şirketi SpaceX hisse değerlerinin düşmesiyle Musk yeniden milyarderliğe indi.
3: Dünyanın ilk dolar trilyoneri olduğu unvanı sadece 12 gün tutabildi. Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in halka arz edilmesiyle servetine servet kattı. Dünyanın ilk dolar trilyoneri oldu. SpaceX'in halka arzı hisse fiyatının 135 dolardan açılmasıyla başladı. Oluşan taleple 225 dolara çıkan hisseler Musk'ın servetini büyüttü. Halka arz edilmesi ve hisse değerlerinin yükselmesiyle Elon Musk 1 trilyon dolar net servete erişti. Ancak bu hızlı büyüme yine aynı hızla yavaşladı ve hız yerini düşüşe bıraktı. Hisse fiyatları 156 dolara kadar geriledi. Elon Musk'ın diğer şirketi Tesla'nın da hisse değerleri düşünce ünlü iş adamının net serveti yeniden trilyon doların altına indi. Musk'ın trilyonerliği servetinin şekli nedeniyle kırılgan durumda. Amerikalı iş insanının servetinin neredeyse tamamı sadece SpaceX ve Tesla hisselerinden oluşuyor. Şimdilik trilyoner unvanını yalnızca 12 gün tutabilen Musk, hisselerindeki toparlanmayla yeniden trilyoner olabilir.
1: Efendim, Venezuela son 100 yıldaki en büyük depremle sarsıldı. Ardı arda meydana gelen depremler ülkede nasıl bir yıkım yarattı? CNN International muhabiri Mary Trini Mena Caracas'tan son durumu aktardı.
7: Şu an Caracas'ta gündüz saatleri. Venezuela'nın başkentinde depremden en ağır etkilenen bölgelerden biri olan Los Palos Grandes'teyim. Arkamda 14 katlı bir bina tamamen çöktü. Yetkililer gece boyunca enkaz altında hayatta kalan kişilere ulaşabilmek için aralıksız çalışmaya devam ettiler. Tam olarak burada Caracas'ın doğusunda bulunan bu bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekipler, arama kurtarma görevlileri, acil durum ekipleri ve bölge sakinleriyle birlikte enkazda çalışmalarını hala sürdürüyorlar. Mahalle halkı da kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Kısa bir süre önce Venezuela Devlet Başkanı Vekili Delcy Rodriguez felakette hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin güncel bilgiyi yeniden paylaştı. Buna göre bu olayda 164 kişi yaşamını yitirdi. Şimdi size çöken binanın ikiz binasını göstermek istiyorum. Aynı özelliklere sahip bu bina hala ayakta duruyor. Los Palos Grandes de çöken binanın hemen burada yanında bulunuyor. Yetkililerin verdiği son bilgilere göre 164 kişi hayatını kaybetti. Depremden en ağır etkilenen bölge ise La Guaira eyaleti oldu. Bölgede ulusal yaz ilan edildi. Okullarda da eğitime ara verildi. Şu anda hükümetin önceliği ise özellikle ekonomik kaynakları seferber ederek çarşamba günü Venezuela'yı vuran iki büyük depremin yol açtığı bu felaketin etkilerini gidermek ve ülkenin toparlanmasını sağlamak. Marita Inimena, CNN, Caracas.
1: Efendim şimdi çok dikkat çekici bir görüntüyü ekranlarınıza getireceğiz. Adana'dan geliyor görüntüler, Demirören Haber Ajansı'nın. Zaten daha detayları aktarmadan ne kadar da dikkat çekici olduğunu gördük. Şimdi 6 Şubat depremleri sonrası ağır hasarlı olduğu tespit edilen bir binaydı burası efendim. Adana'da Çuko Birliği'nin atıl durumundaki işte 16 katlı hizmet binası burası. Yaklaşık 500 kilogram patlayıcı kullanılarak yıkıldı. Yetkililer tarafından gerçekleştirilen incelemelerde özellikle son depremlerin ardından binanın taşıyıcı kolonlarında ciddi hasarlar meydana geldiği tespit edilmişti. Adana'da 1940 yılında pamuk üreticilerini desteklemek amacıyla kurulan Çuko Birliği'nin 16 katlı hizmet binası için alınan yıkım kararı yarın 2700 dinamit kullanılarak uygulandı. Yıkım sırasında çevre güvenliği için D400 karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Efendim, mutlak butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu 3. kez toplandı. Özel yakın 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının ihracını istenmişti. O isimlerin tedbir kararına yönelik yaptığı itiraz reddedildi. Tedbirlerin devam yönündeki karar çıkan isimlerin önümüzdeki günlerde savunmaları alınacak.
8: Ya ama bu şekilde... CHP Yüksek Disiplin Kurulu 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının parti üyeliklerinin askıya alınmasına sebep olan tedbir kararına yaptıkları itirazı reddetti. Geçtiğimiz hafta Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Ayrıca tedbirli olarak bu yönde karar verildiği için il başkanlarının görevleri de düştü. Yerine atamalar yapıldı. Tedbirin kalkması için yapılan başvurular sebebiyle YDK toplandı, itirazlar görüşülerek karara bağlandı. Tedbirlerin devamı yönünde karar çıkan isimlerin önümüzdeki günlerde savunmaları alınacak.
9: Arkadaşlar, onlara çok teşekkür ediyorum.
8: Ayrıca Özgür Özel'e en yakın milletvekillerinin de ihracı istenmişti. Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba, Gökhan Günaydın, Burhanettin Bulut, Ensar Aytekin, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Aktoğan, Turan Taşkın Özel savunma yapacak. Sonrasında karar verilecek. Ancak gözler bir yandan da MYK toplantılarında. MYK'dan Özel'i veya ona yakın diğer isimlerin ihracı istenir mi sorusu merak ediliyor. Kulislerde Özel ve tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun ihracı istenmeyeceği belirtiliyor.
1: Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, seçimlerin 16 Nisan 2028'de yapılmasının bir erken seçim anlamına gelmeyeceğini belirtti. 3 hafta öne alınması için hile denmesine tepki gösteren Uçum, öne alınmış seçim siyasi ve sosyal anlamıyla erken seçim değildir dedi. Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için meclisin seçim kararı alması gerektiğini de hatırlattı ve muhalefete seslendi.
10: Seçimlerin olağan tarihinin 7 Mayıs 2028 olduğuna dikkat çekti. Önerdiği 16 Nisan 2028 tarihinin ise bir erken seçim değil, öne alınmış seçim olduğunu vurguladı.
11: Elbette öne alınmış seçimde erken alınmış bir seçimdir. Ama siyasi ve sosyal anlamıyla erken seçim değildir. Bu öne alma meclisin seçimlerin yenilenmesi kararıyla olur. Bu karar sanıldığı gibi olağan seçim gününden 3 hafta önce alınmayacaktır. Meclis buna karar verirse 2028 yılında 9 ila 15 Şubat günlerinden birinde bu kararı alabilir. Üçüncü kez aday olan kişi seçilirse üçüncü kez cumhurbaşkanlığı yapabilir. Şubat 2028'in ilk yarısının son günlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adaylık imkanı veren anayasa hükmü mecliste hiçbir dış sebep olmadan işletilebilir. O noktada SALT Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adaylık imkanı geliyor diye buna karşı çıkanlar olursa bunların tutumu demokratik rekabetten, demokratik yarıştan kaçmak anlamına gelir. Madem muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sandıkta yenme hedefi var veya bu hedefi koydular, o zaman demokrat davranmaları ve demokratik rekabete alan açmaları gerekir.
8: Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, genel seçimler için 16 Nisan 2028 tarihinin önerilmesi üzerine tartışılan bazı hususlara dair bir yazı kaleme aldı. Seçim tarihinin olağan tarihten 3 hafta öne alınmasının hile olarak değerlendirilmesinin kara propaganda olduğunu belirtti Uçum. Mehmet Uçum, anayasaya göre Cumhurbaşkanı'nın ikinci döneminde meclis tarafından seçim kararı alınması halinde bir kez daha Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini de hatırlattı.
12: Bize düşen bu faaliyetlere destek vermek.
8: Mehmet Uçum, Erdoğan'ın adaylığının önüne geçilmesinin Türkiye seçmeni tarafından affedilmeyeceğinin altını çizerek konu yalnızca adaylık değildir. Türkiye'nin terörsüz Türkiye sürecini, savunma sanayisindeki atılımlarını, enerji yatırımlarını, bölgesel güç konumunu ve tam bağımsızlık pozisyonunu kalıcı hale getirecek istikrarlı bir yönetim iradesinin sürdürülmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adaylık imkanı verilmesidir değerlendirmesinde bulundu.
1: ABD Başkanı Donald Trump şimdilik sona eren İran savaşına dair açıklamalarda bulundu. Trump, savaş çok iyi gidiyor, İran büyük tavizler veriyor dedi. ABD Başkanı ayrıca İran'da 168 küçük çocuğun ölümüyle sonuçlanan Minap okul saldırısı için bence biz vurmadık ifadelerini kullandı.
13: ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İran arasında imzalanan mutabakat zaptı sonrası açıklamalarda bulundu. Trump, savaş çok iyi gidiyor, İran çok taviz veriyor dedi.
14: Savaş çok iyi gidiyor. Bildiğiniz gibi büyük farkla kazanıyoruz. İran çok büyük tavizler veriyor. Ne olacağını göreceğiz ama çok güçlü oldu. Çok iyi gidiyor. Ve İran çok nazik davranıyor. İstediğim her şeye razı oluyorlar. Ve olmak zorundalar. Yoksa geri dönüp yapmamız gerekeni yaparız.
13: ABD Başkanı'na İran'da Minap ilkokul saldırısı da soruldu. Çünkü saldırı savaşın ilk günlerinde yapılmış, 168 öğrenci öldürülmüştü. ABD makamları bu saldırıya soruşturma başlattıklarını söyledi ama hala somut bir çıktı yok. Amerikan basını saldırıda kullanılan füzenin Amerikan füzesi olduğunu yazmıştı. Trump ise bir kez daha saldırının ABD tarafından yapılmadığını iddia etti.
14: Yani eğer doğru cevabı bulurlarsa bence sorumlusu biz olmayacağız. Bence biz değildik. O sırada çok fazla füze atılıyordu.
13: ABD Başkanı, Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşunun 250. yılı için düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasında tarihten bahsetti. Ancak bu etkinlikte bile bir anda konuyu İran'a çevirdi ve İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağını belirtti.
14: Egemenliğimizi yeniden kazandık, özgürlüğümüzü geri aldık, refahımızı yeniden tesis ettik ve ülkemizi kurtardık. Her konuda bir kez daha Amerika önce diye bir şeyi ön plana koyuyoruz. Ve geçen hafta İran ile çatışmayı sona erdirmek, Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmak ve daha önce hiçbir başkanın başaramadığı bir şeyi başarmak için tarihi bir anlaşma imzaladık. İran asla nükleer silaha sahip olmayacak.
1: Ana habere çok kısa bir reklam arası.

0: CNN Türk Radyo. İlk bilen siz olun. Reklam.
1: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında Diyemsak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go'yla maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Aa, anne dedi.
7: Hadi canım, baba dedi.
6: Bez dedi.
7: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
8: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
9: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7 şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
10: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
11: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerekiyor. Cepten konuşa konuşa kesiyorum faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, bitter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
0: Reklam. CNN Türk Radyo. İlk bilen siz olun.
12: Öncelikli yayın.
0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
12: CNN Türk Radyo. İlk bilen siz olun. Dünyanın tercihi, yılın en iyi markası ECA hava durumunu sunar.
13: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava az bulutlu ve açık, sıcaklık 31 derece. Ankara az bulutlu ve açık 31. İzmir ve Adana az bulutlu ve açık 34. Samsun parçalı ve az bulutlu 29. Diyarbakır az bulutlu ve açık 37. Ve parçalı yer yer çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 24 derece olarak ölçülüyor.
12: Dünyanın tercihi, yılın en iyi markası ECA hava durumunu sundu. CNN Türk Radyo, ilk bilen siz olun.
14: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
15: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
16: Sürücüler acil durum araçlarına yol verirken kavşak ortasında durmamaya dikkat etmelidir. Kavşağın ortasında beklemek trafik akışını tamamen kilitleyebilir. Bu durum acil araçların geçişini zorlaştırır. Güvenli bir noktada durmak en doğru davranıştır.
14: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
15: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
12: CNN Türk Radyo, ilk bilen siz olun.
17: Halkbank'ın katkılarıyla.
13: Piyasaların 25 Haziran Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.50'lik düşüşle 14.260 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.51, euro 52.98'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.036, çeyrek altın 10.236 liradan alıcı buldu.
17: Halkbank'ın katkılarıyla.
12: CNN Türk Radyo, ilk bilen siz olun.
18: Hayatın tüm seslerini CNN Türk Radyo'dan dinleyin. CNN Türk Radyo, Adana 103.6, Ankara 89, Antalya 99.7, Aydın 106.7, Balıkesir 97.4, Bursa 88.1, Denizli 106.2, Diyarbakır 103.3, Edirne 95.5, Erzurum 99.7, Eskişehir 95.5, Gaziantep 95.8, İstanbul 92.6, İzmir 106.5, Kayseri 90.7, Kocaeli 88.1, Konya 92.4, Malatya 98.6, Mersin 101.5, Samsun 95.5, Trabzon 106.5 frekansında.
12: CNN Türk Radyo, ilk bilen siz olun.
19: Reklam.
20: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
19: Reklam.
21: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
22: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans.
10: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: elbette bulacaksın.
1: Lezzet arıyorsan
2: Festi.
1: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
2: buldum.
1: Opet'te bulacaksın.
3: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4. Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer, geçer, Türkiye Q&B'ye geçer. Bu aralar Q&B'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: CNN Türk Radyo. İlk bilen siz olun. Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu yaklaşık %70 seviyesinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Mecidiyeköy Zincirlikuyu hattında yoğunluk sürüyor. Aksi istikamette Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Beylikdüzü'ne kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir her iki yönde yoğun akıcı. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi. Aksi istikamette İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki yönde aralıklarla yoğunlaşıyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette yoğun. Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında ise herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. CNN Türk Radyo, ilk bilen siz olun.
2: Bu bir CNN Türk Radyo yayınıdır. Bu yayın yeniden iletim kapsamında yayınlanmaktadır.
3: İmsali 51 şehidimize bugün bir kez daha Yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Hani diyor ya şair, bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Tutuşup kül olan ocaklarından, şahlanıp köpüren ırmaklarından, hudutta gaza bayraklarından, alnına ışıklar vuranlarındır. Evet, tam 1000 yıldır bu aziz milletin istiklal ve istikbali için can veren, toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duran tüm şehitlerimizi kemali hürmetle yad ediyorum. Nazlı hilale sevdalı kahraman gazilerimizin her birine şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Şehit ve gazilerimizi yetiştiren anne ve babaların tek tek ellerinden öpüyor, kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, hayırlı, bereketli ömürler diliyorum. Kıymetli misafirler, bugün Polis Akademisi bünyesindeki 30 farklı okulda eğitimleri sona eren 13.610 öğrencimizin mezuniyet coşkusuna şahitlik etmenin gururunu yaşıyoruz. Polis Akademisi Eğitim Merkezi'nden 531, Polis Meslek Yüksek Okulu'ndan 2432 ve Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden 10.604 kardeşimiz bugünden itibaren emniyet teşkilatımızın saflarına katılacak. Ülkemizin huzur ve emniyeti için vazife üstlenecek bu evlatlarımızı tek tek kutluyor, her birine şimdiden görevlerinde başarılar diliyorum. Akademiyi dereceyle bitiren evlatlarımızı özellikle kutluyorum. Gambiya, Irak, Kamboçya, Kırgızistan, Kongo Cumhuriyeti, Maldivler, Moğolistan, Ruanda, Somali, Tacikistan ve Yemen olmak üzere 11 ülkeden gelerek burada eğitim gören 43 misafir öğrencimizi de aynı şekilde tebrik ediyorum. Polis Akademimizin 1,5 asırlık köklü birikiminden istifade eden bu kardeşlerimiz, kendi ülkelerinin emniyet birimlerinde inşallah en güzel şekilde görevlerini ifa edecekler. Birazdan diplomalarını alacak vatan evlatlarımız için burada bir hususu özellikle ifade etmek isterim. Sizler çok önemli bir misyonu deruhte ediyor. Şehit ve gazilerimizin kutlu emanetini taşıyorsunuz. Şundan eminim ki her biriniz meslek hayatınız boyunca devletimizin şefkat elini milletimizle buluşturacak, kamu düzenini hukuk ve kanunlar çerçevesinde koruyacaksınız. Sokaklarımızın, caddelerimizin, şehirlerimizin emniyet ve selametini kimi zaman canlarınız pahasına sizler sağlayacaksınız. Organize suç örgütlerinden uyuşturucu tacirlerine, trafik magandalarından siber çetelere, tarihi eser kaçakçılarından sokak vandallarına, suçun ve suçlunun her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele edeceksiniz. Çocuklarımızın güvenli bir ortamda okula gidip gelmesinin, anne ve babalarının evlatlarını gönül huzuruyla büyütebilmesinin teminatı sizler olacaksınız. Ülke sathında asayişin tam anlamıyla temin edilebilmesi için kimi zaman kendinize ve ailenize ayıracağınız vakitten feragat etmek zorunda kalacaksınız. Uykusuz kalacaksınız. Zorlu şartlarda çalışacaksınız. Bazen en kriminal kişilerle ve yapılarla muhatap olacaksınız. Fakat ne olursa olsun, şunu asla unutmayacaksınız. Pusulanız vicdan, gayeniz emniyet, hedefiniz de adalet olursa yolunuzu asla şaşırmazsınız. Merhameti, ahlakı, hak ve hukuku gözetirseniz bu aziz milletin gönlünde müstesna bir yer tutarsınız. Her birinizin bu ilkeler ışığında ülkemize ve milletimize layıkıyla hizmet edeceğinden en ufak bir şüphe duymuyorum. Bizler de devlet olarak polislerimize ve güvenlik birimlerimize en güçlü desteği sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Yolunuzu da bahtınızı da inşallah hep açık eylesin diyorum. Kıymetli misafirler, devletimizin imkanları genişledikçe ortaya çıkan katma değerden 86 milyonun tamamının faydalanmasını temin ediyoruz. Zor, hassas ve mesuliyeti fevkalade yüksek bir görevi icra eden emniyet teşkilatımızın talep ve beklentilerini asla göz ardı etmiyoruz. Bu minvalde teşkilatımızın çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla iktidarlarımız döneminde pek çok adım attık. Özlük haklarından lojistik imkanlara, teknolojik altyapıdan insan kaynağına geniş bir yelpazede reform ve düzenlemeleri hayata geçirdik. Yakın zamanda uygulamaya aldığımız görev puanına dayalı atama sistemi de bunlardan biridir. Emeği esas alan, şeffaflığı güçlendiren, aile bütünlüğünü gözeten bu sistemin personel rejiminde öngörülebilirliği artıracağına inanıyorum. Görev yapılan bölgeyi, fedakarlığı ve hizmet süresini dikkate alan bu uygulama teşkilatımızdaki adalet duygusunu da kuvvetlendirecektir. Yakın zamanda hainlere açıklanan tüm polis kardeşlerimi tebrik ediyorum. Son olarak dün Gazi Meclisimizde kabul edilip yasalaşan teklifle Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda bir takım değişiklikler yapıldı. Personel yapısından eğitim ve denetim faaliyetlerine pek çok alanda önemli yenilikler getiren düzenlemenin hayırlı olmasını diliyorum. Bu düşüncelerle mezuniyet sevincine ve gurur günlerine iştirak ettiğimiz 13.610 polisimizi bir kez daha ayrı ayrı kutluyorum. Gittiğiniz her yerde devletimizin vakarını, milletimizin değerlerini ve Türk polisinin şerefli mirasını en güzel şekilde temsil edeceğinize inanıyorum. Başta polislerimizi yetiştiren kıymetli ailelerimiz olmak üzere hocalarımıza ve amirlerine şahsım ve milletim adına şükranlarımı iletiyorum. Şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize bereketli ömürler diliyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
4: Kitaplarından dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a biz de şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, dereceye giren öğrencilerimize diplomalarını, hediyelerini takdim etmek üzere Zat-ı Devletimizi bir...
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Akademisi mezuniyet töreninde açıklamalarda bulundu. Pusulanız vicdan, hedefiniz adalet vurgusu yaptı. Ülkemizin huzur ve emniyeti için vazife üstlenecek bu evlatlarımızı kutluyor. Şimdiden görevlerinde başarılar diliyorum. Akademiyi dereceyle bitiren evlatlarımızı özellikle kutluyorum. 11 ülkeden gelerek burada eğitim gören 43 misafir öğrencimizi de aynı şekilde tebrik ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Polislerimize en güçlü desteği sunmaya kararlıyız diye de ekledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ayrıca suçun ve suçlunun her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele edeceksiniz. Çocuklarımızın güvenli bir ortamda okula gidip gelmesinin teminatı sizler olacaksınız. Ülke hattında asayişin tam anlamıyla temin edilebilmesi için kimi zaman kendinize ve ailelerinize ayıracağınız vakitten feragat etmek zorunda kalacaksınız. En kriminal yapılarla muhatap olacaksınız. Merhameti, ahlakı, hak ve hukuku gözetirseniz bu aziz milletin gönlünde müstesna bir yer tutarsınız. Güvenlik birimlerimizde en güçlü desteği sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz dedi Cumhurbaşkanı. Emniyet teşkilatımızın talep ve beklentilerini asla göz ardı etmiyoruz. Teşkilatımızın çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla iktidarımız döneminde çok adım attık. Geniş bir yelpazede reform ve düzenlemeleri hayata geçirdik. Yakın zamanda uygulamaya aldığımız görev puanına dayalı atama sistemi de bunlardan biri. Bu sistemin personel rejiminde öngörülebilirliği artıracağına inanıyorum. Uygulama teşkilatımızdaki adalet duygusunu da güçlendirecektir. Meclisten geçen yeni düzenlemenin de hayırlı olmasını diliyorum. 13.610 polisimizi bir kez daha ayrı ayrı kutluyorum. Gittiğiniz her yerde Türk polisinin şerefli mirasını en güzel şekilde temsil edeceğinize inanıyorum dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Polis Akademisi mezuniyet töreninde açıklamalarda bulundu. Sizler şehit ve gazilerimizin kutlu emanetini taşıyorsunuz. Meslek hayatınız boyunca devletin şefkat elini milletle buluşturacaksınız. Devlet olarak polislerimize ve güvenlik birimlerimize en güçlü desteği sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Emniyet teşkilatımızın çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla pek çok adım attık, reform ve düzenlemeleri hayata geçirdik diye altını çize çize ekledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Güvenlik birimlerimize en güçlü desteği sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz dedi. Emniyet teşkilatımızın talep ve beklentilerini göz ardı etmiyoruz. Çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla iktidarımız döneminde de çok adım attık. Geniş bir yelpazede reform ve düzenlemeleri hayata geçirdik diye de ekledi. Bir yandan mezuniyet töreninden görüntüleri de getiriyoruz ekranlarınıza.
6: Komiser yardımcısı İsmail Girgin. Arz edelim Sayın Cumhurbaşkanım. Bunu kesin Sayın Cumhurbaşkanım. Doğru da Sayın Cumhurbaşkanım. Henüz belli değil Sayın Cumhurbaşkanım.
7: Çoruma verin. Çoruma verin.
8: Ölür mü?
7: Evet.
8: Yani Yiğit'in adamın olduğu yer.
7: Yiğit'in adamın olduğu yer.
8: Hadi Çorum.
6: Sol! Başkomiser, Orhan Demir, Moğolistan. Arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım.

0: Evet, hiç şüphesiz önemli açıklamalardı.
1: Kongo Cumhuriyeti! Altınırım, ben Cumhurbaşkanıyım!
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan selamlamayı eliyle onaylayarak da gösterdi.

0: Evet, mezun olan polislerimizi tek tek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tebrik de ediyor. O görüntüleri de beraber izliyoruz. Bir yandan sizlere açıklamaları da tekrar aktarmak istiyorum. Önemli açıklamalar yaptı Cumhurbaşkanı. Hiç şüphesiz ki Türk Emniyeti çok çok önemli bir yere sahip. Ülkemizin huzur ve emniyeti için. Cumhurbaşkanı Erdoğan da aslında bu konuya vurgu yaparak vazife üstlenecek bu evlatlarımızı kutluyor. Şimdiden görevlerinde başarılar diliyorum diye altını çizerek ifade etti. Akademiyi dereceyle bitiren evlatlarımızı özellikle kutluyorum. Suçun ve suçlunun her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele edeceksiniz dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ve bu noktada aslında ülke sathında asayişin tam anlamında temin edilebilmesi için kimi zaman kendinize ve ailelerinize ayıracağınız vakitten de feragat etmek zorunda kalacaksınız. En kriminal yapılarla muhatap olacaksınız. Merhameti, ahlakı, hak ve hukuku gözetirseniz bu aziz milletin gönlünde müstesna bir yer tutarsınız dedi. Evet, bir yandan da mezun olan öğrencilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tebriklerini de izliyoruz. Pusulanız vicdan, hedefiniz adalet diyor Cumhurbaşkanı. Ve bir de söz veriyor, güvenlik birimlerimize en güçlü desteği sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bir yandan görüntüleri de istiyoruz.
1: Şehir polis sesine gitmek okulu. Bana birincisi. Polis memuru cenazeli. Arkadaşlar sayın cumhurbaşkanı.
0: Ve 15 Temmuz'u bir kez daha hatırlattı bu arada. Bizler de aktaralım saygıdeğer izleyicilerimize. Tarihimizin en alçak ihanetlerinden biri olan 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünü idrak edeceğiz dedi. Darbeci alçaklar o gece buradaki 51 vatan evladını kalleşçe şehit etmişti. Şehadet şerbetini genç yaşta içen vakar ve cesaret timsali şehitlerimize de bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum diye de ekledi. Polislerimizi her anlamda teçhiz eden tüm hocalarımıza, yöneticilerimize ve amirlerimize tebriklerimi ve takdirlerimi iletiyorum. 81 ilimiz ve 922 ilçemizin yanı sıra farklı ülkelerde görev yapan emniyet teşkilatlarımızın tüm mensuplarına Rabbimden üstün ve bir yandan görüntüleri de izlemeye çalışıyorum sizlerle birlikte. Kadın erkek polislerimiz teker teker mezun oluyorlar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamlıyorlar. Bir yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan tebriklerini de iletiyor.

0: Evet, pusulanız vicdan, hedefiniz adalet dedi. Yeni mezun olan polis adaylarımızı da teker teker bizler de buradan kutluyoruz efendim. Görevlerinde başarılar diliyoruz. New York Times muhabirlerinin kaleme aldığı yeni kitapta ABD Başkanı Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'ya avazı çıktığı kadar bağırdığı iddia edildi. İsrail ordusunun Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği ani saldırı sonrası küplere binen Trump'ı Netanyahu'ya herkes senden nefret ediyor, tüm Yahudiler senden bıktı ifadelerini kullandığı öne sürüldü.
1: ABD-İsrail hattı tarihinin en büyük güven bunalımlarından biriyle çalkalanıyor. İsrail'in Yedioth Ahronot gazetesi çok konuşulacak bir kitap konusunu gündeme taşıdı. ABD merkezi The New York Times gazetesi muhabirleri Maggie Haberman ve Jonathan Sven yeni bir kitap kaleme aldı. Rejim Değişikliği, Donald Trump'ın Emperyal Başkanlığının Perde Arkası isimli kitapta diplomasi tarihine geçecek detaylar yer alıyor. Raporlara göre Başkan Trump, Gazze'deki ateşkes planını kamuoyuna duyurmadan hemen önce İsrail Başbakanı Netanyahu'ya çok sert sözler sarf etti.
2: Alıntıya başlıyorum. Trump, Netanyahu'ya onun maskaralıklarından bıktığını söyledi. Seni korumak için her şeyi yaptım. Bu anlaşmaya uysan iyi edersin. Trump, herkes senden bıktı Bibi. Tüm Yahudiler senden bıktı. Bu aramadaki iki Yahudi bile senden bıktı, dedi.
1: Krizin fitilini ise İsrail ordusunun Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği ani saldırı ateşledi. Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Witkoff ve damadı Jared Kushner, İsrail tarafının kendilerine yalan söylediğini belirtti. Durumu Beyaz Saray özel kalemine bildirdi. Kushner bu krizi Netanyahu'yu anlaşmaya zorlamak için bir fırsat olarak kullandı. Beyaz Saray yetkilileri Netanyahu'nun anlaşmayı sabote etmesini engellemek için Kushner ve Witkoff'u da telefon hattında tuttu. Trump Netanyahu'ya bu anlaşmadan geri adım atamazsın, ben İsrail'in sahip olduğu en iyi dostum diyerek baskı yaptı. Netanyahu bu sert sözler karşısında 20 maddelik Gazze planını kabul etmek zorunda kaldı. Ancak geçen yıl 10 Ekim'de yürürlüğe giren ve esir takasını içeren ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in yükümlülüklerini tam yerine getirmedi. Saldırılar devam etti.
0: Efendim devam ediyoruz. NATO zirvesine sayılı günler kaldı. Önlemler yoğun elbette. Bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Peki hangi yollar açık olacak? Hangileri kapalı? Ankara Valiliği bu listeyi duyurdu. O listeye göre alternatif yol haritası da hazırlandı. Gelin o haritaya birlikte göz atalım.
3: 7-8 Temmuz'da diplomasinin kalbi Ankara'da atacak. Bu nedenle çok sayıda devlet başkanı Ankara'da olacak. Önlemler yoğun. Bu nedenle bazı yollar NATO zirvesine gelenler için tahsis edilecek. Zirve günü ve öncesi bazı yollar, bazı güzergahlar trafiğe kapalı olacak. Bazı noktalarda araç parkı da yasak olacak. Ankara Valiliği güzergahlar ve trafiğe kapalı yollarla ilgili açıklama yaptı. Buna göre 6-7-8 Temmuz'da devlet başkanlarının konaklayacağı otel çevrelerinde ve zirvenin yapılacağı Beştepe yakını ve çevresinde çok sayıda yol trafiğe tam ya da kısmen kapalı. Peki hangi yollar açık, hangileri kapalı olacak? Bu sorunun yanıtı için İletişim Başkanlığı bir harita hazırladı.
4: Burada Ankara'nın Kroki'den görüntüsünü görebiliyoruz. Hemen sağ tarafta ise tam kapalı yollar, konvoy güzergahı ve önerilen rota yer alıyor ki renkler de var. İşte mesela pembe renk. Pembe renk ne anlama geliyor? Bu noktalar zirve kapsamında tam anlamıyla kapalı olacak yolları gösteriyor. Sarı renkler ise konvoy güzergahı, yani delegasyonların ve devlet başkanlarının kullanabileceği yolları gösteriyor.
3: Harita üzerinde programların yapılacağı noktaların çevresindeki yollar da görülebiliyor.
4: Burası aslında programların, zirvenin yapılacağı noktalardan birisi. Yani Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bu noktada özellikle Söğüt Üzü Caddesi, Beştepe Caddesi'nin tam kapalı yollar arasında olduğunu görüyoruz. Bir diğer taraftan da Anadolu Bulvarı, Ankara Bulvarı gibi güzergahların da özellikle konvoy güzergahı olarak işaretlendiği net bir şekilde yer alıyor. Keçiören'den iş yerime gelmek istiyorum ben. Sabah evden çıkacağım. Nasıl gideceğim, hangi yolu kullanacağım? İşte bunları düşünmenize gerek kalmayacak. Haritaya gireceksiniz, başlangıç rotasına olduğunuz konumu yazacaksınız ve gitmek istediğiniz nokta, yani iş yerinizin de konumunu da varış noktasına yazacaksınız. İşte size önerilen rota.
3: Bu haritaya harita.iletişim.gov.tr adresinden ulaşılabilecek. Harita NATO sürecinde hizmet verecek.
0: Avrupa Birliği siyaset tarihi Lüksemburg'da çok konuşulacak bir ilke sahne oldu. İsveç İklim ve Çevre Bakanı AB Çevre Bakanları Zirvesi'nde 3 aylık bebeğiyle birlikte katıldı. Mevcut bir bakan ve mevcut bir anne olmak arasında seçimi yapmak istemiyorum dedi.
5: Hem varlığını hissettiren bir bakan olmak hem de varlığını hissettiren bir anne olmak arasında bir seçim yapmak zorunda kalmamanın bir örneği olabildiğim için mutluyum.
1: Avrupa Birliği'nin Lüksemburg'daki bakanlar düzeyindeki toplantısı protokol kurallarını değiştiren tarihi bir entegrasyona sahne oldu. İsveç İklim ve Çevre Bakanı Romina Pourmokhtari zirveye 3 aylık bebeği Adam'la birlikte katıldı. Koridorda bebeğiyle yürüyen bakan uluslararası medyanın odak noktası oldu.
5: Bu aslında bir mesaj vermekten ziyade bir gerçeklik. Çünkü oğlum henüz 3 aylık ve ben varlığını gösteren bir anne olmakla varlığını gösteren bir bakan olmak arasında bir seçim yapmak istemiyorum. Dolayısıyla her ikisini de yapabilme fırsatını araştırmıştım. Bunun mümkün olduğunu görünce de onu bu sebeple yanımda getirdim.
1: Bu durum AB yetkilileri tarafından bir milat olarak kabul ediliyor. Çünkü blok tarihinde ilk kez bir bakan resmi oturuma kundaktaki bebeğiyle katılım sağladı. Toplantı öncesinde koridorda yaşanan diplomatik jest de dikkat çekti. Fransa Çevre Bakanı Monique Barbu, İsveçli mevkidaşına yaklaşarak 3 aylık adam için özel bir bebek hediyesi verdi.
5: Şöyle söyleyeyim, bu iki karakterden biri aslında seçim yapmak zorunda kalmamanın, yani hem varlığını hissettiren bir bakan hem de varlığını hissettiren bir anne olabilmenin bir örneğini sunabildiysem ne mutlu bana.
0: Yazın gelişiyle birlikte aşırı sıcak havalar da kapıda. Bu havalarda nasıl beslenilmeli, neye dikkat edilmeli, sıcağa karşı gıda güvenliği nasıl olmalı? Detaylar haberimizde.
6: Özellikle hava sıcaklıklarının yükselmesi gıda zehirlenmelerini tetikler. Gıdalar sıcaklığa bağlı olarak çok hızlı olarak bozulabilirler. 4-6 saat içerisinde bozulan gıdalar var. Bunların başında da pilav, pirinç pilavı ve tavuk gelmektedir.
1: Yaz geldi, kavurmaya da şimdiden başladı. Üstelik bu yaz beklenilen normalin üzerinde sıcaklık ihtimali de yazın nasıl beslenilecek sorusunu akıllara getirdi.
6: Sıvı tüketimine azam dikkat edilmesi gerekir. Olan koşullarda tüketilen sıvı miktarının 2 katı belki daha fazla sıvı tüketmek gerekebilir.
1: Sıcak havalarda dışarıda bekletilen yemeklerin bozulma ihtimali oldukça artıyor. Peki en tehlikeli yiyecekler hangileri?
6: Yine kremalı, yağlı gıdalar hızlı bozulur. Midye vesaire, tavuk döner. Bunlar belli saatin üzerinde açık alanda ısıya maruz kaldığında hızlı bozulan gıdalardır.
1: Gıda zehirlenmesi nasıl anlaşılır?
6: Bulantı, kusma, halsizlik, ishal gibi şikayet olan insanlar bunların geçmesini beklememeli. Çok tehlikeli tablolara, böbrek yetmezliğine, hayati tehdit eden tabloları sebebiyet verebilir. En yakın sağlık kuruluşuna başvurarak hızlıca tedavi altına alınmaları gerekir.
0: Güney Amerika ülkesi Venezuela 30 saniye arayla 7,2 ve 7,5'lik 2 depremle sarsıldı. Ülkede hasar çok büyük. Pek çok kentten internet kesildiği için haber alınamıyor. Son gelen resmi can kaybı 164. Fakat yetkililer bu sayının çok daha fazla artacağından endişeli.
7: Her yer cehennem. Her yer yıkıldı.
8: Evden nasıl kaçtığımızı bilmiyorum. Her şey yerle bir oldu.
5: Her şey sallanmaya başladı. Çok korkunçtu. Herkes öleceğini sanıyordu.
1: Güney Amerika ülkesi Venezuela depremlerle sarsıldı. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi.
9: Oh Okurriye.
10: Peş peşe iki deprem oldu. İlki 7,2 büyüklüğündeydi. Ardından 7,5 büyüklüğünde ikinci deprem geldi.
9: Yerde puntosuyum.
1: Depremin merkez üssü başkent Caracas'ın 300 kilometre doğusunda Yaracu eyaletinde meydana geldi. Depremler 39 saniye arayla yaşandı.
11: Dakikalar önce bir deprem oldu. Bu Venezuela'da hissedilen en büyük sarsıntıydı.
12: In Venezuela,
1: ülke 24 Haziran'da ulusal tatil günündeydi. Yerel saatle akşam 6.04'te meydana gelen deprem ülkenin komşuları Kolombiya ve Brezilya'da da hissedildi.
13: Çok güçlü bir sarsıntı oldu. Önce kasırga geliyor gibiydi, sonra birbirimize tutunduk. Her şey paramparça oldu.
1: Deprem sonrasındaki ülkedeki hasarı afetin vurduğu La Guaira kentinde oturan Türk vatandaşı İbrahim Eser de böyle görüntüledi.
7: Her yer cehennem. Her yer yıkıldı. Her yer yıkıldı. Hiçbir yer sağlam kalmadı.
1: Başkentteki Simon Bolivar Havalimanı da depremlerden ağır hasar gördü. O anları eski bir milletvekili kayda aldı. Tavan bölümü büyük bir gürültüyle çöktü. Terminal toz bulutuyla kaplandı. İçeridekiler canlarını güçlükle kurtardı. Havalimanının ikinci bir duyuruya kadar uçuşa kapandığı açıklandı. Depremlerin ardından ekipler hızla harekete geçti. Arama kurtarma için seferber oldu.
14: Yan binamız çöktü. Sadece 6. kattan küçük bir kız çocuğu dışarı çıkabildi. Umarım diğerleri de kurtarılır.
1: Bazı kentlerde internet altyapısı çöktü. Bu nedenle can ve mal kaybı tam olarak bilinemiyor.
5: Zemin hareket etmeye başladı. Sanki suyun içindeydik de dalgalar vuruyor gibiydi. Çok korkunçtu.
1: Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez kameralar karşısına geçti. Önceliğimiz olabildiğince çok hayat kurtarmak dedi. Dünyadan yardım tekliflerinin geldiğini söyledi. Türkiye'nin de aralarında olduğu ülkelere teşekkür etti.
10: Başkentte binalar çöktü. Bazı eyaletlerde ağır hasar var. Şu an olağanüstü hal ilan edildi. Dünyanın dört bir yanından yardım eli uzatan ülkelere teşekkür ediyorum.
9: Nicaragua, Türkiye, Jordania.
0: Efendim Delcy Rodriguez sık sık kameraların karşısına geçiyor, açıklamalarda bulunuyor. Peki Venezuela basınında şu an nasıl bir hava hakim? Bakalım Venezuela televizyonunun canlı yayınına şöyle hep birlikte sizlerle.
15: Kurtarabildiğimiz kadar hayatı kurtaracağız. Şunu da söylemek istiyorum. Bu gerçekten büyük bir trajedi. Buradan yakınlarını kaybeden herkese birliktelik ve başsağlığı mesajlarımızı iletmek istiyoruz. Şunu söyleyebiliriz. Eyaletteki durum gerçekten büyük bir trajedi ve bölgede çok büyük bir felaket alanına dönmüş bulundu. Yine aynı şekilde Venezuela Başkanı Simon Bolivar havalimanını birkaç farklı havalimanında ve zorunlu olmayan çalışma faaliyetlerinin kısa süreliğine askıya alındığını duyurdu. Bu deprem birçok Venezuelalı ailenin yaşamını etkiledi. İlk mesajımız, halkımıza olan ilk mesajımız birlikte kalmamız gerektiğidir. İki depremin ardından tüm otoriteler ve resmi kurumlar hep birlikte faaliyete geçti. Hayat kurtarmak ilk önceliğimiz, ardından altyapısal toplanma ve maddi tamirlere de başlayacağız. Kamu hizmetleri de aynı şekilde etkilendi. Binaların, konutların olduğu bölgelerde yıkılmalar gerçekleşti. Enkazlar var ve doğalgaz hizmeti de durdurulmak zorunda kaldı. Yine Caracas ve eyalet genelinde elektrik sisteminde arızalar oluşmakta, ancak kamu hizmetleri hala ulus genelinde etkilenen bölgeler haricinde aktif bir şekilde hizmete devam edecek. Yine etkilenen bölgelerde su hizmeti de aksamalar görülebilir. Hali hazırda bildiğimiz bilgilere göre yine aynı şekilde raylı sistemleri ve metroyu askıya aldık. Hem arama kurtarma süreçlerini kolaylaştırmak için hem de yine aynı şekilde insanların yaşadığı altyapılarda yoğunluk yaratmamak için bunları gerçekleştik. Başkan vekili yaralılara yardımda bulunmak için ve yine depremden etkilenenlere yardımda bulunmak için bir seferberlik ilan etti.
12: Good morning, dear Pedro.
15: Günaydın Pedro.
12: I'd like to commend the entire VTV staff.
15: Tüm VTV çalışanlarını tebrik etmek istiyorum. Kanalın bir kısmı depremden etkilenmesine rağmen durdurak bilmeden çalıştınız ve herkese yardımcı olmak için haberlerinize devam ettiniz. Arama kurtarma ekipleri hala enkaz altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmak için çalışmalara devam ediyor. Bu sabahın erken saatlerinde La Guaira eyaletinin valisiyle doğrudan iletişime geçtik ve belediye başkanı Suarez'le de iletişime geçtik. Dediğim gibi bu bahsettiğim bölgeler doğal afet bölgesi ilan edilmiş bölgeler, çöken binalar sebebiyle. Bu yüzden arama kurtarma çalışmaları da derhal başladı. Ülke genelinde diğer eyaletlerden de arama kurtarma görevlileri bölgeye giderek çalışmalara devam ediyor. Odağımız ve önceliğimiz La Guaira eyaleti ve Caracas'ın genelinde de 10 bina çöktü. Buralarda da arama kurtarma faaliyetlerini yoğunlaştırıyoruz. Amiral ile birlikte ve yine aynı şekilde iletişimimi sürdürüyorum. Belediye başkanları ile iletişimimi sürdürüyorum. Gereken tüm desteği sağlamaya devam ediyoruz. Yine aynı şekilde ulusa seslenerek özel sektörün muhtaç olduğu desteği de sağlayacağımızı duyurmak istiyorum. Bu özel sektör şirketlerinden gerekli olan ağır ekipmanları alarak arama kurtarma çalışmalarına devam edeceğiz. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve halkımızın yanında olacağız.
0: Evet, büyük geçmiş olsun diliyoruz. Venezuela'da şu an böyle bir atmosfer var efendim. 164 kişi hayatını kaybetti. 900'ü aşkında yaralı var. Canlı yayında ekranlarınıza getirdik. İzlediğiniz görüntülerde Venezuela basınında yansıyan görüntülerdi. Efendim, Muharrem ayının 10. gününde Aleviler, Bektaşiler ve Caferiler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeydi. Oruç açma programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerbela'nın hüznünü kalbimizin derinliklerinde hala hissediyoruz dedi. Erdoğan, iktidarları boyunca Alevilerin sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini de söyledi.
16: Kerbela'nın acısını yüreğimizde hala taşıyoruz. Tam 14 asırdır o günkü gibi yaşıyoruz.
17: Muharrem ayının 10. günü dolayısıyla 81 ilden 81 Alevi dedesi, Bektaşi babası ve Caferi temsilcileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlandı. Birlik mesajı verildi.
16: Hacı Bektaşi Veli'nin bir olalım, iri olalım, diri olalım çağrısı millet olarak ebedi kardeşliğimizin mayasıdır.
17: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması programına katıldı. Programda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Erdoğan'ın baş danışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin hazır bulundu. Beştepe'de masalara yaz dolayısıyla siyah örtü serildi. Dedelerin sofrasına Kerbela hadisesine atfen su da konulmadı. Programda Mersi dinlendi, dualar okundu.
18: Verelim İmam Hüseyin aşkına.
19: Bismillah, Allah Allah. Ya Rab, senin rızan için oruç tuttuk. Hazreti Hüseyin'in ve 72 şühedasının aziz ruhları için kabulü makbul eyle.
17: Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 yıllık iktidarları boyunca inancından ötürü kimseye farklı bir muamelede bulunmadıklarını söyledi.
16: Alevi canlarımızı asla ihmal etmedik. Ülkemizin dört bir yanındaki 1133 cemevinin aydınlatma gideri başkanlığımızca karşılanıyor.
0: Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında mutlak mutlak kararı sonrası ilk temas yaşandı. Mecliste 22. dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sürün cenazesinde bir araya gelen iki isimden kameralara neler yansıdı? Gelin birlikte izleyelim.
20: Mutlak mutlak kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ilk kez yan yana geldi. İki isim tokalaştı ancak hiç diyalog kurmadılar. Mecliste 22. dönem CHP Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için cenaze töreni gerçekleştirildi. Özgür Özel'in cenaze törenine katılacağı bir gün önceden belliydi. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da katılacağı konvoylarla karşılanması beklenen Evrensel Aşure Matemi programını iptal edince cenazeye gitme kararı aldı. Törenin yapıldığı alana ilk olarak Özgür Özel geldi. Özel'in yanında CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ve CHP üyeli askıya alınarak tedbirli olarak disipline sevk edilen Ali Mahir Başarır vardı. Sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu geldi alana. Özgür Özel'le tokalaştı. Tabutun ardından cenaze aracına kadar Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana yürüdü. Ama hiç konuşmadılar. Törenin sonunda araçlarına binerken de tokalaşmadılar. Özel ve Kılıçdaroğlu'ndan ikinci bir tokalaşma gelmedi. Özel mecliste grup katındaki makamına girerken Kemal Kılıçdaroğlu ise meclisten ayrıldı. Sorulara da yanıt vermedi.
21: Sakin ol.
20: Öte yandan Kılıçdaroğlu törende Muharrem İnce ile el sıkıştı ve yanında safa durdu. İkilinin bir süre konuştuğu görüldü. Bu sohbete ilişkin CNN Türk'ün sorularını yanıtlayan İnce, Kılıçdaroğlu'nun vefat eden vekilin rahatsızlığıyla ilgili soru sorduğunu, kendisinin de bu soruya yanıt verdiğini söyledi. Kemal Bey'le de Özgür Bey'le de görüşüyorum. Bir hukukumuz var. Cenazede, düğünde karşılaşmak insani bir şey dedi.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırlayarak 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, Türkiye dışında başka bir ülkede düzenlenmesi halinde zirveye katılmayacağını belirtirken, Ankara'daki toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu saygı nedeniyle gideceğini söyledi. CNN Türk, ABD temsilcisi Yunus Paksoy'un sorularını da yanıtlayan Trump, Erdoğan'a duyduğum saygı nedeniyle gidiyorum ifadesini kullandı ve F-35 programına ilişkin de mesajlar verdi.
22: ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Rutte'yi Beyaz Saray'da ağırladı. Görüşmenin ardından Oval Ofis'te gazetecilerin karşısına geçti. CNN Türk de oradaydı. Gündemde ABD-Türkiye ilişkileri ve F-35'ler vardı. CNN Türk ABD temsilcisi Yunus Paksoy, ABD başkanına sordu. Trump sözü İran savaşına getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaş karşısındaki tutumunu övdü.
23: As a Turk myself, I can tell you with great confidence that your presence in Ankara is eagerly anticipated. What's your message to your great friend Erdoğan and the Turkish people?
24: He stayed out of the war. You know, he was a prime candidate to go into the war with Iran, maybe on the Iran side, because he's not a big fan of Israel, as you know. And I asked him to stay out, he stayed out. Erdogan's a great leader, very strong person, great military. And I asked him to stay out, and he did, and so did, so people were surprised.
23: Why did that answer?
24: And I think that Erdogan is, look, he loves Turkey, right? He's doing a great job. He loves Turkey. I love the U.S., but he loves Turkey, and he's doing a great job. He's a respected man, a respected leader, and he's been a friend of mine.
22: Parası ödendiği halde verilmeyen F-35'ler de ABD başkanına soruldu. CNN Türk'ün F-35 sorusuna yanıt veren Trump, Türkiye'ye gelirken elinin boş gelmeyeceğini söyledi.
23: Mr. Secretary General clearly pointed out that allies want to do defense business with you. And Turkey is definitely one of them. They want the F-110 jet engines, yeah. And they want the F-35 fighter jets. Are you going to Turkey with a big gift bag for Erdogan?
24: Yeah, I think so. Look, he's a member of NATO. Some people don't consider himself, but he really is. He's a strong member of NATO. Yeah, I'm going to probably do something that's going to make him very happy.
23: And Turkey has
24: tell him
23: a
24: hello,
23: huge
24: right? Tell him hello. He's a good man.
22: F-35 sorunu henüz aşılmış değil. Trump bunun cevabı için topu yardımcısı J.D. Vance'e attı.
23: You said yes to the jet engines, but you're a very direct, very straightforward, no nonsense man, as you're known in Turkey as well. What needs to happen for the F-35 deal to be finalized? What do you need to see?
24: Why don't you answer that question, J.D.? I want to give you an easy one.
25: Well, I know that Pete and the entire team are reviewing this right now because there are certain things that we have to certify have happened, that have happened in order to comply with American law. The president has asked us to do that. We're running the traps and confirming that's happened. This is really a congressional thing and ensuring that Turkey has complied with American law so they can get the F-35s. And of course, we'll announce that when we have that review.
22: Türkiye'nin askeri açıdan büyüklüğünden bahseden Trump, ABD'deki askeri ekipmanların Türkiye'de de olduğunu söyledi. Ankara'daki NATO zirvesine de katılacağını ekledi.
2: I mean, I wouldn't have gone for, you know, what we went through over the last 2 months with, you know, the various countries. But you're probably right, I would have gone for you. But I would have not gone for most people. But he called me up, he said, please, I have it in Turkey, you got to be there. The United States has to be there. And so I'm going out of respect to President Erdogan.
0: İBB yöneticisi Erhan Karaalın kaçırılması ile ilgili soruşturmada dikkat çeken yeni bir detay ortaya çıktı. Karaalın aracında gizlenmiş halde bir GPS takip cihazı bulundu. Polis şimdi bu cihazın kim tarafından ve ne zaman yerleştirildiğini araştırıyor. Detaylar haberimizde.
22: Erhan Karaal'ın aracı incelendi, GPS cihazı bulundu. Arka tampon içine monte edilen cihazın kim tarafından takıldığı araştırılıyor. İstanbul'da günlerce konuşulan kaçırılma olayına ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Daha önce olayla alakalı 6 şüpheli tutuklanmış, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte aralarında kaçırma eylemini gerçekleştirdiği değerlendirilen 4 kişinin de bulunduğu 8 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin Asayi Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri sürüyor. Soruşturmayı yürüten Asayi Şube ekipleri olayın tüm bağlantılarını ortaya çıkarmak için çalışmalarını genişletti.
3: Bu kapsamda Erhan Karaal'ın aracında Asayi Şube ekipleri inceleme gerçekleştirdi ve çarpıcı bir bulguya ulaştı. Aracın arka tamponunun iç kısmında streç filme sarılı halde bulunan bir GPS takip cihazı tespit edildi.
22: Bulunan cihazın olayla bağlantısının olup olmadığı araştırılıyor. Polis ekipleri GPS cihazının ne zaman ve hangi noktada araca yerleştirildiğini belirlemek için bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceliyor. Cihazın satın alma süreci, temin edildiği yer ve kullanım geçmişi de mercek altına alındı. Öte yandan GPS cihazını araca kimin taktığının belirlenmesi amacıyla kriminal inceleme başlatıldı. Cihazın üzerindeki streç film parmak izi araştırması için incelemeye gönderildi. Elde edilecek bulguların soruşturmanın seyrini değiştirebileceği değerlendiriliyor. Asayi Şube Müdürlüğü ekipleri GPS cihazıyla kaçırılma olayı arasında doğrudan bir bağlantı bulunup bulunmadığını ortaya çıkarmaya çalışıyor. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.
0: İstanbul Galata'da bir kişi poşa düşürme numarasıyla turisti dolandırmaya çalıştı. Kadın para vereceği sırada olan biteni gören başka bir turist grubu müdahale etti. Ve Rus kadını kandırmaya çalışan sahtekarın oyunu karakolda bitti.
22: Fırça düşürme yöntemiyle ayakkabısını boyayıp para almaya çalıştı. Kadın turisti dolandırılmaktan yine turistler kurtardı. İstanbul'un kalbi Galata'da bir kişi elindeki boya fırçasını düşürmüş gibi yaptı, turistin önüne bilerek bıraktı. Kadın da geri verince adam teşekkür etmek istediğini söyleyip ayakkabısını boyamaya başladı ama aslında niyeti bambaşkaydı. Ayakkabıyı boyadıktan sonra Rus kadından para istedi. O sırada olan biteni sokakta yürüyen diğer Rus turistler fark etti. Kadın para vermeye hazırlanırken kalabalık grup koşarak müdahale etti, engel oldu. Para alamayan şüpheli öfkelendi, turistlerle arasında tartışma çıktı. Boyacı küfür ve hakaret yağdırdı. İnternette paylaşılan görüntüler üzerine ekipler harekete geçti. Hayvansaray'da yakalanan şüpheli dolandırıcılıktan adliyeye sevk edildi, ardından serbest bırakıldı.
0: İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzbeton ve İzdoğa'ya yönelik soruşturmada yeni geliştirmeler var. Rüşvet, yolsuzluk iddialarıyla yürütülen soruşturmada 6 şüpheli daha gözaltına alındı.
1: Yolsuzluk, usulsüzlük ve zimmet yapıldığı iddiaları gelmiş, başlatılan yargılama ile birlikte aralarında eski belediye başkanı Tunç Soyer'in de bulunduğu 3 kişi tutuklanmıştı. İzbeton soruşturmasında 6 şüpheli daha gözaltına alındı. 2023'te iki ayrı ihale sonucunda süreç başlatılmıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma suçlarını işledikleri öne sürülen, aralarında eski Beton AŞ Genel Müdürü Heval Savaşkaya'nın aralarında olduğu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda eski İzbeton Genel Müdür Yardımcısı, eski şirket üst düzey yöneticisinin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Eski Genel Müdür Heval Savaşkaya'nın ise başka suçlardan tutuklu olduğu belirtildi. Soruşturmanın yanı sıra yargılama süreci de devam ediyor.
0: Çocuk sahibi olan milyonlarca anneyi ilgilendiren önemli düzenleme, emeklilik hesabını yeniden şekillendiriyor. Doğum nedeniyle çalışma hayatına ara veren anneler doğum borçlanması sayesinde eksik prim günlerini tamamlayarak emekliliğe daha erken ulaşabiliyorlar. Artık 3 çocuğa kadar tanınan borçlanma hakkıyla toplam 2160 gün, yani tam 6 yıllık prim kazanımı elde edilebiliyor. Peki şartlar ne? Haberimizde izleyin.
1: Bir çocukta 2 yıl, 2 çocukta 4 yıldı. Kapsam genişledi. Artık 4 çocuk için anneler 6 yıl doğum borçlanması yapabilecek. Böylelikle erken emeklilik yolu açılabilecek. Çocuk sahibi olduktan sonra çalışma hayatına ara vermek zorunda kalan milyonlarca kadın için doğum borçlanması önemli bir fırsat sunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun uyguladığı sistem kapsamında anneler doğum nedeniyle çalışamadıkları süreleri borçlanarak prim gününe çevirebiliyor. Her çocuk için 2 yıla kadar borçlanma yapılabiliyor. Daha önce 2 çocuk için uygulanan sistem kapsamında bugün 3 çocuğa kadar toplam 2160 gün prim kazanmak mümkün.
4: Bu doğurdukları çocukların dönemini 2 yıl müddetle borçlanma hakkı elde ediyorlar. Bu borçlanma hakkıyla da emekliliklerinin daha erken olabiliyor. Nasıl oluyor? Mesela sizin diyelim ki 5000 güne ihtiyacınız var. Burada 720 gün borçlandığınızda işte 4300 gününüz varsa bunu 5000'e tamamlayabiliyorsunuz. Bu şekilde güne sayılıyor.
1: Borçlanma sayesinde eksik prim günleri tamamlanırken emeklilik için gerekli şartların yerine getirilmesi de kolaylaşıyor. Ancak doğum borçlanmasından yararlanabilmek için bazı koşulların da sağlanması gerekiyor.
4: Doğumdan sonraki sürede de uzun vadeli sigorta olmaması gerekiyor. Doğumdan itibaren biliyorsunuz ki 2 yıl borçlanılabiliyor ve bu 2 yıl zarfında eğer bir sigortalılık varsa o da mahsup ediliyor. Çocuk sağ doğmalı dedik biraz önce de ve borçlanma sadece sağ olduğu döneme, mesela 1 yaşında vefat ettiyse çocuk, o sadece o 1 yaşına borçlanılabiliyor. Evlat edinenlerde de bu hak var.
1: Uzmanlar emekliliğine az süre kalan kadınların hak kaybı yaşamamaları için doğum borçlanması şartlarını dikkatle incelemeleri gerektiğini belirtiyor.
0: Yargıtay'dan evli çiftleri ilgilendiren emsal niteliğindeki bir haber geldi efendim. Evlilikte aşırı cimri davranışların boşanma ve tazminat sebebi sayılabileceğine hükmetti. Detaylara bakalım.
6: Evlilik birliğinin temelden sarsılması durumunda İki taraf arasında belli başlı hususların gerçekleşmesi gerekiyor ki boşanma kesinleşebilsin.
1: Işığı kapat, kombiyi kıs, sifonu çekme, çay demleme. Eşinize söylediğiniz bu sözler boşanma sebebiniz olabilir.
6: Karşı tarafın tamamen bir kişiyi manipüle etmesi, baskı altında tutması, cimri bir hayat sürmesi, diğer tarafın tüm hayatını, diğer eşin tüm hayatını ve hayatını stabil bir şekilde idare ettirmesini, normal hayat standartlarını tamamen aşağı çektiği gibi insanın hem akıl sağlığını yitirmesini hem de psikolojik problemlere ve depresyonlara bitmesine sebebiyet verebiliyor.
1: Peki eşler karşı tarafın cimri olduğunu nasıl ispat edebilir?
6: Cimriliğin tespiti için yakın aile çevresi, evlilik sürecine baştan sona şahitlik edebilenler, bunun dışında WhatsApp yazışmaları olabilir. En son çağrı olarak bunlar da WhatsApp yazışmaları olabilir. WhatsApp yazışmalarıyla beraber kişinin cimriliğine dem vuran kelimeler, aile arasındaki tartışmalar, kavgalar, komşuların bu çatışma süreci içerisindeki şikayetleri, polislerin kapıya gelip gelmemesi, hepsini delil olarak kullanılabilir.
1: Yüksek Mahkeme bu tarz davranışların sadece boşanma sebebi değil,
6: sındaki tartışmalar, kavgalar, komşuların bu çatışma süreci içerisindeki şikayetleri, polislerin kapıya gelip gelmemesi, hepsinin delil olarak kullanılabilir.
1: Yüksek Mahkeme bu tarz davranışların sağ

0: Yolun karşısına geçmeye çalışıyordu, motosiklet çarptı. Hem kendisi hem de motosikletteki iki kişi yola savruldu. Kaza İstanbul Şişli'de öğle saatlerinde meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 62 yaşındaki yaya ve motosikletteki iki kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
1: Efendim, Mimar Sinan'ın vasiyeti üzerine Muharrem ayının 10. günü Süleymaniye Camii'nde aşure dağıtımı yapıldı. Yurtsoy Vakfı'nca 16 yıldır gerçekleştirilen programda ilk olarak Mimar Sinan'ın kabrinde dua edildi.
0: Mimar Sinan'ın vasiyeti üzerine Muharrem ayının 10. gününe tekabül eden aşure günü dolayısıyla Süleymaniye Camii'nde aşure dağıtımı yapıldı. Mimar Sinan'ın vasiyetini yerine getirmek adına Gürsoy Vakfı'nca 16 yıldır gerçekleştirilen programda ilk olarak Mimar Sinan'ın kabrine gitti, duanın ardından aşure dağıtımı için Süleymaniye Camii'nin yanındaki alana gelerek vatandaşlara aşure ikramında bulundu.
2: Aşure günü vesilesiyle Mimar Sinan'ın İstanbul'daki en önemli eseri, bir yazarımıza göre fethin sembolü olan Süleymaniye Camii'nin gölgesindeyiz. Bunu söylemek isterim. Abidin Dünay'a göre Süleymaniye ile ilgili şöyle bir sözü var. Fetih 1453 yılında başlamış, Süleymaniye'nin tamamlanmasıyla fetih tamamlanmıştır diyor. Böylesine önemli bir eseri şehrimizde inşa eden büyük mimar Sinan'ın mezarında onun vasiyeti gereği aşure töreni yaptık, aşure dağıtımı yaptık.
0: Mimar Sinan'ın vakfiyesinde yer alan bu anlamlı vasiyet, Gürsoy Vakfı tarafından yıllardır titizlikle yerine getirilerek gelecek nesillere aktarılmaya devam ediyor. Muharrem ayının 10. gününe denk gelen 25 Haziran tarihinde öğle namazının ardından Mimar Sinan Hazretleri'nin kabri şerifi başında dualar eşliğinde aşure dağıtımı yapıldı.
3: Cami restorasyonu sırasında bulduğumuz, kaynaklardan ulaştığımız Mimar Sinan'ın mütevazi vakfiyesinin bir gereğini de aşağı yukarı 16. yıl tamamladık.
0: Aşure dağıtımına İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Eski Hazine ve Maliye Bakanı AK Parti Mersin Milletvekili Nurettin Nebati, Eski Bakanlardan Lütfi Elvan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Gürsoy Vakfı Başkanı Hasan Gürsoy, vakıf üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
1: Milli futbol takımı Dünya Kupası'nda tur atlama şansını kaybetse de kupanın düzenlendiği Amerika'da Türk rüzgarı dinliyor. Los Angeles kentine kurulan Türk etkinlik alanı futbol coşkusuna Türk kültürünü de harmanlamayı amaçlıyor.
0: ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak düzenlediği Dünya Kupası'ndaki ev sahibi şehirlerden biri Los Angeles. Türk kültürü ve futbol coşkusu Melekler Kenti'ne kurulan Vibe Zone'la taşınıyor. Los Angeles Belediye Binası'nın önünde Gloria Malina Grand Park'ta kurulan Vibe Zone ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. 9 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak etkinlik alanı, Türk kültürünü, mutfağını ve futbol heyecanını uluslararası ziyaretçilerle buluşturuyor. Türkiye is here, Türkiye burada sloganıyla hayata geçirilen etkinlik alanında simit, baklava, lokum, Türk çayı ve Türk kahvesi gibi geleneksel lezzetler ikram edilirken, ziyaretçiler çeşitli etkinlikler ve yarışmalarla Türk kültürünü yakından deneyimleme fırsatı buluyor. Türkiye milli takımının Dünya Kupası maçları başta olmak üzere turnuvanın önemli karşılaşmaları devlet ekranlardan canlı olarak yayınlanıyor. Etkinlik kapsamında sahne alan sanatçılar arasında Türk-Alman rap sanatçısı Mero, hip-hopçu Murda ve Bayhan yer alıyor. Komedyen Doğu Demirkol'un da yer aldığı etkinliklerde müzisyen Emrah Karaduman ve geleneksel Anadolu ezgilerini modern ritimlerle buluşturan DJ Derdo Disco da katıldı. Kırmızı beyaz renklerle donatılan etkinlik alanında Türk bayrakları dalgalanırken farklı ülkelerden gelen binlerce ziyaretçi ortak değerler etrafında bir araya geliyor.

0: İhmaller silsilesi bir anlık yangına neden olmuş. Dakikalar içerisinde büyüyen yangında çocukların da olduğu 7 işçi hayatını kaybetmişti. Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki parfüm fabrikası yangınında yeni gelişmeler var. Detayları birlikte izleyelim.
1: Kimsenin canını dahi düşünmeden sadece kendi istekleri doğrultusunda işletiyorlardı tesisi. Dilovası'nda 7 kişinin hayatını kaybettiği o fabrika yangınında 7 kamu görevlisi gözaltına alındı. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunuyordu kozmetik dolum tesisi. 8 Kasım 2025'te aralarında 15 yaşlarında çocukların da olduğu 7 kişi çıkan yangında can verdi. Şimdiye kadar 8 kişi de tutuklandı. Tutuklu sanıklarının yargılanması sürerken mağdur aileler sürecin yavaş ilerlediğini savunup adalet nöbeti başlatmışlardı. 10 nöbet sonuçlandı. Ekiplerin yapmış olduğu operasyonlarla Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı Necati Temiz, eski yapı kontrol müdürü Cihan Sorgucu'nun da aralarında bulunduğu 7 belediye personeli gözaltına alındı. Ayrıca hazırlanan 97 sayfalık iddianamede 4 tutuklu firma yetkilisi hakkında 7'şer kez müebbet hapis cezası isteniyor.
0: Efendim, bu haberle birlikte ana haberi de noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte saat 18'de görüşene dek CNN Türk'ten ayrılmayın. Hoşça kalın.
2: CNN Türk Radyo, ilk bilen siz olun. Reklam. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Reklam. CNN Türk Radyo, ilk bilen siz olun. Hayatın tüm seslerini CNN Türk Radyo'dan dinleyin. CNN Türk Radyo, Adana 103.6, Ankara 89, Antalya 99.7, Aydın 106.7, Balıkesir 97.4, Bursa 88.1, Denizli 106.2, Diyarbakır 103.3, Edirne 95.5, Erzurum 99.7, Eskişehir 95.5, Gaziantep 95.8, İstanbul 92.6, İzmir 106.5, Kayseri 90.7, Kocaeli 88.1, Konya 92.4, Malatya 98.6, Mersin 101.5, Samsun 95.5, Trabzon 106.5 frekansında. CNN Türk Radyo, ilk bilen siz olun.
3: Kamu spotu.
4: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor. Ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde. Her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
2: CNN Türk Radyo, ilk bilen siz olun.
5: Dünyanın tercihi, yılın en iyi markası ECA hava durumunu sunar.
6: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava az bulutlu ve açık, sıcaklık 31 derece. Ankara az bulutlu ve açık 31. İzmir ve Adana az bulutlu ve açık 34. Samsun parçalı ve az bulutlu 29. Diyarbakır az bulutlu ve açık 37. Ve parçalı yer yer çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 24 derece olarak ölçülüyor.
5: Dünyanın tercihi, yılın en iyi markası ECA hava durumunu sundu.
2: CNN Türk Radyo, ilk bilen siz olun.

0: Yenen Türk Radyo. İlk bilen siz olun. Bu bir CNN Türk Radyo yayınıdır. Bu yayın yeniden iletim kapsamında yayınlanmaktadır.
1: Efendim iyi akşamlar. Gece görüşüne hoş geldiniz. Gündemde pek çok konu var. Bugün özel bir konuğumuz var. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Hasan Basri Yalçın bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Gündem yoğun. Hem iç siyaset hem dış siyaset. Hepsi. Bir de NATO zirvesi, AK Parti kampı. Hepsini konuşacağız dolayısıyla.
2: Konuşalım.
1: Şimdi şöyle başlayalım. Bir bakıyoruz AK Parti'ye başka partilerden bir sürü geçiş oluyor. Belediye başkanı, milletvekili, katılımlar var. Dün Nimet Özdemir, bugün Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özaslan, Nevşehir Belediye Başkanı AK Parti'ye katıldılar. Şimdi tabii bu katılımların nedeni merak ediliyor. Neden AK Parti'ye geçiyorlar ve bu transferler sürecek mi? Hani sırada kimler var desem ona yanıt verir misiniz bilmiyorum ama sırada kimler var?
2: Hayırlısı diyelim. Şöyle yani AK Parti'ye yönelik bir teveccüh görüyorum ben aslına bakarsanız. Belediye seçimlerinden sonra tonlarca şey konuştuk Türkiye siyasetine dair. Muhalefet partilerinin bir alternatif oluşturup oluşturamayacağı konusu dahil olmak üzere birçok şeyi konuştuk. Ama gözüken o ki Türkiye'de siyaset yapan, yapmaya çalışan başka partilerde görev almış arkadaşlarımız da aslında dönüp baktıklarında Türkiye siyasetinde eğer gerçekten hizmetle ilgili, çalışmayla ilgili, bu millete hizmet üretmekle ilgili bir gayreti varsa bunu AK Parti'de gerçekleştirebileceklerini görüyor olmalılar ki AK Parti'ye yönelik bir teveccüh oluyor. Yani bakın sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nden değil diğer partilerden
1: evet,
2: de milletvekili de var, belediye başkanı da var. Ben hani çok amiyane bir tabirle aslında mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nden geçişlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin son dönemde yaşadıklarını düşündüğünüzde kendinizi bir Cumhuriyet Halk Partili belediyenin belediye başkanının yerine koyduğunuzda aslında size de sıkıntı verebilecek, oldukça zor durumda bırakabilecek bir sahne yaşanıyor. Ve o sahne aslında gerçekten çalışmak isteyen insanlar, gerçekten var olmak, siyasette, hizmet yarışında var olmak isteyen insanlar için son derece üzüntü verici, rahatsız edici bir durum. Bütün buna baktığında siyaset yapan insanlar muhtemelen doğru ve ilkeli siyasetin bu tarafta yapılabileceğini düşünüyor olmalı ki belki de çok ciddi ideolojik angajmanları daha önceden var olan insanlar bile AK Parti'de daha rahat edebileceklerini, daha iyi çalışabileceklerini, daha iyi hizmet üreteceklerini, siyasetin geleceğinin hala burada olduğunu düşünüyor olabilirler. Çünkü hep benim ısrarla söylemeye çalıştığım bir şey var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yaptığınızı düşünün. 24-25 yıldır sadece AK Parti dönemlerinde muhalefet, ana muhalefet partisisiniz. Ve maalesef Türkiye'nin herhangi bir gündem meselesine dair Cumhuriyet Halk Partisi'nin anlamlı ve bütünlüklü bir alternatif ortaya koymadığını görürsünüz. Yani mesela konuştuğumuz birçok mesele var. Türkiye'nin birçok meselesi var. Ekonomi meselesi var, terörle mücadele meselesi var, dış politika meselesi var, dünya siyasetinin alt üst oluşu ve Türkiye'nin bunun içerisinde konumlanması gibi meselelerin her birisi var. Ama biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne veya özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönüp baktığımızda bir kavga, gürültü, kişisel hesaplaşmalar bunları görüyorsunuz. Dolayısıyla aslında hem siyaset yapan insanlar için hem de siyaseti takip eden seçmen için Cumhuriyet Halk Partisi maalesef bu ülkede bir iktidar alternatifi oluşturmuyor. İktidar alternatifi oluşturmayan bir yerde de siyaset yapmak veya bunun önünün kapalı olduğunu, bunun bir türlü yürüyemediğiniz ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak var olamadığınızı düşündüğünüzde aslında siz de boşa çabalamış oluyorsunuz. O yüzden biz şuna inanıyoruz. Yani evet geçişler devam edebilir.
1: Ha, devam edebilir.
2: Edebilir ve edeceğini düşünüyoruz işin açıkçası. Çünkü bugün hala Türkiye'de iktidarın tek alternatifi AK Parti gibi gözüküyor. Çünkü bunu vatandaş da görüyor. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan veya diğer muhalefet partilerinde siyaset yapan insanlar da görüyor diye düşünüyoruz. Böyle bir tıkanıklık yani muhalefetin kendi içerisinde kendi kavgasına düşmüş olması sadece Cumhuriyet Halk Partileri değil izleyen herkesi rahatsız ediyor. Yani
1: aslında AK Parti'ye zarar değil mi? Daha doğrusu iktidarda kim olursa olsun bunu düşünüyor musunuz?
2: Demokratik yani siyasetin olmazsa soruyorum. Olmaz kuralı nedir? Bir alternatifin var olması o alternatifle de iktidarın mukayese edilmesi, hı hı, ve o mukayese çerçevesinde bir tercih yapılması. Bakın bizim AK Parti olarak ben saha ziyaretlerimizde hep karşılaştığım bir sorunu dile getireyim. Vatandaş şikayetini de bize dile getiriyor. Takdirlerini de bize dile getiriyor. Yani normalde ne olması gerekir? Bir alternatif siyaset üretmiş bir parti, partiler olması gerekir ki vatandaş, yani Cumhuriyet Halk Partili vatandaş gelip bizim hiçbir belediyemizin olmadığı bir yerde, ya bizim köye yol yapılması lazım, belediye yapmıyor, AK Parti bu işe el atsın diyor. Şimdi bu öylesine bir hal almış ki tüm Türkiye'de, hizmet varsa AK Parti vardır, yapılacak iş varsa AK Parti vardır, ama kavga gürültü varsa Cumhuriyet Halk Partisi vardır. Böyle bir resmin içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren, ona gönül veren insanlar bile muhtemelen çok ciddi bir kırgınlık, bir eziklik, bir rahatsızlık yaşıyorlar. Orada siyaset yapan insanları bile ben görebiliyorum. Özellikle son dönemde
1: burada şunlar da dahil yapan... Araya çok gireceğim, lütfen unutmayın o sözünüzü şunun için. Şimdi bir de hani CHP'ye oy vermiş, o isime oy vermiş isimler, yani seçmen var. Ama o isim de gidiyor başka bir partiye, AK Parti'ye geçiyor diyelim ki. Şimdi seçmen de diyor ki sen, ben sana CHP'de olduğum için oy verdim mesela, nasıl geçersin?
2: Seçmenin bu tür şeyleri, bu tür değerlendirmeleri genel olarak oluyor. Ama ben şunu görüyorum. Mesela bütün yaptığımız o saha çalışmalarında, esnaf ziyaretlerinde, hane ziyaretlerinde bir alternatifsizlik meselesi herkesin gözünün önünde. Yani düşünün, bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi alternatif üretmeden yıllardır siyaset sahnesinde var oluyor ve %25'ler civarında bir oyu var. Niye? İnsanlarımız çeşitli ideolojik meseleler çerçevesinde, işte ailesinden gelen alışkanlıklar çerçevesinde veya bizim AK Parti'mizin veya diğer partilerden yeterince kendi tutumunu ortaya koymadığını düşündüğü için uzun yıllardır aynı siyasi partiye oy veren insanlar var. Şimdi o insanların halini düşünün. Yani belediye seçimlerinde bir başarı elde ettiklerini düşünüyorlar. Sonra dönüp belediyelerine baktıklarında hizmet üretmeyen belediyelerle karşı karşıyalar. Hizmet üretmeme meselesine alıştılar. Hadi onu göz ardı ediyorlardı. Otobüs yanıyor, metrolar yapılmıyor, yollar yapılmıyor, alt geçitler, üst geçitler yapılmıyor. Bunu CHP'ye oy veren seçmenler muhtemelen göz ardı edebiliyorlardı. Ama sonrasında ne ortaya çıktı? Sistemli yolsuzluk hikayeleri ortaya çıktı. Öylesine bir sistem kurulmuş ki, yani İstanbul'daki bir havuz, oraya Antalya'dan, diğer şehirlerden, şuradan buradan aktarılan, genel merkez tarafından sıkıştırılan belediye başkanları, sizin bu fona para aktarmanız gerekir gibi sıkıştırılan belediye başkanları, böyle bir darboğazın içerisinde yaşamak, böyle bir darboğazın içerisinde siyaset yapmak zorunda kalmışlar. Hizmetsizliğe alışmışsınız. Yolsuzluk çıkıyor üzerine. Yolsuzluk sadece bir yolsuzluk değil, sistemli bir yolsuzluk. Hatta o sistemli yolsuzluk aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirmek için oluşturulmuş bir havuza dönüşmüş. O havuz üzerinden orada burada delege pazarlıkları, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadesiyle söylüyorum, hı hı, pavyonda delege pazarlıklarına kadar gelmiş. Bir partiyi usulsüz yöntemlerle ele geçirmek gibi operasyonlara dönüşmüş. Bütün bunlara şahitlik ettiğinizde, yani o çeşitli ahlaksızlık hikayelerini falan, o havlu hikayelerini falan hepsini bir kenara bırakıyorum. Konuşmaktan bile hicap duyduğum şeyler bunlar. Muhtemelen hepimizin hicap duyduğu şeyler. Bunları izleyen bir Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin belki alışkanlıkları çerçevesinde hala Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeye devam edecek. Ama şunu çok net gördüğünü ben seçmenin görebiliyorum. Ya gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nden olmadı. Bir siyaset alternatifi ortaya çıkmadı. Hangi ismi çıkardılarsa seçmenin karşısına, yani düşünün, Ekmelettin İhsanoğlu'ndan başlayın, Muharrem İnce'ye gelin, oradan Kılıçdaroğlu'na gelin, oradan belediyeye çıkardıkları adaylara gelin. Seçmeni, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni böyle onları hemen kucakladı ve hepsini birer kahraman ilan etti. Yani gerçekte siyaseten ürettiği şey bu zamana kadar ki sicili nedir bakmadan hepsini kahraman ilan ettiler. Hatırlıyorsunuz yani Muharrem İnce'ye, fizikçi Muharrem, işte Kemal Kılıçdaroğlu'na Piron dedem, ondan sonra demokrat amcalar, bilmem neler, böyle muazzam bir kahramanlaştırma havası estirildi. Her seferinde Ama her seferinde de sonuç bir hayal kırıklığına dönüştü.
1: Peki tam bu noktada.
2: Bunu gören seçmen şu an ne hissediyor olabilir? Gerçekten. Yani,
1: saha araştırması dediniz ya. Hatta şey dediniz, alışkanlıkları çerçevesinde belki oy verecek. Öyle mi? Saha araştırmaları böyle mi diyor? Yoksa mesela geçen isimler, AK Parti'ye geçen isimler AK Parti'ye seçmen de getirebiliyorlar mı? Baktırdınız mı buna?
2: Şimdi onların her biri ayrı ayrı şehir şehir, ilçe ilçe onlara bakmak gerekebilir. Mesela bazısında bu olabilir. Gerçekten kendi siyasi tavrı nedeniyle kendi özgül ağırlığını üretebilmiş isimler olabildiği gibi olmayan isimler de olabilir. Ama şunu biz hep araştırmalarda görüyoruz. CHP'nin gerçekten kurumsal bir seçmeni var. Yani öyle veya böyle dedesi de Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veriyor. Babası da Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş. Kendisi de Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veriyor. Ve o alışkanlığı devam ettirmek istiyor. Ve ama bütün bunların çerçevesinde 24-25 yılın sonunda kendilerini başarılı addedeceklerini düşündükleri bir dönemde tıpkı SHP hikayesinde olduğu gibi kağıt diye belediyelerle birlikte aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir ne diyelim iktidar alternatifi olmadığıyla yüzleşmek zorunda kaldı insanlar. Bunun orada bir hayal kırıklığına, orada bir rahatsızlığa neden olduğunu tespit edebiliyoruz, ölçebiliyoruz. Ama dediğim gibi bu ne kadarıyla sandığa yansır, ne kadar İnsanlar bunu sandıkta öyle değerlendirir bilemiyoruz. Bunlar zaman içerisinde biraz bu olayların üzerinden vakit geçtikten sonra ölçülebilecek şeyler. Ama şu an itibariyle gördüğümüz bir şey var. O kişiler üzerinden yapılan siyaset, özellikle kişiler arasında yürütülen kavgalar o seçmen kitlesini ciddi anlamda rahatsız ediyor. Biz şunu hiçbir zaman yapmadık. Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine karşı sert bir pozisyon üreterek seçmeni karşımıza alacak. Maalesef Cumhuriyet Halk Partililer bizim seçmenimize zaman zaman hakaret etmiştir. Allah'a şükürler olsun ne liderimiz ne AK Parti'de siyaset yapan diğer arkadaşlarımız böyle bir yöntemi biz hiçbir zaman benimsemedik. O yüzden şunu her zaman dile getiriyoruz. Evet, sizin alışkanlıklarınız olabilir. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyi bu zamana kadar bir iktidar alternatifi olarak değerlendirmiş olabilirsiniz. Ama gerçekten bu haliyle siz Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayıtsız şartsız destek vermeye devam ederseniz Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetenler de burayı babalarının çiftliği zannederek o şekilde hareket etmeye devam edebilirler. Sonra Muharrem İnce ile sorun yaşadığınızda onunla kavga edersiniz. Kemal Kılıçdaroğlu için Muharrem İnce'ye hakaret ettiler. Şimdi başka isimler için, Özgür Özel için Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ediyorlar. Halbuki siyaset böyle bir şey değil. Siyaset fikir üzerinden, ülkeye alternatif koymak üzerinden yürütülen bir şeydir. Yani Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu'ndan farklı ne söyledi? Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'den farklı ne söyledi? Bütün bunlara baktığınızda aslında hepsi birbirinin bir benzeri. Sadece o isim gidiyor, makinayı devralan diğerini linç ettiriyor. O makinayı devreden alan bir diğerini linç ettiriyor. Bu gerçekten üzüntü verici bir şey çünkü seçmenin alternatifi görüp, alternatifin bütünlüklü olarak ne söylediğini görüp AK Parti'nin de kıymetini anlamasını beklersiniz. Dış politika alanında doğru düzgün başı sonu olan tutarlı bir şey söyleyecek ki biz de seçmenimize diyeceğiz ki hayır o yol yanlış, bizim söylediğimiz yol doğrudur.
1: Ya da diyeceğim. Öyle bir şey söyleyecek ki siz orada bizi besleyecek mesela. Evet.
2: Ama tamamen AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığına endeksli ve o düşmanlıktan kendilerine kişisel kariyer inşa etmeye çalışan figürlere saplanıp kaldığı zaman Cumhuriyet Halk Partisi ne vatandaşa bir alternatif ortaya koyabiliyor, ne iktidara bir alternatif ortaya koyabiliyor. Cumhurbaşkanımız bugün söyledi, kayıpçı kavgasının içerisinde Türkiye'nin gündemini heba ediyor.
1: Şimdi demin öyle bir tanım yaptınız ki seçmen aslında gelen isme full destek veriyor, kahramanlaştırıyor gözünde dediniz CHP seçmeni için. Şimdi kahramanlaştırma deyince saymadığınız bir isim var. Ekrem İmamoğlu. Seçmen mi kahramanlaştırdı, kendini mi kahraman ilan etti? Orada seçmenin davranışı neydi? Çünkü öyle bir de biliyorsunuz hani.
2: Ya ben bu söylediğim şey kolay ispatlanabilir, ölçülebilir bir şey değil. Sizinle uzun süre bunu çalışmamız, defalarca anket yapmamız falan gerekebilir ama benim bir siyaset bilimi gözlemcisi de olarak söyleyebileceğim bir durum. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni her seferinde bu aktörleri tanıyarak oy kullanmadı. Ekrem İmamoğlu'nu da tanıyarak oy kullanmadı. Ve Kılıçdaroğlu son girdiği seçimde %46 mıydı? %46'lar civarında oy aldı. O oy, yani ne diyorlardı? İşte terlik koysak oy alırız, kazanırız. Kola kutusu koysak oy alırız, kazanırız. Çünkü onlar da şunu biliyorlar ki kendilerinin özgül ağırlığından dolayı bu oyları alıyor değiller. Türkiye'de öylesine bir hava estirildi ki bir tarafta Recep Tayyip Erdoğan, bir tarafta ondan rahatsız olanlar gibi bir Türkiye ayrıma gidildi. Türkiye'de bir kutuplaşma inşa edildi. Bu kutuplaşma aslında bu siyasi figürlerin hepsinin varlığının tek sebebidir. Normal şartlarda
1: Erdoğan karşıttığı mı yani?
2: Bunun üzerinden beslenmek. Bunun üzerinden beslenmek öylesine bir kolaycılık ki, evet, bir yandan Kemal Kılıçdaroğlu'na bile %46 aldırabiliyor. Ama bir yandan da onun gerçekten bir siyaset üretme ihtiyacını da ortadan kaldırdığı için mesele kişiselleşiyor ve kişiler üzerinden yürümeye başlıyor. Şimdi her seferinde alternatif. Ya Muharrem İnce'yi de kazanıyordu. Muharrem İnce'nin de kazandığını söylediler. Maltepe mitinginiydi. Maltepe mitingini hatırlıyor musunuz? Geliyoruz, bu sefer bitti, yargılanacaksınız, hesap vereceksiniz. Aynı dili her seferinde kullanıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili olarak yine aynı şeyi söylediler. Ekrem İmamoğlu ile de ilgili söyleyebilirler, Mansur Yavaş ile ilgili de söyleyebilirler. Ama ben özü itibariyle bu haliyle devam ettikçe bu seçmeni, bu ülkenin seçmenini öyle çok kolay elde edilebilir bir seçmen olarak değerlendirmelerinin bir sonucu olarak bu hatalara sürüklendiklerini düşünüyorum. Yani kim olursanız olun, adınızla oy almak gibi bir şey söz konusu değil. Vatandaş şunu görmek istiyor. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalıp bir seçmeni olabilir. Evet, 24-25 yıllık AK Parti iktidarı çerçevesinde bizden rahatsız olan ve bize oy vermek istemeyen, dolayısıyla alternatifleri değerlendirmek isteyen bir seçmen olabilir.
1: Ya da o %46'nın eleştirilerini de AK Parti biraz göz önünde bulundurmamalı mı?
2: Bulundurmaz olur mu? Bunun üzerinden siz bir siyaset inşa edersiniz ama günün sonunda 2023 seçimlerinde olduğu gibi seçmen dönüp bakar ve bir dakika, bu ülkeyi yönetmesi gereken Recep Tayyip Erdoğan'dır der. Belki belediyelerde kazanabilirsiniz çünkü seçmen, biliyorsunuz, bazı durumlarda kendince bir değerlendirme ve dengeleme yapmak gibi bir eğilime gidiyor. Bizim seçmenimiz çok irfan sahibi bir seçmen.
1: Burada da aslında bir uyarı mı vermişler o zaman AK Parti'ye ya da bir dengeleme mi yaptı?
2: Her seferinde biz, yani yerel seçimlerin dinamikleriyle genel seçimlerin dinamikleri birbirinden farklı oluyor. Yani şöyle, biz 2023 seçimleri, 2024 seçimleri, belediye seçimlerinde şunu biliyoruz. AK Parti seçmeninin bir kısmı bize ne dedi? Bize bir işaret verdi. Bize bir pozisyon biçti ve biz onu kendi içimizde çok sıkı değerlendiriyoruz. Seçmenimizin bir kısmı neden bu seçimde oy kullanmaya gitmemiş olabilir? Ama aynı seçmen, genel seçim söz konusu olduğunda, gerçek Türkiye'nin geleceğiyle ilgili karar vermek meselesi söz konusu olduğunda dönüp bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakıyor. Ne konuşuyor bunlar? İHA'ları SİHA'ları kapatalım. Dış politikada vatandaşımızı son derece rahatsız edecek söylemler. Hatırlıyor musunuz? Yani Türkiye'nin en kritik dönemlerinde Libya'da, Doğu Akdeniz'de Cumhurbaşkanımız bir dış politika takip ederken Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış politikadan sorumlu yetkilisi çıktı, bizi batıya, uluslararası kamuoyuna şikayet etti. Türkiye kendi sınırlarının dışında operasyon yapıyordu. Karabağ gibi çok temel bir meselede Türkiye Azerbaycan'la birlikte hareket ederken, yıllardır Türk milletinin, Azerbaycan'daki Türklerin çok büyük bir hayali gerçekleşirken, yine aynı isimler gittiler bizi uluslararası kamuoyuna şikayet ettiler. Türkiye Karabağ cihatçıları gönderiyor diye Türkiye'nin başını belaya sokmak için ellerinden geleni yaptılar. Şimdi kişiler üzerinden her şeyi konuşabilirsiniz. Kişileri kahraman ilan edip onunla seçim kazanıyoruz hikayeleri üretebilirsiniz. Ama vatandaşın önüne gerçek anlamda nasıl bir iktidar alternatifi olduğunuzu anlatmazsanız vatandaş buna ikna olmaz. Belediye seçimlerinde farklı davranabilir ama genel seçim söz konusu olduğunda, ülkenin geleceği söz konusu olduğunda, vatandaş kendi geleceğine oy veriyor.
1: Şimdi aslında şöyle bir cümle söylediniz. Kim olursanız olun, adınızla oy almanız mümkün değil. Ama Sayın Erdoğan'ın özel bir durumu var.
2: Sayın Erdoğan o adını 30 yıldır, 40 yıldır inşa ediyor. o inşa edilmiş bir isim neye inşa edilmiş söyleyeyim. 3,5 yıllık
1: yok,
2: belediye başkanlığı var.
1: Şeyi soracağım şimdi. Hem belediye seçimlerinde seçmenin belki işte bir mesaj vermesi. O zaman bakıyoruz Erdoğan oyu her zaman AK Parti'nin üzerinde. Öyle bir durum da var özellikle son dönemde. Hani bazı biz de dersler çıkarıyoruz dediniz ya. O zaman daha farklı bir AK Parti mi görülecek?
2: Ya şöyle söyleyeyim, AK Parti her zaman kendisini yenilemekle meşgul olan bir parti. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Cumhurbaşkanımızın kurduğu ve büyüttüğü bir parti AK Parti. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızdan ayrı olarak AK Parti'yi değerlendirmek mümkün değil. Ama Recep Tayyip Erdoğan öyle bir siyasi isim, öyle bir siyasi karakter ki, yani mesela düşünün 94 belediye seçimlerinden sonra. Şimdi belediye başkanlarından bahsediyoruz değil mi? Bir sürü hikaye üretiyorlar iş yapıp yapmamaları ile ilgili olarak. 3,5 sene Hande Hanım, belediye başkanlığı Cumhurbaşkanımızın, 3,5 sene çöp dağlarını ortadan kaldırmış, Halic'i temizlemiş, İstanbul'daki su sorununu çözmüş. Şimdi bunlar devasa devasa sorunlardı. Yani öyle 3,5 yılın içerisinde bütün bu meseleleri halletmiş ve yaptığı işler üzerinden, icraat üzerinden bir efsaneye dönüşmüş bir siyasi karakterden bahsediyoruz. Ama öteki aktörler tamamen meseleyi sosyal medya kavgaları, işte kavgalar üzerinden beslenmek, kayıkçı kavgaları üzerinden üretiyorlar. Ve bunu eğer Recep Tayyip Erdoğan ismiyle kıyaslamak gibi bir hataya düşüyorlarsa onları uyarmak isterim. Böyle bir şey değil. 20, 22, 23 yıllık iktidarı boyunca Recep Tayyip Erdoğan bu ülkede kimsenin dokunmaya, hayal bile etmeye cesaret edemediği meseleleri teker teker çözmüş ve o anlamda Recep Tayyip Erdoğan ismi ortaya çıkmış durumda. Tabii ki bunun sonucunda, yani 24-25 yıllık siyasetin sonucunda, şimdi biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızı, hani bir sokak röportajında diyor ya, ben bu adamla geldim, bu adamla giderim. Şimdi böylesine bir isim üretmiş bir siyasi aktörden bahsediyoruz. Onun karşısına çıkacaksınız, kendinize bir isim uyduracaksınız. Demokrat dede diye, fizikçi Muharrem diye. Bununla oy alacaksınız. Bunlar yapay şeyler, bunlar gerçekçi şeyler değil. İsim dediğiniz şey uzun yıllar boyunca inşa edilmiş bir siyasi kariyerdir. Ve aslında bir bir kimliktir. O kimlik, o güven hissini vatandaşla kurmuş bir siyasi aktörden bahsediyoruz. Yüzyıllarda bir ortaya çıkabilecek siyasi isimlerden bahsediyoruz. Bunun karşısına sosyal medya güzellemeleriyle çıkmak size %46 verir, 47 verir, 48 verir, ama o 51'i vermez işte.
1: Şimdi Sayın Erdoğan'dan konu açılmışken MHP Genel Başkanı Erdoğan'ın arkasındayız adaylığı konusunda açıklamasını yaptı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de adayımız Erdoğan dedi. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olması için meclisin yani yenileme kararı alması gerekiyor. Şimdi bu nasıl olacak? AK Parti'nin bu konudaki planı ne? Bir takvim belirlendi mi?
2: Öyle ayrıntılı plan şeklinde konuşmayalım ama bizim baştan itibaren söylediğimiz bir şey var. Yani şu coğrafyayı, yakın coğrafyayı görüyorsunuz. Yani Sayın Devlet Bahçeli de aslında çok farklı bir şey söylemiyor. Aşağı yukarı söylediği şey tam olarak budur. AK Parti'den konuşan diğer siyasi aktörlerin her birinin aslında dile getirdiği şey şudur. 24-25 yılın sonunda Recep Tayyip Erdoğan öyle bir Türkiye inşa etti ki bugün Amerikan Başkanı Trump, ben ona çok saygı duyuyorum, muazzam bir ülke inşa etti, muazzam bir ordu inşa etti. Eğer o olmasaydı Ankara'ya NATO toplantısına gitmezdim, çünkü NATO'daki diğer liderlerle anlaşamıyorum, ama ona çok saygı duyuyorum ifadelerini kullanmazdı. Bakın, bahsettiğiniz kişi Amerikan Başkanı. Öyle veya böyle Amerikan Başkanı. Herhangi bir Amerikan Başkanı herhangi bir düzlemde dünyanın herhangi başka bir liderine bu tür sözleri söylemez. Bunu hani para verseniz söyletemezsiniz, milyon dolarlar verseniz söyletemezsiniz. Niye bunu söylüyor? Çünkü yani dönüp baktığında Recep Tayyip Erdoğan'ın ürettiği hikayeye, elde ettiği başarılara, Türkiye'yi taşıdığı noktaya dönüp baktığında bir Amerikan başkanı aslında hayranlıkla bakıyor ve kendisini, benim yakın arkadaşımdır, ben onunla birlikteyim, o bana saygı duyuyor, ben ona saygı duyuyorum gibi ifadelerle kendisini belli bir düzlemde tutarak kendi seçmenine yönelik de mesajlar veriyor. Bizim için herhangi bir şey yok bunun, herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Yani bu muhtemelen kendi seçmeniyle ilgili bir şey de söylüyor olabilir. Gerçekten Cumhurbaşkanımıza yönelik bir hayranlık beslediğinde aslında çok açık. Biz de yani tarafsız bir gözlemci olarak baktığınızda bakarsanız Türkiye belli bir noktaya gelmiş. Biz neyi söylüyoruz? Bakın vatandaşımız yani 24 yıl bir iktidar için o kadar uzun bir süre ki demokratik yönetimlerde niye her seferinde Recep Tayyip Erdoğan diye bir ısrar var? Çünkü Türkiye'nin kat ettiği mesafe aslına bakarsanız hepimiz için çok net gözüküyor ve biz o mesafeyi belli bir noktaya taşımak istiyoruz. Benim çok naçizane bir tarifim var. Türkiye AK Parti iktidarları döneminde, Recep Tayyip Erdoğan iktidarları döneminde ayağa kalkmış, kendi ayakları üzerine basabilen bir ülke konumuna geldi. Yani savunma sanayindeki bağımsızlaşması meselesi, dış politikadaki bağımsızlaşması meselesi, terörle mücadeleyi kendisi verebiliyor olması, IMF kredileri için IMF'nin kuyruğunda beklemiyor olması gibi birçok hikaye üzerinden kendi iç sorunlarını, toplumsal meselelerini çözebiliyor olması gibi meseleler üzerinden dönüp baktığımızda kendi ayakları üzerine dikilmiş bir Türkiye görüyoruz. Biz o Türkiye'nin koşmasını istiyoruz şimdi. Yani Türkiye yüzyılı dediğimiz şey, güçlü büyük Türkiye dediğimiz şey, bağımsız dış politika, bağımsız savunma sanayi vesaire dediğimiz şeylerin her biri aslında Türkiye'yi önümüzdeki dönemde dünyanın en güçlü aktörlerinden, en bağımsız aktörlerinden birisi haline getirmek. O anlamda biz Cumhurbaşkanımızın buna hem birikiminin, hem tecrübesinin, hem becerilerinin çok yoğun bir şekilde vatandaş tarafından da kabul edildiğini biliyoruz. Yani bugün gidin, yani o zaman, Türkiye'de seçmeni...
1: O zaman şöyle mi? Yenileme kararı alınacak ve 2028 mi? Mehmet yani Uçum öyle bir şey dedi
2: onun
1: çünkü.
2: Onun yöntemleri o dönem şekillenir. Ama biz parti olarak, Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak, Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız da aşağı yukarı benzer görüşü dile getiriyor. Biz Cumhurbaşkanımızın tekrar aday olması için irademizi ortaya koyacağız. Bunun şartları nasıl oluşur, bu nasıl pratiğe dökülür hep beraber göreceğiz. Ama ben vatandaşımızın da konuya dönüp baktığında bir Recep Tayyip Erdoğan yönetimini tekrar talep ettiğini çok net görebiliyorum. Yani çıktığınızda hani biraz önce bahsettiniz ya parti, siyasi lider farkı bilmem neyi şusu busu. Vatandaşımız bazen şikayetlerini bize dile getirse bile Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili pozisyonu çok net. Hala ben onu çok net bir şekilde görebiliyorum. Hem Türkiye için hem geleceğimizi inşa etmek için önemli bir mesele. İnşallah bir hal yoluna konulacak. Ve inşallah tekrar Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan bir dönem daha ülkemizi yönetecek.
1: Şimdi dış politikaya geçeceğim ama geçmeden bir soru var CHP meselesinde. Özgür Özel ve Özgür Özel'e yakın isimler, Mutlak Mutlan Kararı ve Kılıçdaroğlu'nun geri dönmesi sarayın operasyonu ifadesini kullanıyorlar. Hem iktidarı hem de Kılıçdaroğlu'nu da suçluyorlar. Dolayısıyla Mutlan kararına ve AK Parti'ye yöneltilen bu ithama ne yanıt verirsiniz?
2: Bizi ilgilendirmez diyoruz. Başından beri söylediğimiz şey bu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin biraz önce durumunu tarif etmeye çalıştım. Hep isimler üzerinden bir kayıkçı kavgasını yürütmeye devam ediyorlar. Bizi hakikaten ilgilendirmiyor. Kemal Kılıçdaroğlu mu CHP'yi yönetiyor? Özgür Özel mi CHP'yi yönetiyor? Muharrem İnce mi yönetiyor? Gerçekten bizi ilgilendirmiyor. Biz bu meselenin içerisinde şöyle bir pozisyonda duruyoruz. Bakıyoruz, döndük baktık, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki kavga öyle bir hal almış ki taraflar birbirlerine öylesi hakaretler eder hale gelmiş ki biz bu konunun uzağında veya yakınında ilişkilisi olmak istemiyoruz. Bakın, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ben yıllarca eleştirmişimdir, Cumhurbaşkanımız yıllarca eleştirmiştir. Hiçbirimiz, hiçbir AK Parti yetkilisinin Kemal Kılıçdaroğlu'na edilen hakaretleri ettiğini görmedim. Yani bir genel başkan yardımcısıymış, çıkarken odasına çok özür dileyerek söylüyorum, hain Kemal ifadelerini yazarak çıkıyor. Şimdi siyasette belli bir nezaket, belli bir üslup, belli bir seviyeyi tutturabilmeniz gerekiyor. Rakibinizle de ilgili olarak seçmenin önüne çıkıyorsunuz. Siz kendi vaktinde beraber yol yürüdüğünüz insanlara karşı bu kadar acımasız bir linç hareketini kolayca ortaya çıkartmıyor olmanız gerekir. Ama diyorum ya, yani öyle bir kavga ki hani çamur bizim üzerimize sıçramasını istiyoruz. Biz diyoruz ki bizi ilgilendiren kısmı, siz kendi aranızdaki meseleyi nasıl çözeceksiniz çözün. Bizi ilgilendiren kısmı şudur: Türkiye'nin demokrasisine, Türkiye'nin hukukuna, Türkiye'nin toplumsal barışına yönelik herhangi bir sorun olmasını istemiyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Biz ülkede bir ana muhalefet partisinin aklı başında siyaset yapmasını istiyoruz. Ama gördük ki bu Cumhuriyet Halk Partisi'nden kendisine bile fayda gelmedi. Hani denir ya, akrep sokacak bir şey bulamayınca kendini sokarmış. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geldiği nokta, uzun yıllar boyunca siyasetsizlik çerçevesinde geldikleri nokta tam olarak bu. O adamı harca, yerine bu adam gelsin. Onu harca, yerine bu gelsin. Ona operasyon yap, yerine bu gelsin. Kendileri şikayetçi olmuşlar, kendileri tanık olmuşlar, kendileri mahkemeye götürmüşler, kendileri sonucu aldılar, kavgaları kendileri verdiler, hakaretleri birbirlerine kendileri ettiler. Gerçekten biz bu işin parçası değiliz. Bir siyasi parti olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz Türkiye'nin ana gündemiyle ilgileniyoruz ve bir muhalefet partisinin böyle bir gündeme saplanmış olmasını da hicap duyarak izliyoruz. Yani A kişisi gitsin, B kişisi gelsin. A'nın B'den farkını hiçbirimiz bilmiyoruz. B gitsin, C gelsin. C'nin B'den farkını hiçbirimiz bilmiyoruz. Seçmenleri de bilmiyor. Yani yeni söylem olarak ne ortaya koymuşlar? O çıkıyor, ben kazanırım. Öteki çıkıyor, ben kazanırım. Bu sefer gidiyorsunuz falan. Böyle bir siyaset üslubu olmaz. Bu gerçekten bizim üzerimize çamur sıçratacak hale gelmesinden rahatsızız biz. O yüzden biz kenardan izliyoruz. Ülkeye zarar vermediği müddetçe bizi ilgilendiren bir kısmı yok bunun. Ama vatandaşımızın da şunu çok net gördüğünü biliyorum. Yani bundan hiç zerre kadar şüphem yok. Bunlara ülke emanet edilmez. Kendi içlerinde bunu yapanlar, kendi kendilerine bunu yapanlar, Allah muhafaza ülke yönetimini ele geçirseler, bu ülkeye, bu ülkenin vatandaşına neler yaparlar? Yani o kadar ürküntü verici bir şey ki, o makina sizin elinizdeyken, bir linç makinesi diyorum ben bunu, o makina sizin elinizdeyken Muharrem İnce'yi yerin dibine sokup çıkartıyoruz. O makina sizin elinizdeyken Meral Akşener'in üzerine, çok affedersiniz, sifon çekiyorsunuz. Öyle dediler ya. O makine sizin elinizdeyken bunları kimin için yaptılar? Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için yaptılar. Aynı Kemal Kılıçdaroğlu'na bugün hakaret edenler aynı isimler. Bu normal bir siyaset yapma biçimi mi? Bu normal bir ruh hali mi? Ben bu ruh halini anlamıyorum. Bu ruh halinden bırakın ülkeye fayda, kendilerine bile fayda gelmedi. En sonunda o öğütücü makinenin içerisinde kendileri de öğütüyorlar. Bugün Özgür Özel kendisi takındığı tavrın bir benzerini Kemal Kılıçdaroğlu daha önce takınıyordu. Yarın öbür gün aynı şeyin onun başına gelmeyeceğini kimse bilemez. Çünkü adil kural diye bir şey olmalı. Bir seviye diye bir nokta olmalı. O seviye çerçevesinde o siyaseti yapmalısın. Bizim partimizden de ayrılanlar oldu. Hiç siz Cumhurbaşkanımızın herhangi birine çıkıp böyle ağır hakaretler vesairelerle siyaset yaptığını gördünüz mü? Belli bir çok rahatsız edici resimlerle de karşı karşıya kaldık. Ama bunlarla ilgili bir hesaplaşma, onun kellesini alma, üzerine sifon çekme, bilmem ne falan, böyle şeylerin içerisine girme. Girmek de uygun değil. Vatandaş, siyasi partileri bununla görmek zorunda değil. Sizin bir fikriniz varsa, bu ülkenin ekonomisinin böyle değil de böyle yönetilmesini düşünüyorsanız, çıkar vatandaşı onu anlatırsınız. Eğer siz kaybediyorsanız, bir başkası geliyorsa o yeni bir siyaset üretir. Ama bunların hiçbirinin siyaset üretmek gibi bir meselesi yok. Yani hala partiden ayrılan, partide başka bir söz söyleyeni sürekli o linç makinesinin önüne atmaya yönelik bir tavır gözüküyor. Bu en fazla da Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni yaralıyordur. Demiyor mu o seçmen, ya ben sana senelerdir oy veriyorum, sen kayıkçı kavgasının dışında hiçbir şey üretmedin. Sen kendi kendinle kavga ediyorsun. Akrebin kendini sokması gibi kendi kendini sokuyorsun. Ve bu ülkenin geleceğine dair alternatif hiçbir siyaset ortaya koymuyorsun. Peki. Meselemiz budur. Biz de bunu söylemeye çalışıyoruz. Keşke muhalefet partileri bu ülkede fikir üretseler. Siyasi pozisyon üretseler. Keşke bize deseler ki Suriye konusunda alternatifimiz budur. Baştan sona, ama yani öyle gündelik hikayeler çerçevesinde işte Suriyelileri paketleyip göndereceğiz bilmem ne falan, bu bir siyasi pozisyon değil. Başka baştan sona bir siyasi alternatif, bir pozisyon, bir konum tarif ettiler de biz de bunu anlamlı bir zeminde tartışabilsek. Ama Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili, o belediye başkanları ile ilgili yaşanan şeyleri konuşmaya kalksak şurada ikimiz utanırız konuşmaya. Maalesef resim bu hale geldi. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninde muhtemelen kendi arasında bunları konuşmamayı, göz ardı etmeyi tercih ediyor. Ama biz söylüyoruz, her zaman olduğu gibi sadece siyaset yapan, sadece belediye başkanları, milletvekilleri falan değil, biz Türkiye'nin en merkezinde siyaset yapan partiyiz. Biz herkese kucak açan bir partiyiz.
1: Peki.
2: Öyle veya böyle 24 yıllık iktidarımız çerçevesinde bize kırılmış, bizden rahatsız olan, bizi beğenmeyen birçok seçmenimiz olabilir. Biz diyoruz ki bakın, biz hala Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretmekle uğraşan bir partiyiz ve kollarımız herkese açık. Hı hı. Biz burada siyaset yapıyoruz. Lütfen vatandaşımız da bu pozisyonumuzu görsün istiyoruz. Bir isim vermeyeceğim. Yine partimize geçmiş bir siyasetçi, son dönemde partimize gelmiş bir siyasetçi Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok açık bir şekilde, yani Cumhurbaşkanımızı tanıdıktan sonra o kadar sevdim ki bu zamana kadar neredeydim diye kendi kendime sordum.
1: Verseydiniz ismi, çok merak
2: bugün,
1: ettik. Kimmiş
2: bugün duydum.
1: Şimdi izleyiciler soracak.
2: Kendisinden herhangi bir izin almadığım için söyleyemem. Uyduruyor da değilim yalnız. Hakikaten öyle bir şey uyduramam da herhalde. Bunu Cumhurbaşkanımızla çalışma şansına sahip olan herkes yakından hissediyor. Onun insana verdiği değer,
1: peki,
2: onun hizmete verdiği değer, onun bu ülkeyi inşa etmeye yönelik çabası gerçekten çok kıymetli. Bunu Türkiye için bir şansa dönüştürmek hepimizin elinde.
1: Şimdi süre nedeniyle biraz hızlandıracağım. Çünkü şunun için NATO meselesi var, ama NATO'ya geçmeden Trump'dan bahsettiniz. Amerikan Başkanı NATO kapsamında geldiğinde ikili görüşme de yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la. Şimdi Kaan motoru satışı için Amerika'dan onay geleceği, F-35 konusunda olumlu gelişmeler olacağı yönde hem haberler var, hem de Trump'ın bazı mesajları oldu. Bu süreçte ne göreceğiz? Sizdeki bilgiler ne? Kaan motoru konusunda bir gelişme var mı? F-35'leri belki ayrı sorabilirim. Çünkü Vance'in açıklamaları oldu. Amerikan yasaları ve kongre onayı şarttır.
2: Ya bu katsa yaptırımları...
1: Orada da bir tartışma var.
2: Çerçevesinde o zaman kongrenin aldığı kararlar vardı. Onlar onlarla ilgili bir... ne diyelim, bir uyarı, bir altını çizmedir diye düşünüyorum ben size söylediği şeyi.
1: Uyarı mı? Çünkü şöyle, Amerikan yasalarına uyabilmek için gerçekleştiğini teyit etmemiz gereken bazı hususlar var. Türkiye'nin F-35'leri alabilmesi için Amerikan yasalarına uygunladığı, evet,
2: diyelim.
1: Ya bu içeriye yönelik mi daha çok?
2: İçeriye yönelik bir açıklama. Yani şu, bu F-35, F-16, Block 70 serisi falan, biz bunları çok uzun uzun sizinle defalarca bu tür stüdyolarda, evet, konuştuk, tartıştık, hatırlıyorum. Bunlar şimdi haber oluyor, bu tür konular haber olunca geliyor, gelmiyor, oluyor, olmuyor gibi konuşuyoruz. Ben bu meseleye böyle bakmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Amerika ile o, özellikle Obama'nın ikinci dönemi ve Biden dönemlerinde çok sıkıntılı ilişkilerimiz oldu bizim. Suriye meselesi, evet, başta olmak üzere. Özellikle PYD'ye verilen destek çerçevesinde gerçekten büyük sıkıntılar yaşadığımız dönemler oldu. O dönemlerde benim Amerikan siyasetine dair genel kanaatim de, eğer hükümet bir şey yapmak istemiyorsa kongrenin üzerine atar. O dönemlerde de kongre katsa yaptırımlarıyla vesaire bunlar bu hale getirilmişti. Biden ve ikinci Obama dönemi gerçekten sancılı geçmişti. Trump'ın birinci dönemi de, ilk dönemi de, bu son dönemi de aslında Türkiye ile rasyonel bir zeminde müzakere yapılabilir dönemler oldu. Yani Amerikan Başkanı tabii ki Cumhurbaşkanımıza yönelik bir hayranlık ifadesini her seferinde dile getiriyor.
1: Hatta ilk dönem biraz daha sıkıntılıydı çok, aslında.
2: Nasıl?
1: İlk dönem daha sıkıntılıydı.
2: Ama mesela 2019 Brunson, Barış Pınarı harekatını falan yaptığımızı da düşünün.
1: Evet.
2: Yani biraz önce dedim ya, rasyonel bir müzakere zemini. Biraz edersiniz, biraz kimse kimsenin babasının oğlu değil. O tarafın da beklentileri olur, bu tarafın da beklentileri olur, ama Biden ve Obama dönemlerinde çok yumuşak bir dil kullanılıyor olmasına rağmen Türkiye'ye karşı maalesef hep oyalama ve aldatma siyaseti izlendi. Ama Trump döneminde mesela Barış Pınar Harekatı 2019 hatırlayın, PYD'ye, YPG'ye vurulan en büyük darbedir. Tabii o mesela 2 yıl boyunca Cumhurbaşkanımızın çok ağır tondan yürüttüğü bir diplomasinin zaferidir aslında. Hatırlıyor musunuz şey demişti, eğer Amerikalılar bayraklarına sarılı tabutların Amerika'ya dönmesini istemiyorlarsa önümüzden çekilsinler. Şimdi bu öyle her devlet başkanının söyleyebileceği bir laf değil. Bu çerçevede o dönem birçok adımlar atıldı. O zaman da F-16, F-35 meselesi gündeme gelmişti. İşte Trump döneminin bitmesi, sonra Biden döneminin başlaması falan birçok kırılma yaşandı. Yine bu meseleye şöyle bakmamak lazım. Yani yarın öbür gün bu mesele çok hızlı çözülecek. Türk-Amerikan ilişkilerinde her şey süt liman olacak.
1: Değil.
2: Öyle bir şey yok. Nasıl olacak? Bizim zaten biliyorsunuz önceliğimiz Kaan. Yani Kaan'ın milli projenin yerli ve milli uçak motoruyla yapılmasını istiyoruz ama dünyadaki konjonktürel gelişmelere dönüp baktığımızda da neyi görüyoruz? Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağını bir an önce devreye sokması gerektiği, çünkü dünyanın tehlikeli bir yere gittiği, ara çözümler çerçevesinde motor gibi anlaşmaların yapılabileceği, bu tür değerlendirmeler defalardır yapılıyor. Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağını bir an önce devreye sokması gerektiği, çünkü dünyanın tehlikeli bir yere gittiği, ara çözümler çerçevesinde motor gibi anlaşmaların yapılabileceği.

0: darbeyle çözülecek diye bakmamak lazım. Cumhurbaşkanımız her seferinde bu konuları ince ince işleyerek bir hale yola koymanın yollarını arıyor. O
1: yani F-35 olmasa da ben Kaan motorunu sizin açıklamalarınızdan daha hızlı halledilebileceğini düşünüyorum.
0: Hayır, Kaan öyle bir şey ortaya koymuyorum. F-35 projesinin bir parçasıydı Türkiye. İşte 1.4 milyar dolar para ödenmişti. Hı hı. O zaman işte Obama dönemiydi galiba, Obama'nın ikinci dönemiydi. O zaman bunun askıya alınması falan çok rahatsız edici şeylerdi bunlar. Oradan geri dönüş başlı başına kıymetli. Hı hı. Biz NATO'nun en kıymetli ortağıyız Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra. Bunu Amerikan Başkanı da söyleyecektir. NATO Genel Sekreteri de söyleyecektir. O yüzden biz NATO ile Amerika Birleşik Devletleri ile çok daha makul bir düzeyde siyaset, dış politika yürütmeyi tercih ederiz. Ama özellikle 2015 gibi dönemlerde, 2012'den itibaren 2019'a kadar olan dönemlerde maalesef bu ilişkiler istediğimiz gibi olmadı. Amerikan devleti de büyük bir makina. Bir taraftan bir tarafa dönmesi zaman alıyor, ikna edilmesi. Yani şunu düşünsenize, ben Recep Tayyip Erdoğan hayranıyım derken Trump gazetecilere dönüp bundan rahatsız olacaksınız ama ben yine de bunu söyleyeceğim. Çünkü orada bir düşmanlık imgesi de uzun yıllar yaratıldı. Onun da üzerinden gelinmesi gerekiyor. Bunlar zaman alan meseleler. Bir de belki NATO'yu konuşacağız.
1: NATO'da şey soracağım. Dağılacak mı? Çıkabiliriz diyen bir Trump. Ondan sonra öbür taraftan Rusya'dan gelen açıklamalar. Yani Türkiye için ne ifade ediyor? Bu zirveden ne bekliyorsunuz mesela?
0: Ya bu şimdi NATO için ayrı bir değerlendirme yapmanız lazım. Bütün NATO için. Hı. Türkiye'nin bu zirvedeki pozisyonu ile ilgili ayrı bir değerlendirme yapmak lazım. NATO dağılacak mı meselesi oldukça ya benim kişisel olarak çok ilgilendiğim, uzun yıllar üzerine çalıştığım ittifaklar meselesinin en temel konularından bir tanesidir. Ya şimdi NATO dağılacak mı? NATO sadece bir ittifak olmanın ötesinde bir uluslararası örgüt konumuna da dönüşmüş. En uzun süreli ve dünyanın en geniş ittifakı ve en kullanışlı ittifakı. Tüm üyeleri için çok kullanışlı bir ittifak. Yani Türkiye'ye zaman zaman sorunlar çıkardığı da olmuştur ama Türkiye'ye çok büyük faydaları da olmuştur. NATO'nun tarihinde birçok şöyle tarihsel olarak baktığınızda çok farklı şeyler görürsünüz. Bazen krize girer, bazen genişler, bazen derinleşir falan. Onu okumak için herkese çok basit bir şey söyleyeyim. NATO'nun tarihinde Amerika'nın lokomotif rolü arttığı müddetçe NATO aktif bir şekilde var olur. Her zaman. NATO, Amerika'nın rolü azaldığı müddetçe NATO krizler içerisine girer. Hı hı. Yani şöyle söyleyeyim size. Mesela 1960'lar NATO'nun yine krizli olduğu dönemlerdi. Çünkü dünyada bir nükleer denge yakalanmıştı. Sovyet-Amerikan dengesi. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile de sorumluydu. İngiltere ile de sorumluydu. Yunanistan'la da sorumluydu. Fransa ile de sorumluydu. Bütün müttefikleriyle sorumluydu. Ama 90'lı yıllardan sonra özellikle Körfez Savaşı, 2. Irak Savaşı, bunlardan sonra Amerika'da şöyle bir eğilim ortaya çıktı. Ya biz bu NATO'ya dünyanın jandarması gibi hem para veriyoruz hem asker veriyoruz. Bütün yükünü biz yükleniyoruz. Avrupalılar ise sosyal devlet rahatlığında ve gevşekliğinde bizim açtığımız güvenlik şemsiyesinin altında yaşıyorlar. Tatil yapıyorlar. Dolayısıyla bunun hem ekonomik maliyetine, hem askeri maliyetine, hem stratejik maliyetine Avrupa'nın da katlanması gerekir lafı uzun yıllar boyunca Amerika'da ana gündemlerden bir tanesi oldu. Trump da bunu dile getiren, bunu önemli bir seçim vaadi olarak ortaya koyan bir Amerikan başkanıydı. Onun gereğiyle Avrupa'ya bu anlamda çok sıkıştırıcı bir siyaset izledi. Bu çerçevede dün NATO, NATO Genel Sekreteri de işte çeşitli ülkeler yaptı ama çeşitli ülkeler henüz beklediğimiz aşamada değil gibi şeyler söylüyor. Şunu söyleyelim, yani Amerika Birleşik Devletleri için NATO bir pazarlık alanına dönüştü. Ve Trump bu anlamda Avrupalı liderleri çok daha fazla rol üstlenmeye çağırıyor. Avrupalıların ise şu an NATO'dan en büyük beklentisi Ukrayna'da rol oynaması. Hı. O yüzden Avrupalılara NATO Trump'a lazım olduğundan çok daha fazla lazım. O yüzden Avrupalıların NATO'ya daha fazla sahip çıkması lazım. Ama Avrupa ile ilgili maalesef uzun yıllardır sahip olduğumuz

0: sorunda şu: Avrupa stratejik konulara genelde kör yaklaşıyor. Yani çok temel meseleleri değerlendirmekten, çok temel askeri stratejik meseleleri doğru düzgün değerlendirmekten ve ona yönelik pozisyon almaktan çok uzun süredir uzaklar. Yani bu işi o kadar Amerika'ya bırakmışlar ki şimdi neyle karşı karşıya kaldıklarını ve bunu nasıl çözeceklerini bilmiyorum. Almanya silahlansa ayrı dert. Avrupa Birliği'ni yeniden askeri bir yapı haline getirmeye çalışsalar yapamıyorlar.
1: Kantal bir
0: dibinde, evet, zaten. Dibinde Ukrayna diye bir mesele var. Yani bir Avrupalı dua etsin ki Putin istediği hızlı başarıyı Ukrayna'da elde edemedi. Sonra Avrupa'nın içerisinde yaşayacağı, Avrupa'nın içerisinde yaşanabilecek sorunları o zaman görseydi herkes. Dolayısıyla Ukrayna'da bir sorun var Avrupa için hemen yanı başında. Hı hı. Eskiden bunlar nerede oluyordu? Orta Doğu'da oluyordu. Uzak coğrafyalarda, Afganistan'da falan oluyordu.
1: Avrupa için
0: şimdi Avrupa'nın
1: yoktu.
0: Dibine geldi. Dibine gelince de Amerika eski rolünü oynamak istemediğini de dile getirmiyor. Aslında çok birbirinden farklı yok, biliyor musunuz?
1: Bu arada 5 dakikamız kaldı, söyleyeyim hızlıca bir topu.
0: Çok birbirinden farklı yok, biliyor musunuz? Yani Biden mesela NATO'daki Avrupa müttefiklerine çok daha sevecen davrandı. Ama muhtemelen Trump'tan daha fazla zarar da vermiştir. Çünkü Ukrayna savaşında engellemek meselesi varken, hı hı, Avrupa'yı o işin içerisine itelemiş oldu. O yüzden bunun NATO'nun kendisiyle ilgili bir ciddi kriz söz konusu. Ama NATO kimse için ortadan kaldırılması gereken bir yapı değil. Kimse o şu an onu kaldırmak yani istemiyor. Hı hı. O yüzden anlamlı ve devam edecektir. Amerikan Başkanı da muhtemelen bu NATO zirvesine katılmak istemiyor. Ama Cumhurbaşkanı kendi ifadesiyle Cumhurbaşkanımıza, evet, duyduğu saygı nedeniyle, Ankara'da olması nedeniyle buraya katılmayı tercih etti. Burada sert müzakereler de görebiliriz. Onlara hep açık olmak lazım. Türkiye'yi ilgilendiren kısmı ise, Türkiye uzun yıllardır NATO ile ilgili özellikle Karadeniz bölgesindeki varlığının netleşmesi, hı-hı, orada NATO içerisindeki ilişkilerin de doğru düzgün kurulması yönünde Türkiye girdiği günden bu yana, 50'li yıllardan bu yana NATO'nun aslında en nasıl diyeyim, en makul çalışan ortaklarından birisidir. Her zaman, sadece son dönemde değil, her zaman en makul davranan ortaklarından birisidir. Yaptığı harcamalar, NATO operasyonlarına katılması falan. O anlamda biz NATO'daki Türkiye'nin pozisyonunun hala önemli olduğunu, Türkiye için belli dönemlerde NATO üyesi olmanın ağır bedelleri olduğu gibi çok büyük faydaları da olmuştur. Özellikle son dönemde bu faydalarını çok daha yakından göreceğiz. Ama bizim için önemli olan kısmı şu: biz güçlü bir Türkiye isek NATO'da da daha fazla ciddiye alınırız. Amerika'nın izinde de daha fazla ciddiye alınırız. O yüzden Türkiye'yi inşa etmek mecburiyetindeyiz. Sadece NATO'ya bağımlı kalarak bütün silah ve mühimmatınızı NATO'dan aldığınız müddetçe, hı hı, terörle operasyon, teröre karşı mücadelenizde bile sizden gerektiğinde o silah ve mühimmatı kesebiliyorlardı. Ve dolayısıyla dönüp onlara bakmak, onlardan istemek mecburiyetinde kalıyor. Hı hı. Artık öyle bir Türkiye yok. Artık NATO'nun en güçlü ortaklarından bir tanesi olan bir Türkiye var. O yüzden sadece Trump değil, NATO Genel Sekreteri de her türlü meselede Cumhurbaşkanımızı arayıp Cumhurbaşkanımızla bir pozisyon inşa etmeye gayret ediyor. Görünen köy kılavuz istemez. Dünyada Türkiye'nin ürettiği bir etkinlikten biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak hepimiz mutluluk duyarız, gurur duyarız. Cumhurbaşkanımızın da çok ciddi bir mesaisi bu tür konulara ayrılmış durumda. İnşallah, bakın, dünya siyasetinin alt üst olduğu, çevremizdeki bütün ülkelerin bir iç savaş durumu en azından yaşadığı bir düzlemden bahsediyoruz. İran'ın neler yaşadığını son günlerde, tabii, görüyoruz. O yüzden bu tür karmaşık dönemler dünya tarihinin alt üst olduğu ve tekrar dinginliğe geçeceği dönemlerdir. Oraya hazırlıklı mısınız, değil misiniz? Asıl soru bu. Yani işte bundan Birinci Dünya Savaşı bittiğinde kazananlardan mısınız, kaybedenlerden misiniz? İkinci Dünya Savaşı bittiğinde kurulan yeni dünya düzeninin sahiplerinden misiniz, yoksa figüranlarından, hı hı, mısınız? Bu karmaşa bittiğinde, bu karmaşa bittiğinde dünya siyasetinde nerede durursunuz? Biz Türkiye'nin en başta ve en üstte durması gerektiğini ve bunun da ancak bu tür yöntemlerle yapılabileceğini düşünüyoruz. O anlamda inşallah bu zirve veya diğer zirveler vatandaşımıza, milletimize hayırlı olsun.
1: Çok çok teşekkür ediyorum. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın sorularımızı yanıtladı. Tekrar teşekkürler. Efendim bir reklam arası veriyoruz. Sonrasında Gece Görüşüm ikinci bölümüyle karşınızda olacağız.
2: CNN Türk Radyo, ilk bilen siz olun. Hayatın tüm seslerini CNN Türk Radyo'dan dinleyin. CNN Türk Radyo, Adana 103.6, Ankara 89, Antalya 99.7, Aydın 106.7, Balıkesir 97.4, Bursa 88.1, Denizli 106.2, Diyarbakır 103.3, Edirne 95.5, Erzurum 99.7, Eskişehir 95.5, Gaziantep 95.8, İstanbul 92.6, İzmir 106.5, Kayseri 90.7, Kocaeli 88.1, Konya 92.4, Malatya 98.6, Mersin 101.5, Samsun 95.5, Trabzon 106.5 frekansında. CNN Türk Radyo, ilk bilen siz olun.
3: Kamu spotu.
4: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği. Her zaman yanınızda.
2: CNN Türk Radyo. İlk bilen siz olun. Dünyanın tercihi, yılın en iyi markası ECA hava durumunu sunar.
5: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava az bulutlu ve açık, sıcaklık 31 derece. Ankara az bulutlu ve açık 31. İzmir ve Adana az bulutlu ve açık 34. Samsun parçalı ve az bulutlu 29. Diyarbakır az bulutlu ve açık 37. Ve parçalı yer yer çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 24 derece olarak ölçülüyor.
2: Dünyanın tercihi, yılın en iyi markası ECA hava durumunu sundu. CNN Türk Radyo, ilk bilen siz olun.

CNN Türk Radyo. İlk bilen siz olun. Bu bir CNN Türk Radyo yayınıdır. Bu yayın yeniden iletim kapsamında yayınlanmaktadır. CNN Türk Radyo. İlk bilen siz olun.

0: CNN Türk Radyo, ilk bilen siz olun.
1: Efendim, Gece Görüşü ikinci bölümüyle devam ediyor. Hem dünyadaki hem Türkiye'deki gelişmeleri konuşacağız. Coşkun Başbu güvenlik uzmanı, Star Gazetesi yazarı bizimle birlikte. Hemen yanında İsmail Dükel var, gazeteci. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Böyle karşı karşıya değil, yan yana. Bu sefer
2: hayır, de üstelik yaptım. Tam ortalarına düştüm.
1: Evet, bilmiyorum artık gerisini sen düşün. Hacı Yakışıklı hiç gazeteci bizimle birlikte.
3: Bakalım İsmail Dükel'e bu kadar yakın olmak nasıl bir duygu?
1: Hayır, çok İsmail da yakın değil. Programın sonunda bir mesafe var.
3: Programın sonunda söyleyeceğim İsmail abi.
1: Bakacağım. Bunu nasıl oluyor, buna da bakacağız. Bakalım. Ali Rıza Öztürk de gelecek efendim, 23. ve 24. dönem CHP milletvekili. Ama programa Venezuela ile başlayacağız. Güney Amerika ülkesi Venezuela'da peş peşe 7.2 ve 7.5 şiddetinde depremler meydana geldi. Depremlerin vurduğu bölgelerde çok sayıda bina yıkıldı. Gün içinde Kaliforniya ve Japonya'da sallandı. Tabii ki dünyaya neler oluyor konuşacağız. Profesör Doktor Süleyman Pampal, deprem uzmanı bizimle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Pampal. Gece Görüşü'ne, CNN Türkiye. Görüntüleri izledik.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Şu an ekranda da bir kısmı var. Çok teşekkürler. Şöyle, şimdi bu Venezuela depremini anlatıyor. Ne oluyor? Böyle iki büyük deprem peş peşe. Ne anlama geliyor? Bize biraz yorumlar mısınız öncelikle?
4: Tabii şimdi dünyanın deprem kuşaklarının birincisi Pasifik çevresi kuşak. Yani yılda meydana gelen depremlerin %80'i yaklaşık bu kuşak çevresinde meydana geliyor. İşte bunun doğu kesiminde de Güney Amerika, Kuzey Amerika levhaları yer alır. Venezuela'nın da üzerinde bulunduğu Güney Amerika levhası hemen yakın batısında Nazca Cocos levhacıkları, kuzeyinde de Karayip levhası var, kuzeye doğru Meksika ve sonra da işte Kuzey Amerika levhası, Güney Amerika levhasının doğusunda Afrika levhası, batısında Pasifik levhası. Yani yer kabuğunun hareketli levhalarının kavşak noktalarından biri Türkiye'nin bulunduğu işte Avrasya, Afrika, Arap levhalarının, Anadolu levhalarının karşılaştığı bölge, işte ikincisi de bu bölge. Burada Venezuela'nın kuzeyinde kıyıya yakın Güney Amerika levhasıyla Karayip levhasının sınır bölgesinde bizim Kuzey Anadolu fayına benzer özellikteki transform fay, doğrultu atımlı fay zincirinin üzerinde meydana geldi bu deprem. Önce 7.5 büyüklüğünde, sonra bağlantılı bir şekilde ardışık iki deprem, 7.2'lik depremi yaşadık. Bizde birbirini tetikleyen 6 Şubat 2023'te önce Kahramanmaraş Pazarcık üst merkezli 7.8'lik, sonra da Elbistan üst merkezli 7.6'lık deprem, her ne kadar benziyor gibi görünüyorsa da öyle değil. Orada farklı iki fay, farklı doğrultuda, farklı özellikte iki fay önce büyük deprem öbürünü tetikleyerek ikinciyi üretmişti. Ve iki depremi aynı gün yaşamıştık. Halbuki burada aynı fay zinciri üzerinde birbiriyle doğrudan bağlantılı fay zinciri kırılarak, ardışık şekilde kırılarak 39 saniye 38 saniye aralarda 7.5 ve 7.2'lik depremi üretti. Aslında buna benzer depremleri biz 6 Şubat'ta yaşadık. Yani önce deprem, birinci deprem Doğu Anadolu fayının Pazarcık kesiminde başladı. İkinci deprem daha birinci bitmeden kuzeye doğru Adıyaman'a doğru kırılan segmentle devam etti. Sonra o bitmeden güneye doğru işte Hatay'a kadar olan güney segmentte kırıldı. En az 3 segment kırılarak 400 kilometreye yakın fay, birbirini izleyen, biri bitmeden öbürü başlayan bir zincir şeklinde 7.8'lik toplamda depremi yaşamış olduk. Burada da buna benzeyen bir deprem zincirini, ardışık iki depremi birlikte yaşadık. Ve sanıyorum yani Venezuela'lara geçmiş olsun demek gerekiyor. Ve USGS'in Amerikan Jeoloji Kurumu'nun tahminleri çok büyük can kayıpları. Bunu sizler de biliyorsunuz. Yüz binleri bulan tahminler yapıyorlar. Umarım o kadar büyük boyutlu kayıplar yaşamaz Venezuela halkı ama maalesef bugünkü rakamların çok üzerine çıkacak kayıplarla bu depremi yaşamış olacaklar. Bölge böyle bir bölge, yani Güney Amerika, Şili, Peru dünyanın en büyük depremlerine kaynaklık eden payların bulunduğu ve depremlerini yaşayan ülkeler. Ama işte Venezuela'da bugün bu durumu yaşamış oldu.
1: Süleyman Bey şöyle, acaba 6.9'da aynı saatlerde Japonya'da meydana geldi. Orada yani birbirini tetikleme söz konusu mu değil mi? Nasıl yani, başka bir ucu etkileyebilir mi? Acaba hani etkilemeden bağımsız bir deprem mi meydana geldi? Japonya'yı nasıl bağlıyorsunuz ya da bağlayabiliyor musunuz?
4: Bunu bağlamak doğru değil. Japonya çünkü Pasifik çevresi deprem kuşağının batı kesiminde, Filipinler levhasının bulunduğu bölgede, Pasifik levhasıyla Filipinler levhasının sınırlarının bulunduğu bölgede, yani kocaman bir büyük okyanusun biri doğu kıyılarına yakın, doğu kesiminde, biri batıda. Arada muazzam bir mesafe farkı var. Ayrıca levhalar farklı, fay sistemleri farklı. Yani Japonya'da da her zaman olduğu gibi bir deprem, bu Japonya için normal bir deprem sayılır, olağan bir deprem sayılır. Bu türden depremleri, dediğim gibi, yıllık deprem sayısının %80'i Pasifik çevresinde oluyor. İşte biri doğuda oldu, bu da batıda oldu. Başka herhangi bir yerde de olabilir. Yani birbiriyle bağlantılı değil, birbirinden bağımsız iki ayrı deprem. Sadece aynı zamana denk gelmiş. Ama Japonya'daki tabii çok daha küçük, öbürü 7.5 ve 7.2'lik depremler. Bunun 20 katından daha büyük depremler. Japonya bu konuda şanslı bir deprem yaşamış oldu.
1: Peki şöyle, şimdi dünya beşik gibi sallanıyor ifadesi kullanılıyor ya. Evet. Şimdi normal mi bu hatlarda, bu fay hatlarıyla bu kadar deprem olması, yoksa gerçekten bir tuhaflık var mı, dünya beşik gibi sallanıyor mu?
4: Tuhaflık yok. Yani istatistiklere baktığınız zaman genel ortalamaların fazlaca sapmadığını görüyorsunuz. Yani bizim üzerimizde meydana gelen depremler, bizim ülkemizde bir miktar sapmalar oldu. Bu sapmaların en önemli nedeni 6 Şubat 2023 çok büyük iki depremin aynı gün olması. Çok önemli levha sınırı, Arap Afrika levhasını ve Anadolu Arap levhasını sınırlayan Doğu Anadolu fayının ve onunla az çok bağlantılı onu kırılmasıyla ikinci deprem oluştu. Sonra Antakya fayı kırıldı. Üçüncü, 6.5'luk, üç ana deprem yaşadık aslında o deprem ve onun artçıları binlerin üzerinde. Yani Türkiye'de 2023'ten sonra özellikle 2023 anormal yaşadık. Anormal etkinliği kayıtları artçı, çünkü çok artçılar kaydedildi. Özellikle ikinci depremi üreten Çardak fayının güney ve kuzey uçlarında, yani Malatya civarıyla Göksu Sayınbeyli arasındaki bölgede muazzam artçı aktivitesi kaydedildi. Bu Türkiye istatistiklerini oldukça büyük bir anormal hale getirdi. Dünyada zaman zaman bu türden anomaliler oluşur ama yeni normale döndü. Şu anda dünyada, yani yılda yaklaşık 20'nin üzerinde 7'den büyük, 7-8 arası deprem yaşanıyor. 20-20 deprem yaşanıyor. Onları da 2026 yılı içinde kayıtlara girecek olursanız, yani 3'ü 5'e geçmeyecek sayı henüz. Daha önümüzdeki aylarda, haftalarda 2026 içinde demek ki 20 civarında 7'nin üzerinde büyüklüğü olan depremleri dünyanın farklı yerlerinde yaşayacağız. Bu farklı yerlerin başta da belirttiğim gibi birincisi Pasifik çevresi. Yani %80 civarı orada oluyor bugün olduğu gibi. %20 civarı da Alp Himalaya ya da Akdeniz çevresi deprem kuşağı, ki biz onun tam üzerindeyiz, ortasındayız. Yani Alplerden, İspanya'dan başlayıp Avrupa'yı kat edip Alpler üzerinden Helenitler, yani Yunanistan, sonra Torikler, Toroslar, Zagroslar üzerinden Pamir Baykal hattına kadar uzanan hat, Alp Himalaya deprem kuşağı. Bu bölgede %20'lik kısmını da bu bölgede yaşayacağız. Buralarda da herhangi büyüklükte, yani
1: şöyle yapalım.
4: 8 arası büyük.
1: Leymon hocam, sesinizde bir sıkıntı var. Sizi arkadaşlar bir daha arasın. Biz burada biraz konuşalım. Tekrar bağlanalım.

0: Saatlerdir çalışıyorlardı. Dinlenmeye geçmiş olan çalışanlar var. Arama kurtarma ekiplerinden üyeler var. Sürekli yeni arama kurtarma ekipleri geliyor. Böylece düzenli bir şekilde çalışmalar yürütülüyor. Tüm arama kurtarma ekipleri dediğimiz gibi durumun başından beri aktif bir şekilde buradalar. Birçok soru da soruldu. Bir arama kurtarma köpeğinin tespit ettiği bir kişi kurtarıldı ve buradaki insanlar büyük coşkuyla karşıladı kurtarılan kişiyi. Tabii çok büyük duygusal bir yükü de var bu durumun. En başından beri insanlar yemek yemeye çalışıyor, su içmeye çalışıyor. Gereken her şey sağlanıyor insanlara. Ve tüm bu çabaların sürdürüldüğü alanda görev alan ekipleri de görüyorsunuz.
1: Let's leave behind all the opinions. We want
0: tüm belirtilen fikirlerin, anlatılanların, konuşulanların ötesinde artık hayat kurtarma vakti dendi. Harekete geçme vakti dendi. Burada ekibiyle konuşan bir arama kurtarma görevlisi var şu an. Nasıl ilerleyeceklerini tartışıyorlar. Yapının içine nasıl girebilirler? Hasar görmüş bu yapının içine nasıl girebilirler? Bunu konuşuyorlar. Bunu tartışıyorlar. Böylece enkazın altında kalan biri varsa nasıl ulaşabilirler? Bunun planlamasını yapıyorlar. Birbirlerine soru sormaya başladılar. Tanıdığınız biri var mı? Kayıp olan biri var mı? Diye sormaya başladılar. Tıbbi yardım alan bir kadın da vardı. Sorular sordular ancak kimse yanıt veremiyor şu anki durumda. Şu an ekipleri görüyoruz. Aynı zamanda çalışan makinelerin çalışma seslerini de duyuyoruz. Oldukça yüksek bir ses var. Ve protokolün aktif hale getirildiği andan itibaren de bu sesleri duymaya başladık. Neler dendi, onları dinleyeceğiz. Yeniden aynı şekilde tüm bu durum içerisinde dikkatli bir şekilde çalışılması gerekiyor ve atılacak adımlar tekrar tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor.
1: The aftershocks we felt it in the
0: artçı depremleri de hissettik sabahın erken saatlerinde.
1: Also if in this everyone was worried about the victims
0: ve herkes depremden etkilenenlerden, depremzedelerden onlara neler oldu diye endişeliydi.
1: And, overall they started again.
0: Ve çalışmalar
1: to talk very
0: devam ederken
1: push further from the scene because there was the intention.
0: Bu enkaz alanından uzağa ilerlenmesi söylendi.
1: Because it has so they could get out and we started to
0: dışarı çıkılabilmesi için artık insanlara çağrılarda bulunuldu. Binalardan çıkılması konusunda çağrılarda bulunulmuştu.
1: The communities are very affected.
0: Buradaki sakinler, mahalle sakinleri oldukça etkilenmiş durumda. Venezuela'nın genelinde depremden halk ve insanlar eklenmiş durumda, etkilenmiş durumda.
2: Evet, ufak ufak o zaman şöyle yapalım. Çok teşekkürler çeviri içinde.

0: Süleyman Pampal'la bir sorun yaşamıştık. Profesör Doktor Şener Üşenmez Soy bizimle birlikte. Hoş geldiniz gece görüşüne. Öncelikle efendim biz de Venezuela'da televizyon canlı yayınından aslında bir yanda sağlam binalar, diğer tarafta tamamen yerle bir olmuş bir binadaki kurtarılma anlarını ekrana getiriyorduk size bağlanırken. Öncelikle tabii şunu soralım. Yani iki tane deprem, ikiz deprem galiba, bir savaş alanı görüntüsü. Öncelikle siz bu iki depremi nasıl anlatırsınız? Aynı hat mı, aynı fay mı, nasıl oldu? Neden bu kadar yüksek? Neler söylersiniz bizimle bu iki depremle ilgili olarak?
1: Evet Hande Hanım, bu iki deprem aslında birbirini takip eden tek depremdir diyebiliriz. Fay segmentler halinde. Ve bu segmentler Venezuela'nın kuzey kenarı, Venezuela'yı bir kıta olarak aldığı zaman kuzey kenarı ve daha sonra Haliç'e, Körfez'e doğru döndüğü zaman güneye doğru, batıya doğru dönen kesim yine Venezuela kıtasının oluşturduğu ana kesimi sınırlayan bir fay hattı. Bu fay hattında kuzeyinde ise hemen onun kuzeyinde bir plaka var, bu meşhur Karayip plakası veya biz ona Karayip Denizi diyelim. O Karayip Denizi ile Afrika plakası arasında bir hikaye. Bunun hemen bu fay hattının kuzeyinde Küba ile, Küba da Amerika kıtasına dair, Küba ile onun hemen güneyde Haiti biçiminde giden hatta da ikinci bir böyle kayan bir kanal var, fay hattı var. Bunların arasında Karayip Denizi, Karayip korsanlarının içinde o deniz bir plaka olarak doğuya doğru, yani Atlantik Okyanusu'na doğru ilerliyor. Ve mesela bundan evvel, birkaç yıl evvel 7.8'lik deprem Haiti'de olmuştu. Bunun için benzer simetrik depremi. Kuzeydeki bölge Küba ile Haiti arasında hareket sağ yönlü, yani Küba kuzeyde batıya doğru hareket ediyor. Burada güneyde ise Venezuela batıya doğru hareket ediyor. Bunlar arasında dediğim gibi Karayip Denizi doğuya doğru, yani Atlantik Okyanusu'na doğru hareket ediyor. Ama bu yıllardan beri, milyonlarca yıldan beri devam eden bir olay. Çünkü Güney Amerika Afrika'dan ayrılarak bugün konuma geldikçe güneydeki Atlantik Okyanusu, Güney Atlantik Okyanusu açıldıkça, büyüdü, geliştirdikçe Güney Amerika'da Pasifik Okyanusu'na doğru gidiyor ve Pasifik Okyanusu'na gidince Pasifik Okyanusu bunun altına doğru dalıyor. Meşhur Ant Dağları ortaya çıkıyor. Şimdi burada iki sorunu da gelirsem, böyle faylar bu bahsettiğim gibi her sene belli bir hızla Güney Amerika batıya doğru gidiyor ama kaymıyor. Orada bu fay düzeni boyunca yaklaşık 7.2'lik deprem 60-70 kilometre, öbürü ise 150-160 kilometre, 200 kilometre geçen bir hat boyunca derinliği 10 kilometre bir düzen de Güney Amerika sınırlanmış biçimde. İşte bu başlangıçta bu sürekli devam eden bu hareket ancak episodik olarak depreme dönüşüyor. Yılda 2,5 santim diyelim ki, daha fazla 5 santim batıya doğru hareket, tamam artık Güney Amerika hareketini fay düzleminde yapamıyor. Ve fay düzleminde hareketsiz kaldığı için stres gibi, yay gibi birikiyor ve bu kırılma yapıyor. Şimdi ilk deprem ilginç geliyor. Aslında depremler hep böyle oluyor. İlk deprem 7.2'lik depremde, buna biz zayıf fay diyoruz. Segment segment faylar, kuvvetli olanları, mesela bu tip depremlerde eğer fay kuvvetliyse uzun yıllar kırılmadan bekler ve çok büyük atımla kırılır. Çünkü fay iyice yapışmıştır. İki yandaki hareket olsa da uzun süre hareket eder ama kırıl zaman da büyük deprem yapar. Bu kırılmalar bir dizi asfalt dediğimiz yan yana dizilmiş faylar vardır, yapışmış bölgeler. Bu kuvvetli olan fay daha çok kırılmamaya müsaittir. 7.5'luk burada örneğinde. Ama 7.2'lik kırılınca oradan stres boşalıp da öbürü zorlayınca ikincisi geliyor. Ve bu mesela 17 Ağustos'ta da böyle olmuştur. Önce Sapanca'daki zayıf fay kırılmıştır. Sapanca'daki faydan sonra ikinci fay olarak Gölcük fayı kırılmıştır. Daha sonra üçüncü pay olarak Karadere'ye doğru giden Akyazı payı kurulmuştur. Dördüncü pay Akyazı payı kurulmuştur. Beşinci pay olarak Düzce payına kırılma başlamış ama kırılmadan bir ay sonra kırılmıştır. Hani ben her gün adada deprem beklerken Düzce de olacak.
0: Hocam dedi, burada da benzer bir şey olur mu? Yani iki tane kırık var. 3-4-5 zaman aralıklarıyla ya da peş peşe beklenir mi?
1: 7,5'lık deprem içinde birkaç tane böyle segmentler kırılmıştır. Mesela bunu biz çok tipik olarak 6 Şubat depreminde görüyoruz. Herkes Doğu Anadolu payı geliyor şeyden, Sivrice'den Gölbaşı'na, Gölbaşı'ndan Pazarca, herkesin beklediği oradan, daha doğrusu yanlış olarak Şengör ve diğerlerinin model olarak altında tüm Türkiye'deki jeologlar ve yapılar Türkiye'den Adana'ya, yani Osmanlı düz içine, düz içine Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Yurtul'a doğru gidecek bir pay hattı gibi koymuşlardı. Oysa ki o yapıyı inceli zaman Amaros Dağı'nı kesmemiş, Güney Antakya'ya doğru gitmişti. Ve burada da iki tane ana deprem ama Gölbaşı ve Pazarcık iki ayrı deprem halinde kırılmıştı. Bunlar birbirini etkileyerek kırılıyor ve seri halde buna kaskat depremler deniyor ve böyle büyük depremler tek bir fayda değil birkaç depremi kırılması oluyor. Şimdi burada ilk deprem olduktan sonra diğerini tetikledi ama diğeri içinde de birkaç tane farklı küçük deprem olmuştur. Ama yol dümdüz olduğu için yani biraz güneybatıdan kuzeye doğru dönüyor sonra doğu batı gidiyor. Ama yıkımın çok fazla olmadığı için tam Karayip Denizi ile Güney Amerika'nın sert kayaları arasındaki kesim doğuya doğru ilerliyor. Ama ana yıkımlar da burada ders çıkaracağımız hikaye. Mesela 6 Şubat'ta Pazarcık'ta olan deprem geldi Antakya'daki birçok yeri yıkmıştı. Çünkü Antakya'da Asi Nehri'nin güney kesiminde yıllarca, milyonlarca yıl Asi Nehri akmış. Orada çok genç sedimentlerle dolmuş bir havuzdu. Bu kurutulmuş bir havuz gibi, toprak havuzu. Öbür tarafta Amik Ovası böyle bir havuz konumluydu. Ama orada deprem anında, bugün de onu açıklamak için çok önemli. Bunun hemen kuzeyinde, Habib-i Deccal dediğimiz kesimde yıkım olmadı bu tarzda. Ne oluyor? Böyle bir şiddet uygulanınca içi suyla dolu tabakalara, yani bugün kurutulmuş ama içi suyla dolan tabakalara bütün su taneleri su taneler arasında ayrılıyor ve ortamdan çıkınca zemin bütünle hacmi değişiyor, küçülüyor. Buna sıvılaşma diyoruz. Ve üzerindeki binada bu dengesi tabanı ne kadar sağlam olursa olsun attığımız temel dengesi geometrisi kaybediyor ve yamuluyor veya bu açısı dişince pasta gibi kırılıyor. Buradaki binalar sağlam yapılmış birçoğu. Neden dersek görüyorsunuz yamulmuş bir şekilde duruyorlar. Zeminleri aşağı rotasyonel yaparak kaymış. Ağaç bile rotasyon yapmış. Yere dimdik konmak yerine yamulmuş durumda yer alıyor. Şimdi bu anlamda sıvılaşmanın olduğu yer bu bahsettiğim Karakas'ta onun batısındaki körfez. Orası o körfez Karayip Denizi'nin devamı ve Karayip Denizi bu körfez de Karayip Denizi'ndeki dolmuş kesimler. İçinde su var. Su olduğu için de sağlam binalarda olsa insanlar belki birçoğu ölmedi. Çok daha yüksek ölüm beklenirdi burada. Yamulmuş durumda. Yamulmuş ama görüyorsunuz binaları yamulmuş fakat pasta şeklinde çökmemişti. Çünkü alttaki zemin bunu belirtmişti. Ama buradan çıkaracağımız nokta şu. Türkiye içinde bu 6 Şubat'tan sonra yapıldı. Daha önce işte sağlam zeminlere yapma, sağlam zemin yok. Ne yapalım? Burada zeminler böyle. Bütün Doğu Anadolu payı

0: herhangi bir hasar olmadı. Aynı Samandağ deprem evvel de gittim yerde. Samandağ ile onun karşısındaki Yayladağ arasında Yayladağ'da hiç yıkılma olmadı. Ama Samandağ olduğu gibi batmıştı. Çünkü bu tip Asya Nehri'nin deltasının oluşturduğu bir alandır. Şimdi burada bütün o yıkımın ağırlığı olduğu kesim batıdaki körfezle yani bu Karayip Denizi'nin Karayip'te kesimiyle onun yanındaki alan, çünkü Tayin kuzeyindeki alan Karayip Denizi'nin çökelleri, yumuşak çökelleri üzerindeki bölge, Karakas ve batısı da bu düzlük içinde bu kesimde oluşmuş ve sıvılaşmanın etkisi hep bu alanda. Şiddete baktığı zaman ivmeleri, burada 8 şiddetinde olan ivmeler hepsi dümdüz bir çizgi üzerinde gidiyordu. Mesela bizim 17 Ağustos'ta senin saydığın 5 tane pay ayrı ayrı kırıldı, çembersel bir şiddet dağılımını oluşturmuştu. Yani Gölcük'te 9.5 olan, 10 olan şiddet 9.5, şeyde İzmit'te 8'e düşüyordu. Yavva'da 9 olan karşı tarafta köprünün karşısında düşüyordu. Burada da bu şiddet nedeniyle aşırı bütün şiddet tam bir çizgi üzerinde devam ediyor. Yani iki Karayip Denizi ile Karayip plakası ile Güney Amerika plakası arasında tam sınırı takip eden bir perde boyunca ve şiddetin geliştiği dar tam pay üzerinde bunu yer alıyor. Mesela oradan şuna bağlamak istiyorum. Japonya'da da oldu deprem. Mesela Japonya'daki olan depremler...
1: Size soru da var bu arada.
0: Evet. Japonya'da olan depremde şurada ikisi birbirine söylen için bütün yanlışlıkla düzeltmek istiyorum. O Japonya depremde şöyle bir söylem var. Ya Japonya'da deprem oluyor 9'u hiç kimse ölmüyor. Kamçakça'da 9.2'lik deprem olduğu zaman Pasifik Okyanusu bunun altına doğru daldı Asya'nın. Fakat orada insan da yok ve zemin de sağlam ama depremde insanların olduğu yerden 500 kilometre daha deniz içinde oluyor. Japonya'da 9'luk deprem olduğu zaman aynı şekilde bu Fukushima santralının yıkıldı. Bu deniz içinde 500 kilometre oluyor. Davulun sesi uzaktan hoş gelir esprisi buraya uymaz ama öyle denebilir. Fakat burada deprem binaların altından geçiyor. Aynı bizim Antakya'da Muğla dağlarında ve şu Elbistan'da da tabii de bu Gölbaşı Pazarcık'taki pay bizim karanın altı, evlerin altından geçiyor. O yüzden hani onlar ne kadar tedbirli de olursa bunlar iyi binalar yapılmış petrol parasıyla ama bunlar yamulmuş olarak kalmıştı. Bir espri yapmak belki mümkün ama bu ciddi konuda yapılamaz. Hani bizim arkadaşlarımız var. Hep halk Amerikalılar deprem yapıyor, Amerikalılar deprem yapıyor diye söylenen her birine kızmaktaydım. Amerikalılar tarih yapmayın diye. Evet. Burada da bu espri şurada. Trump Venezuela'da operasyon yaptı, başkanı aldı ama istediği çizgiye getiremediği için şimdi Harplan deprem yaptı hikayesi geliyor espriye. Onun kuzeyinde de ikinci Haiti'de de aynı şekilde bu payın devamında olan bir kesim. Ya buradan şunu çıkarabiliriz Hanne Hanım. Gerçekten Antakya'da da mesela rezerv alan olarak yine eski bu delta üzerinde, delta dediğimiz bu şey mesela akan suyun üzerindeki bölümde Antakya'nın güneyinde Asi Nehri'nin üzerinde yapılan binalar hepsi çöküp bitmişti. Ama o bölgede zaten havaalanına giderken toz içinde kalırdınız. Çünkü belli etmişti kendini. Şimdi genel olarak yaptığı illere doyuyor. Mesela rezerv alan olarak da daha sağlam yerlere girince ve halktan tepki geliyor. Diyor ki buraları bizim zeytin bağımız. Ama o zeytin var, zeytin kesilmesin ama orada yaşayacak insanlara sağlam bir zemine gitmeli. Örnek veriyorum, Defne ve Samandağ iyice yıkılırken hemen onun kuzeyinde kuş uçuşu kuzeydeki yerle dağda hiçbir yıkım olmadı. Daha evvel de görmüştüm. Bu fazla dışı değil. Mesela burada köyü var. Kuseyli köyü. Orada da sabun yapılıyor. Orada da yıkım olmamıştı. Yani zeminin de lokal farklılıklar farklı kesimlerde böyle bir etki yapıyor.
1: Yani hocam size bir soru var şimdi. Aslında iki soru var ama Coşkun Baş bunu soracak önce. Buyurun Coşkun Bey.
2: Şener Hocam iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
2: Şimdi Venezuela depremleriyle birlikte bir de Kaliforniya'da ve Japonya'da iki deprem daha meydana geldi.
0: Evet.
2: Bu olan depremler Japonya ve Kaliforniya, Venezuela bağlantısı var mı?

0: Yok, Kaliforniya'da olan deprem
1: tetikledi mi?
0: Yok, Kaliforniya'daki deprem, bu bahsettiğimiz Kuzey Anadolu fayına benzetilen San Andreas fayı, onun yanındaki birbirine paralel faylar var. O paralel faylardan şöyle diyeyim, kuzeyde Pasifik Okyanusu Kanada'nın altına doğru dalıyor. Kanada altına daldıktan sonra bir fayla, Mendoza fayıyla Güney San Andreas fayına doğru karaya giriyor ve San Andreas fayları oradan paralel geliyor. Orada olan 6.8'lik bir deprem, orası sürekli bu tip depremlerle stresle yükseliyor. Yani fay bahsettiğimiz gibi iki yandaki blok hareket ediyor ama fay üzerinde yapışmış, kilitlenmiş deniyor. Bu kilitlenme tek bir fay üzerinde değil, segment segment 6-7 tane düğme gibi, bir ceketimizi, düğmelerimizi koymamız gibi düğmeler yükleniyor. Böyle bunu gömleğimizi çektiğimiz zaman zayıf düğmeler kopuyor, sonra diğerleri kopuyor. Burada da olan bir deprem 6.8'lik, buraya göre küçük bir deprem. Japonya'daki de Pasifik Okyanusu Asya'ya doğru dalgalanan Kamçatka'da 9'luk bir deprem yaptı. Yani orada 10 bin kilometre karelik yüzey kıldı. Gene Japonya'da eski depremde var. Bunların arasında kalan küçük 6.9'luk bir deprem, onların artçıları veya küçük alanları temsil ediyor. Ama burası kimle bağlantısı vardır? Haiti'de olan, ya Haiti yerle bir etti. İnsanlar büyük bir şekilde talanlar yaptılar. Herkes malları çaldılar. O depremin esimetriği, yani dil gibi yukarı doğru bir kama gibi, Pasifik kama gibi Karayip plakasını Atlantik Okyanusu'na doğru ileri sürdüğün zaman güneydeki sağ yönlü hareket ediyor. Amerika kıtası batıya doğru, Ant Dağları'na doğru geliyor Güney Amerika. Kuzeydeki Küba kıtası ise o da batıya doğru geliyor. Ama aradaki dilim doğuya doğru için kuzeydeki sol yönlü, güneydeki sağ yönlü olarak böyle bir kama gibi ilerliyor. Bunlar evvel 7.8'lik Haiti depremi bu kadar çok böyle daha basit bir yerde insanlar işte katli şeyler yaptılar, tavan yaptılar, hızlı çapulu yaptılar. O zaman meydana gelmişti. Onun yarattığı bir yerden mesela iki tane tren yolu koyalım. Biri batıya doğru gidiyor, biri doğuya doğru gidiyor. Arkasındaki kalan kesim bu. Yukarıdaki kesimde yaklaşık 7-8 metre atımla hareket edince fay, onun yarattığı stres yüklemesi bu güneydeki bizim Venezuela'da Caracas bölgesindeki fay üzerine stres yüklemişti. Yani dinamikler kendi içinde stres dağılımını yaratıyor. Japonya'daki zaten daha belki Japonya ve Alaska'daki depremden, Kuzey Amerika'daki deprem de yani San Andreas fayı 1906'dan beri sürekli olan fay üzerinde olan küçük bir deprem sayılır onlara göre, 7.8'lik depremlere göre.
2: Bu depremlerle ilgisi yok yani. Japonya bağımsız, yok. Kendi başına bir deprem yaşadı. Sadece şans izini zaman örtüşmesi.
0: Biraz evvel de Filipinler'de deprem olmuştu. Manila'da Filipinler'de olmuştu. Ve böyle bir küresel bir döngü var. Yani bunları zaman olarak belki doğayı anlamamız için ilginçtir. Bizim Güney Amerika ile Afrika birbirinden ayrılmış yerdiler. Bakın Kuzey Amerika'nın, Güney Amerika'nın burnu, şöyle bir üçgen burnu vardır. Afrika'nın da üçgen bir karnı vardır. İkisi birbirine ayrıldığı için o yapı vardır. Bu Güney Atlantik Okyanusu'nun açılımıyla Afrika, Güney Amerika Pasifik'e doğru gittikçe meşhur Ant Dağları'nın oluşması sebebi okyanusun enlerine doğru ilerliyor. Öyle düzenli ilerliyor bu yüksek açıda. Bizim Kuzey Anadolu'da falan çok daha yüksek hızda gidiyorlar. Peki Kuzey Anadolu fayı nedir hikayesi dersek, bu da çok ilginç. Atlaslar'dan başlayıp bizim Kuzey Anadolu fayı Yunanistan'da geçip devam eden bir fay, niye Avrupa ve Avrasya doğuya doğru hareket ediyor? Niye? Atlantik Okyanusu açılıyor. Bir ara Newfoundland, İskoçya hepsi bir aradaydı. Onlar açılmaya başlayınca Avrasya doğuya doğru hareket ediyor. Avrasya'nın bizim bölgemizdeki kesim de Karadeniz bölgesi, Karadeniz dağları. Karadeniz dağları Kuzey Anadolu fayı boyunca Erzincan'da 7.9'luk 8'lik deprem olduğu zaman Erzincan'dan başlayıp şeye kadar, Tokat'a kadar giden 4 kilometrelik bir alan, hatta Ezine Pazarı denilen yere doğru giden kesim kırılmıştı 39. Ondan sonra 42'de ve şeyde oldu, Niksar'da, Tosya'da ve geldi İstanbul'a doğru. Bu da Avrasya'nın doğuya doğru gitmesinden kaynaklanan bir olay. Küresel olaylar hep birbirine yakın. Mesela Tibet'te olan depremlerde Tibet şey Arap Hindistan çarpışıyor Asya'yla ve Tibet yayılmasına oluşuyor. Ama bir ara Madagaskar, Hindistan da Madagaskar gibi Afrika'nın yanındaydı. Keza Zanzibar, çok seviyorum orayı. Zanzibar da adından kopma bir bölge. Aynı bu açılmayla. Madagaskar da bu tarzda kopup kuzeye gidiyor. Son olarak da Afrika liftinin doğu kesimi de ayrılarak gidiyor. Yani bunlar uzun süreçler ama en bizi dramatik olarak etkileyen olay Kızıldeniz açılırken Musa'nın sopasıyla açılması gibi espri yapılırsa Arap plakası kuzeye gidiyor. Bu kuzeye kaydığı yerde Ölüdeniz payı boyunca kuzeye doğru kayıyor. Sonra Anadolu ile çarpışıyor ve Anadolu'nun altına doğru gidiyor. Benim kesimde bindirme payları yaparken Doğu Anadolu payını oluşturuyor. Ama bu sürekli sıkıştırdığı için sıkıştırdıktan sonra bir anda aynen kopma yapıyor. 500 yıldırda bir olan deprem böyle büyük bir mekanizmayla oldu.
1: Peki. Peki, çok çok teşekkür ediyoruz hocam.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Çok sağ olun verdiğiniz katkılar için, sorularımızı yanıtladığınız için. İyi akşamlar.
0: Sevgili amca, bunu YouTube'a da yükleyebilirseniz insanlar yararlanır. Böyle her yerde aynı anlatma imkanım olmuyor. Böyle izlemiş olurlar eğer yükleyebilirseniz.

0: Bilen Tek.
1: CNN Türk Radyo. İlk bilen siz olun. Hayatın tüm seslerini CNN Türk Radyo'dan dinleyin. CNN Türk Radyo, Adana 103.6, Ankara 89, Antalya 99.7, Aydın 106.7, Balıkesir 97.4, Bursa 88.1, Denizli 106.2, Diyarbakır 103.3, Edirne 95.5, Erzurum 99.7, Eskişehir 95.5, Gaziantep 95.8, İstanbul 92.6, İzmir 106.5, Kayseri 90.7, Kocaeli 88.1, Konya 92.4, Malatya 98.6, Mersin 101.5, Samsun 95.5, Trabzon 106.5 frekansında. CNN Türk Radyo, ilk bilen siz olun.
2: Öncelikli yayın.
3: 1-1-2. Acil çağrı merkezi, acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Çabuk kazansın attım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattından ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 CNN Türk Radyo. İlk bilen siz olun.
8: Dünyanın tercihi, yılın en iyi markası ECA hava durumunu sunar.
9: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava az bulutlu ve açık, sıcaklık 31 derece. Ankara az bulutlu ve açık 31. İzmir ve Adana az bulutlu ve açık 34. Samsun parçalı ve az bulutlu 29. Diyarbakır az bulutlu ve açık 37. Ve parçalı yer yer çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 24 derece olarak ölçülüyor.
8: Dünyanın tercihi, yılın en iyi markası ECA hava durumunu sundu.
1: CNN Türk Radyo, ilk bilen siz olun.

0: CNN Türk Radyo. İlk bilen siz olun. Bu bir CNN Türk Radyo yayınıdır. Bu yayın yeniden iletim kapsamında yayınlanmaktadır.
1: İnsanlar Türkiye'nin askeri açıdan ne kadar büyük olduğunu bilmiyor. Erdoğan sayesinde Türkiye'nin çok güçlü bir ordusu var dedi. Şimdi hemen Vance'i de bir getirelim arkasına. Vance'le konuştu. F-35 süreci ilerliyor. Teyit yapıyoruz Türkiye'ye. F-35 satılması konusunda tüm ekip şu anda bunu inceliyor. Amerikan yasalarına uygunluğu konusunda teyit etmemiz gereken hususlar var. Başkan bizden bunu yapmamızı istedi. Kontrolleri yapıyoruz ve bunların gerçekleştiğini teyit ediyoruz dedi Vance. Şimdi iki ayrı başlık, iki ayrı konu. Bunları konuşacağız. Tabii önce şöyle başlayacağız. Kaan'ın motor satışı. Jet motorları için muhtemelen Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım dedi. Şimdi bir SOT'u var. Onu da dinleyelim. Tam ne demiş? Yunus Paksoy sordu. Trump yanıtladı. Bir dinleyelim.
2: Yeah, I'm a Turk myself. As a Turk myself, I can tell you with great confidence that your presence in Ankara is eagerly anticipated. What's your message to your great friend Erdoğan and the Turkish people?
3: He stayed out of the war. You know, he was a prime candidate to go into the war with Iran, maybe on the Iran side, because he's not a big fan of Israel, as you know. And I asked him to stay out. He stayed out. Erdoğan's a great leader, very strong person, great military. And I asked him to stay out, and he did, and so did. So people were surprised.
4: I did that.
3: And I think that Erdoğan is, look, he loves Turkey, right? He's doing a great job. He loves Turkey. I love the U.S., but he loves Turkey, and he's doing a great job. He's a respected man, a respected leader, and he's been a friend of mine.
2: President, Mr. Secretary General clearly pointed out that allies want to do defense business with you. And Turkey is definitely one of them. They want the F-110 jet engines, yeah. And they want the F-35 fighter jets. Are you going to Turkey with a big gift bag for Erdoğan?
3: Yeah, I think so. Look, he's a member of NATO. Some people don't consider himself, but he really is. He's a strong member of NATO. Yeah, I'm going to probably do something that's going to make them very happy.
4: And Turkey has
3: tell
4: a
3: him hello,
4: huge...
3: right? Tell him hello. He's a good man.
2: And you said yes to the jet engines, but you're a very direct, very straightforward, no-nonsense man, as you've known in Turkey as well. What needs to happen for the F-35 deal to be finalized? What do you need to see?
3: Why don't you answer that question, JJ? I want to give you an easy one.
5: Well, I know that Pete and the entire team are reviewing this right now because there are certain things that we have to certify that have happened in order to comply with American law. The president has asked us to do that. We're running the traps and confirming that's happened. This is really a congressional thing and ensuring that Turkey has complied with American law so they can get the F-35s. And, of course, we'll announce that when we have that review complete.
3: I mean, I wouldn't have gone for, you know, what we went through over the last 2 months with, you know, the various countries. But you're probably right. I would have gone for you, but I would have not gone for most people. But he called me up. He said, "Please, I have it in Turkey. You got to be there. The United States has to be there." And so I'm going out of respect to President Erdoğan.
6: Respect to President Erdoğan.
1: Efendim, şimdi Reuters aslında 24 Haziran Çarşamba günü bir haber geçti. Amerikan hükümeti Türkiye'nin yerli savaş uçağı Kaan için Amerika'nın üretimi F-110 motorlarının satışına izin verecek dedi. Şimdi anlaşmanın bedelinin 700 milyon doların üzerinde olacağı belirtildi. Kaan prototiplerinde ve test uçuşlarında kullanılan General Electric üretimi bu motorların satışı daha önce Amerikan Kongresi'nde bekliyordu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Eylül 2025'te Türk evinde yaptığı açıklamada lisansların durduğunu belirterek bu durumu müttefiklik ruhuna yakışmıyor sözleriyle eleştirmiştim. Önemli bir analiz de Wall Street Journal'dan geldi. Wall Street Journal, Trump yönetimi 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde Türkiye'ye jet motoru satışı gerçekleştirmek için Amerikan Kongresi'ni devre dışı bırakma kararı aldı. Bu adım yürütme organı ile yasama organını doğrudan karşı karşıya geçirdi diye bir haber yaptı. Amerika'daki mevcut teamüllere göre büyük ölçekte askeri satışları öncesinde Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi ile Senato Dış İlişkiler Komitesi başkanlarının ve kıdemli azınlık üyeliklerinin onayı gerekiyor. Trump yönetimi ise bu gizli inceleme ve onay sürecini işletmeden satışı ilerleteceğini kongreye resmen bildirdi. Tabii Trump yönetiminin F-110 jet motorlarını Türkiye'ye satma girişimini kongre içinde F-35 savaş uçaklarının Türkiye satışına yönelik uygulanan güçlü muhalefeti esnetmeye ve aşmaya yönelik bir ara adım olarak değerlendirenler de var. Wall Street Journal analizine göre. Şimdi Trump tüm bu haberlerin ardından yaptığı açıklamada jet motorları için muhtemelen Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım açıklamasını yaptı. Coşkun Baş bu. Yani jet motorları geliyor mu?
4: Ben geleceği kanaatindeyim. Hı hı. Zaten aslında...
1: Ya içerideki sıkıntıyı da belli ki aşma yolunu bulmuş zaten. Gördük onu haberlerde.
4: Ben aşıldığı kanaatindeyim anne. Dediğin gibi belli bir mesafe kat edilmiş, yol alınmış. Sadece kamuoyuna duyurulması kalmış. Eğer çok büyük bir aksilik olmazsa Trump'ın çantası dolu geliyor. Ben hatta sadece jet motoru konusunda da değil. F-35, Patriot yani birçok konuda Amerika ile yeni bir dönemin kapısının aralandığını düşünüyorum.
1: F-35'i soracağım şunun için. Orada Vance'in bir farklı açıklaması var çünkü. Peki Kaan yani jet motorlarının ciddi de bir rakamdan bahsediliyor. $700 milyon üzerinde bir anlaşma bedeli.
4: Doğru.
1: Gelmesi ne anlama gelecek? Türkiye'ye nasıl bir kapı aralayacak? Nasıl bir üretim skalası, seviyesi göreceğiz?
4: Şimdi Hande, bizim Kaan'la ilgili yürüttüğümüz bir faaliyet programı var. Hı hı. Mesela 2026'da planlanan ikinci Kaan'ın da gökyüzüne buluşturulması. 2029 yılında da bir 10 tane kadar Hava Kuvvetleri'nin envanterine bu Kaan'ların teslimi planlanıyor. Aynı zamanda bizim yerli motor çalışmaları da devam ediyor. Onu söyleyeyim yani farklı bir yere getirilmesin mesele. Bu Kaan'a F-110 motorunun gelmesi, yerli motor projesini durduruyor anlamına gelmesin. Tam tersi yerli motor projemiz de var ve o proje de bana göre sağlıklı yolunda işliyor. Bu Kaan'ın envantere giriş sürecini kısaltır. Yapılan bu Amerika ile ilişki. Eğer gelirse motorlar ki dediğim gibi ciddi bir rakam var. Şimdi bu Trump'ın zaten benim beklediğim bir tepkisi. Çünkü hatırlayalım, Trump muhalefetteyken, daha doğrusu seçimi kaybettiği dönemde de S-400 konusu gündeme geldiğinde Amerika Biden hükümetine ve kamuoyuna niye kızıyorsunuz ki? Adamlar gelmiş size parasını vermiş, müttefik olarak sizden talep etmiş, vermemiş. Şimdi o da dönmüş gitmiş, başka yerden alıyor. Bunun neyine kızıyorsunuz? Türkiye haklı bu konuda diye ta o zaman net tavrını ortaya koymuştu. Şimdi o akıl Trump'ta halen var. Yani bu konuda bizi haklı gören Amerika'nın, hani Biden kanadının maksatlı bir tutum ve davranışla Türkiye'yi dışladığı, hatta uzaklaştırdığı yönde de çok net bir tespiti var. Hatta bu Amerika'da birçok artık alanda da yaygın olmaya başladı. İşte biz Türkiye'yi uzaklaştırmakla doğru mu yapıyoruz, hata mı ediyoruz diyenler ortaya çıkmaya başlamıştı. Şimdi bunun az önce senin ifade ettiğin gibi Amerikan usulüne göre, ki J.D. Vance ona bir atıfta bulundu. Hani teknik olarak aşmamız gereken konular var, onlar üzerine çalışıyoruz diye. Acaba Senato ve Temsilciler Meclisi'ne hiç sunulmadan bir kararnameyle...
1: Yapmış işte onu.
4: İşte yaptı, onu ifade edeceğim.
1: Yani Trump yönetimi gizli inceleme ve onay sürecini işletmeden satışı ilerleteceğini kongreye resmen bildirdi.
4: Bildirdi yani.
1: Yani bildirdikten sonra doğrudan satış şöyle geçiyor bu. Hükümet izniyle yabancı ülkelere askeri teçhizat temin edilebildiği doğrudan ticari satış mekanizması kapsamında
4: işletiyor. Yürütülüyor.
1: Adı bu resmen.
4: Evet. Biden bunu tam tersi işletiyordu, biliyor musun? Hı hı. Biden da orada iyi polis kötü polis rolünü oynuyordu. Ya ben size karşı yani hem fikrim desteği vermekte de istiyorum ama ah bu meclis yok mu? Ah bu senato yok mu? Oralardan geçmiyor, yapacağım bir şey yok diyerek bir kılıf uyduruyordu.
1: Trump halbuki şimdi, bunda doğrudan ticari satış diye hükümetin bir yetkisi var.
4: Var ve o yetkiyi şu an Trump kullanıyor. Evet. O nedenle yani biraz daha ümitli konuşuyorum. Yani bu muhtemelen hatta dün Yunus'a yayında onu sormuştum. Acaba yetişir mi bu zirveye diye. Şimdi eğer Amerika'da her şey yolunda gider, bir de konu, süreci hızlandırırlarsa direkt yani bu ziyarette el sıkışmasa bile sonrasında çok kısa bir sürede bunun yani bu sürecin işleyeceği belli. Şimdi burada bize ne sağlar?
1: Şimdi niye işleyecek biliyor musun? Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin kıdemli bir demokrat üyesi var. O Mix diye bir isim. Aslında bu satışı daha önce tek başına bloke etmişti. Onun bir açıklaması var. Yönetim dün gece bana kongre denetimini bir kez daha devre dışı bırakarak Türk ordusuna 700 milyon doları aşan savunma ekipmanı satışını gerçekleştireceğini bildirdi açıklamasını yapıyor. Bu yönetimin kongrenin denetim yetkisini açıkça içe saymasının son derece rahatsız edici bir başka örneğidir. O rahatsız olmuş ama sonuç itibariyle sistem Amerikan diyor. Hükümetinin doğrudan ticari satış yetkisi çerçevesinde bu yöntemi kullanarak inceleme ve onay sürecini işletmeden satış yapacağını bildirmiş, konu kapanmış yani.
4: Yani net.
1: Amerika'dan
4: bu yetkiyi kullanarak evet. Trump bu konuda doğrudan kendi devreye girdi. Ve işte rakam da belli. Hı-hı. Sadece bir imza ve yani işin kamuoyuyla resmi olarak paylaşımı kaldı. O bu zirvede olur mu anne?
1: Olacak. Öyle görünüyor.
4: Evet yani ben de.
1: Yani Amerikan masalından da öyle görünüyor. Kongredeki onay sürecine yani gizlilik getirip satışı doğrudan yapmadan da doğrudan ticari satış yetkisini kullanmasını da öyle gösteriyor. Trump'ın açıklaması da onu gösteriyor.
4: Aynen, ben de senin okuduğun gibi okuyorum. Yani muhtemelen geldiğinde Sayın Erdoğan'la yapacağı o ziyarette kamuoyunda böyle bir imza töreni görme ihtimalimiz kuvvetli. Hı hı. Bu şu avantajı sağlar bize. Kaan'ın envanterini yani envantere alma sürecini hızlandırır. Hı hı. Hemen anında ki F-15 F-16'larda kullanılan motorlar bunlar. Kaan'a bunun entegre edilmesi bir anda o az önce bahsettiğim takvim bayağı öne aldırır. Hı hı. Zaten 2030'larda da hedef o. Yani yerli motorlarla Kaan'ın Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmesi. Hani bu böylesi gelişen bir süreçte Türkiye'nin planlarını daha sağlıklı ve öne çekecek şekilde bir takvimle işletmesini sağlar. O peki. Nedenle önemli ve olumlu ama ben bu işin sadece uçak motoruyla sınırlı kalmayacağını düşünüyorum.
1: Onu şimdi. İsmail Yükel, 700 milyon dolarlık bir savunma anlaşması mı tek başına, yoksa bunu şöyle de yorumlayabilir miyiz? Zaten Trump'ın açıklamaları var. Washington Ankara arasında yeni bir stratejik güven döneminin başladığının da net bir işareti mi?
7: Yani öyle gözüküyor. Bu güven ne kadar doğru burada, o kelime ne kadar doğru bilmiyorum ama bir ilişkinin başladığını söylemek elbette mümkün. Bu ilişkinin sonucunda bizim menfaatlerimiz ne ölçüde kullanacak, korunacak, onları zaman gösterecek bize. Fakat söz konusu Amerika olduğu için hep bir ihtiyat payım, üstelik yani yüksek oranda ihtiyat payım hep vardır. Hı hı. Şimdi bize veriyorlar bu motoru, vermemek için ellerinden geleni yaptılar. Yani artık Dışişleri Bakanı isyan etti, yani vermediniz kardeşim dedi, yani niye vermiyorsunuz anlamında konuştu. Hatırlayacaksınız 6-7 ay önce böyle bir açıklama, zaten öyle öğrendik biz krizin derin olduğunu. Ne F-16'yı verdi, ne bu motoru verdi. Şimdi bugün veriyor. Hani niye veriyor sorusu orada duruyor. Onun cevabı orada. Fakat benim en büyük endişem de şu.
1: Çok pardon, niye veriyor endişeyi unutmuyorum ama bir anlamda bu motorları verecek olması aslında Washington'ın Kaan'ı durdurmayacağı gösteriyor. Ve süreci yönetmeyi tercih ettiği şeklinde de okunamaz mı? Yani bir yandan sadece teknik karar değil ama bir jeopolitik bir karar Amerika açısından.
7: Jeopolitik karar da olabilir, teknik bir karar da olabilir. Bunların tamamı doğru. Bu söylediğin doğru da olabilir. Hı-hı. Ama şu da olabilir. Yani o tarafı görmezden gelmek çok doğru değil. Hani diyeceksin ki ya bizim devletimiz uyuyor mu? Yani bilmiyorum, umarım uyumaz. Şöyle bir risk var. Biz zaten size motor veriyoruz. Siz de şu yerli motoru biraz hani safsaklayın. Zaten motorunuz var. Uçağınızda kendiniz yapıyorsunuz zaten. Hani o işte orada bir dursun. gibi bir risk var mı yok mu? Bunu göreceğiz. Böyle bir risk var. Yok değil. Yani Amerika bir şeyin içine girmişse kendi menfaatlerini öncelemeden bir şey yapmaz. Yani benim menfaatimi düşünecek, kendi menfaatini mi düşünecek?
1: Şöyle ama şöyle, ya
7: öyle bir risk yok diyemeyiz.
1: Yani bir yandan diyemeyiz. Stratejik ortak diye bakıyor olabilir ama diğer tarafta da Çin'de, Rusya'da, bölgesel krizlerde, yani Türkiye'yi bu bölgesel krizlerde kaybetmeyi göze alamadığı için de bu adım atıyor olabilir mi?
7: Tamam işte, tamam diyelim öyle, diyelim öyle. Tamam uçağını yaptın, motoru eksik, bunun motorunu da ben veriyorum sana. Hı hı. Tamam yani bölgede yine bir şeysin, yani bir güçsün. Ama şu motor işinden vazgeç. Yani söylemek istediğim şu, yine bağımlılık.
1: Der yani ama.
7: Niye demesin ki?
8: Hayır.
7: Yani bunun bir garantisi yok.
8: Amerika bunu aklından geçse dahi bize bu uygulanır mı ya? Yani bu kadar yola soyulmuşum, beklenti oluşturmuşum. Şu an çalışmalar hummalı gidiyor.
1: Yani sürekli gidip Amerika'dan
8: denenen motorlar
1: motor
8: var.
7: Yani şimdi olaya Amerika tek taraflı bakarsan, evet yani sadece bu pencereden bakarsan dediklerini kabul ederiz. Ama bir de olayın öbür penceresi var. Niye demesin ki?
8: Ya dese
7: niye
8: dahi
7: seni bağımlı bak olmaktan çıkartsın ki?
8: Hayır,
7: neden bu motorları verdikten sonra
8: ya
7: amacı
8: bu olabilir de, amacı bu olabilir de eski savunma sanayine dokunacak kimse yok, FETÖ'sü yok, yani ihanet kadrosu yok. Olsa seninle hemfikirim, arkasına oyun arayalım ama şu anki yürüyen süreçte savunma sanayi şaha kalkmış, herkesin gözü kulağı orada. Amerika'dan motor geldi, biz bırakalım yerli motor yapımını.
7: Ben bir riske dikkat çekiyorum.
8: Ama rahat
7: çünkü
8: ol. Yani
7: hiçbir ülke hele Amerika.
8: Sanayiye dokunacak
7: Amerika,
8: biri iktidara gelene kadar hiç rahat ol.
7: Seni savunma konusunda kendisine bağımlı olmaktan kurtarmaz. Niye kurtarsın? Şimdi Amerika tarafından baktığında onun için iyi bir şey değil bu.
8: Elbette.
7: Oradan
8: katılırım.
7: Baktığında.
8: Bak katılırım. Devletlerin dostu olmaz, menfaat olur.
7: Olmaz.
8: Ben şu an o havada
7: olmaz
8: bir yaklaşım olduğu kanaatinde değilim.
7: Hangi
8: az önce bahsettiği konu Amerika'da temel konu. Türkiye'yi uzaklaştırmak, Türkiye'yi bizden ötelemek.
7: Coşkun Başbuğ.
8: Doğru mantık mı diye bu sorgulanıyor.
7: Amerika Trump'tan oluşmuyor. Kasım'da bir seçim var. Bu seçimin nasıl gelişeceği belli değil. Hadi Kasım'daki seçimi açtı. Hadi Kasım seçimini açtı, bir biçimde kazandı. Zor görünüyor. Bunu Amerika'dan gelen bilgiler teyit ediyor zaten. Ama diyelim açtı. Açtı. Dönemi son. Bundan sonra gelen Trump gibi davranacak mı, davranmayacak
8: bak
7: mı?
8: O zaman konuşalım onu. Haklısın.
1: Abi, ama
8: o zaman
1: Biden geldi.
7: Yani şimdi
1: şöyle
7: bunu
1: bir
7: bugün
1: var. Bugün
8: ya Biden geldiği takdirde
1: yapmaktan vazgeçmedi.
8: Hayır, onun aklı geldiği takdirde
1: yapmaktan vazgeçmedi Türkiye. Türkiye her zaman bunun altını çizdi. Yani ya, motor dediğiniz şey bağımsızlığı getirecek bu konuda.
7: Şimdi tamam da
8: %100 diye, %80 diye.
7: Şimdi motor dediğiniz şey bağımsızlık getirecektir, doğru. Ben de diyorum ki senin bildiğin Amerika, daha doğrusu benim bildiğim Amerika buna çok da evet demez. Seni bağımlı, kapitalizmin, emperyalizmin zaten özelliği budur ya.
8: Bak
7: ya bu
1: Türkiye motor yaparken
7: maddeyi,
1: Amerika'da izin mi alacak?
7: Maddeden birisidir bu. Seni sürekli bağımlı kılar, bağımlı yapar.
8: İspandikar.
7: Ben bunu böyle yapacak demiyorum. Ama böyle bir riski göz ardı edemeyiz. Bu risk yokmuş gibi davranamayız, konuşamayız. Hani orada çıkılan yol devam etmeli diyorum.
8: Devam edecek, merak
7: bunu
8: etme.
7: Bunu göreceğiz.
8: Bak savunma sarayına dokunan
7: neydi
8: bir iktidar
7: o tarih,
8: gelene kadar durmaz, devam eder.
7: Son tarih, hani sen daha iyi bilirsin, deadline diyorlar ya, o tarih hani neydi? 2030 değil mi?
8: Evet.
7: Evet. 2030'u görünce ömrümüz yeterse göreceğiz. Bu risk gerçekleşmiyorsa
1: motoru
7: ben çok mutlu olurum.
1: Ben size söyleyeyim, 2030'u biraz aşabilir. O kadar
7: yok,
1: kolay bir şey değil.
7: 2028'de 2030'a kaldı.
1: Biliyorum. Ama o kadar kolay bir şey olur. Dünyada çok sayılı ülkenin ürettiğini biliyorsunuz değil mi bunu?
8: Elbette. Hande bak.
1: Yani bu çok ciddi bir teknoloji. Zaten tüm mesele buradan kaynaklanıyor. Ama Türkiye benim gördüğüm kadarıyla ve bildiğim kadarıyla bu işten vazgeçme ihtimali olmayacak.
7: Bak, olmaması da lazım. Hı. Olmaması da lazım.
8: Esas risk.
7: Ama bunu da konuşmak gerekiyor. Böyle bir riskin varlığından haberdar olmak gerekiyor.
8: Ama bak,
7: bunu söylüyorum. Dediğim gibi 2030 bize verilen, kamuoyuna açıklanan tarih 2030. Motorlarımız uçağımızda olacak ve gökyüzünde olacak. 2030'da da kaldı 3,5 sene.
8: Eğer risk arıyorsan Amerika'da değil, içimizde ara. Ve savunma sanayine dokunacak birileri gelirse iktidara, o dediğim risk var, doğru. Ama şu nereye iktidarla, bu akılla o proje ne durur
7: ya
8: ne de
7: kimse,
8: sekteye uğrar.
7: Hiç kimse merak
8: şimdi
7: etme.
8: Burada
7: öyle bir ihanet içinde olmaz.
8: Neler gördü bu ülke? Burada şunu öncelemekte fayda var. İsmail Dükkan'ı biraz rahatlatayım.
7: Abi şimdi, beni rahatlat tabii. Benim rahatlamaya ihtiyacım yok.
8: Annenin söylediği söz
7: yani,
8: esas
7: sen diyorsun ki oradan gelen bilgilere itimat et. Sonsuz güven. Ya. Güvenmiyorum diyorum ya.
6: Hayır.
7: Allah Allah.
6: Ona, bak ya. Bir şey diyeceğim. Şunu ben sadece abi, ben kendi görüşümü söylüyorum. Ben kendi görüşümü söylüyorum sadece. Motor yapmak dünyanın en zor teknolojilerinden biri. Bunu kabul ediyorum. 2030-2031 onu bilemem. Ama şartlı bir satışa muhtemelen Türkiye hayır diyecekler. Ne demek motor üretme ya?
7: Hayır. Bugün bu şart önümüze gelmeyebilir. Bugün bu şartla gelmez.
6: Bu zaten satış yapıldıktan gelmez. Sonra parasını ödeyip motorları aldıktan sonra zaten
7: arkadaşlar, böyle bir Amerika'ya sonsuz güven bende yok.
6: Öyle bir şey yok.
7: Ben böyle bakıyorum
8: ben
7: olaya.
8: Ben devletime güveniyorum, Amerika'ya değil.
6: Bende de yok.
8: Devletimin iktidarına güveniyorum.
7: O zaman bu şüphe burada, aklınızda olsun.
8: Burada Amerika'nın yaklaşmasını da şunu
6: Hacı'ya da söz vereyim.
8: Hemen bitireyim. Bu önemli.
6: Ali Bey, evet,
8: Hande Nadal'ın söylediği husus bu işin tam düğüm noktası. Esas anahtar püf noktası. Amerika'da şu an Türkiye'yi böyle bu şekilde dışlayarak Rusya'ya mı itiyoruz? Yani başka paklara mı yönlendiriyoruz?
6: Ya bu Amerika'nın sıkıntısı bitmedi zaten. Çin'iydi, Rusya'sıydı, şu suydu, bu suydu. Yani Türkiye'nin de burada bir şekilde güçlü olmasını istiyor olabilir. Bugün ister, yarın istemez. Onu
8: değişir,
6: bilemem.
8: O gün konuşuruz ama evet. Şu anki
6: Amerika'yı
8: ortamı konuşma sebebi bu. Türkiye'yi yanımıza almalıyız, ötelememeliyiz.
6: Evet.
8: Bu tartışılıyor.
6: Bir de biliyorsunuz NATO'nun bu toplantının en önemli gündem maddelerinden biri savunma sanayi. Ve savunma sanayinde uygulanan, müttefiklere uygulanan ambargolar. Bunların artık ortadan kalkması gerekiyor. Eğer Avrupa güven istiyorsa, eğer Avrupa para versin diyor. Avrupa'nın doğru düzgün işte teçhizatı yok, yapmaya çalışıyor şu bu. Kimi para verecek, kimi vermeyecek. O zaman Türkiye.
8: Birbirlerine ambargo uygulayacaklar.
6: Örtülüdür, şöyleydi, böyleydi, ambargo uygulamayacaksın. Önce Türkiye'ye uygulamayacaksın canım.
8: Türkiye'ye yaptığın ambargo NATO'ya ambargo.
6: Evet.
8: Biz hep onun iddiasındayız.
6: Aynen
8: ve
6: öyle.
8: İlerlemek istiyorsan açabilirsin.
6: Aynen öyle. Her şeyde
8: şeffaf olacak.
6: Dön Türkiye'ye, oraya görevlendirme yap, bunu yap. Yok oranın en iyi ordusu. Öyle olmuyor. Örtülü ambargoyu da kaldıracağım o zaman.
7: Bu toplantı Düne bakıyorum. Dünden havzamda kalanlarla önümüzdeki sürece bir projektör.
6: Tamam, yok çok mantıklı bir şey demiyorum.
7: Yaptığım bu benim.
6: Hayır.
7: Söylediğim de bu.
6: Ben de zaten
7: risk var diyorum.
6: Kızdım fark ettiysen. Evet hocam, ne diyorsun bu
7: tarz? Bir dakika, bir de ben anlamadım ne?
6: Hayır, sana değil yani NATO'ya kızdım yani. Ne örtülü ambargosu kardeşim, Türkiye'yi yediyor farkındasın.
7: Ya sen onun hilafına bir karar vermeye kalktığında NATO bunu yapıyor zaten. Amerika bunu yapıyor zaten. Kıbrıs'a çıktık. Ciddi bir olaydı.
8: Bu sürecin sonu geldi demeye
7: ondan
8: getiriyor.
7: Ondan sonra başımıza neler geldiğini hep biliyoruz değil mi?
8: Ya 70
6: yani ama tabii bu sefer şöyle düşünün. Yani savunma sanayi formu toplanıyor, tamam mı? Burada yapılacak. Yani NATO toplantısı devam ederken yapılacak.
7: O tarihte Türk Silahlı Kuvvetleri'nde telsiz doğru dürüst yoktu.
8: Ya kabul.
7: Telsiz olmadığı için dost ateşiyle sıkıntı yaşayan birliklerimiz oldu.
8: Ya kabul ama 70
7: ondan sonra 70
8: o kadar çok su attık ki onun üzerine.
7: Abiciğim şu an ben sana bir şey söyleyeyim
8: NATO
7: mi?
8: İçerisinde
7: 100 yıl önce sevrimizi yırtıp atmıştık. 100 yıl sonra tekrar geldi. Bak 100 yıl diyor. 100 yılda çok sular aktı ama önüne koyulan yine bir başka sev olabiliyor. Onun için ben uyanığım abicim. Ben uyanık yatmayı tercih ediyorum.
8: Uyanırız. Devlet ben uyanık. Millet uyanık. Hiç merak etmeyin.
7: Devlet adına konuşmuyorum. Elbette devlete güvenirsin. Bu başka bir şey.
8: Bence bir şey. Şöyle uyanayım. Hiç kimseye uyumayayım. Merak etme.
7: Gözümün açık olmasında fayda görüyorum ben.
6: Hayır. Tamam. Yani şu değil ama değil mi yani? Amerika'dan motor almayalım mı demiyorsun yani, almayalım demeyeceksin.
7: Hayır,
6: herhalde.
7: Öyle demiyorum tabii ki yani alalım ama kendi işimizi de yapalım diyorum.
6: Bakın Türkiye'nin bu toplantıda dedim ya çok önemli savunma sanayi toplantısı yapılacak, bir araya gelecekler, savunma bakanları ayrı gelecek, dışişleri bakanları ayrı gelecek. Şimdi burada Türkiye'nin bir takım hazırlıkları var. Bu hazırlıklarda bir defa Türkiye şu konuları gündeme getirecek. İttifakın müttefikler arasındaki dayanışmanın güçlü şekilde gösterilmesi. Yani kimse kimseye
1: el altından örtülü şunu bunu yapmasın
7: ne
1: bu
7: yapacak?
1: Bir.
7: Yunanistan'a ondan verdikleri F-35'lere ne diyeceğiz?
1: Geliyorum.
7: Nasıl bir dostluk? Nasıl bir müttefik? İsrail'e veriyorsun, Yunanistan'a
1: tamam,
7: veriyorsun,
1: onları
7: oraya
1: söyleyeceğim.
7: Buraya veriyorsun. Sana bir Kaan'ın motorunu vermede melim melim meletiyor.
1: Şimdi söyleyeceğim.
7: Buna nasıl
1: bu savunma sanayi
7: ya?
1: Formunda Avrupalı müttefikler olarak atılması gereken ilave adımların konuşulmasını isteyecek Türkiye. Bununla bitmiyor. Terörle mücadelede müttefikler arasında işbirliğinin artmasını isteyecek. Madde madde söyleyeyim. NATO hava sahasında yaşanan ihlaller, müttefiklerin karşı karşıya kaldığı tehditler karşısında NATO'nun hava ve füze savunmasının zirve gündeminde yer alması gündeme getiriliyor. Dolayısıyla hani Türkiye'de ev sahibi olmasına rağmen zirveye eli boş gitmiyor. Yani evet bugün bu uçaklar alınır ama dediğin doğru, yarına ilişkin de hazırlık yapılır diye düşünüyorum. Ama Hacı Yakışıklı ne düşünüyor?
9: Şimdi acaba? Türkiye ve savunma sanayi deyince herkesin bir toparlanması gerekiyor. Türkiye eski Türkiye değil. Hı-hı. Siz kuşa uçma dediğiniz zaman kuş tamam uçmuyorum demez. En fazla kafese koyarsınız ama Türkiye kafese
1: sen
9: konacak...
1: Sen bu benzetmeleri nasıl buluyorsun acaba?
9: Şöyle, Türkiye teşekkür ediyorum. Türkiye kafese konacak bir muhabbet kuşu değil. Göklerde uçacak bir kartaldır ve kartal pozisyonuna gelmiştir. Ve NATO'da artık sözü geçen bir Türkiye vardır. Yani birilerinin sözünü dinleyen değil, NATO'nun ikinci büyük askeri gücünden bahsediyoruz.
7: Hep öyleyiz.
9: Savunma sanayi fuarının, savunma sanayinde bakın NATO Genel Sekreteri Rutte ne diyor? Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi Aselsan, ittifakımızın her üyesine fayda sağlayacak olan Türkiye'nin savunma sanayisi devrimine öncelik ediyor. NATO Genel Sekreteri Türkiye'nin savunma sanayi devrimi diyerek aslında Türkiye'nin geldiği noktayı söylüyor. Ve diyor ki NATO genelinde faaliyet gösteren 3000 savunma sanayi şirketinin var diyor. Ve Ankara'da düzenlenecek zirvede büyük bir savunma sanayisi günü düzenleyeceğiz diyor. Niye? Türk ruhu ve Türkiye ruhudur bu.
1: Evet.
9: Türkiye ruhuna uygun yapmaktadır. Efendim siz motor üretmeyin biz veririz. Türkiye'de bir dönem yaşandı. Yani 50'li yıllara giderseniz bunu görürsünüz. Siz jet üretmeyin biz size daha ucuzunu verelim üreteceğinizden. Ama daha sonra yedek parçalarının çatır çatır nasıl yüksek fiyatlara satıldığını gördük. Türkiye bunu aştı. 2015'e kadar gelirseniz buna inanırım. 2016-15 Temmuz'una kadar buna inanırım. Ama 15 Temmuz 2016'dan sonra tamamen değişen bir Türkiye var. Ve 2015'e kadar bunu tekrar hatırlatayım. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde, göz bebeğimiz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde sadece 10 tane İHA vardı. Ve o zaman İHA diye bir kavram Türkiye'de yoktu. 2015'ten bahsediyorum. Adı da Heron'du.
1: Evet.
9: Ve İsrail'den gelen Heron'lardı. Biz 10 sene önce İsrail'den gelen sadece 10 tane Heron'umuz vardı Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde. 6 tanesi kayboldu, bulunması için İsrail'den adamlar geldiler buldular. Yazılımları bozuldu. İlk bilgi İsrail'e sonra Türkiye. Bunları yaşadık. Evet bu bir travmaydı Türkiye için ama Türkiye 2016'dan sonra bunları aştı ve şu anda yazılım işini çözdü. Ve Rutte Türkiye'nin savunma sanayisinden bahsediyor, devrimden bahsediyor. Bu devrim nasıl gerçekleşti? 10 sene önce İHA'sı olmayan Türkiye bugün dünya İHA ihracatının %65'ini elinde tutuyor. Çok net söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın yönettiği bir Türkiye'de, Selçuk Bayraktar'ın mühendis olduğu bir Türkiye'de hiç kimse size parmak sallayıp motor üretmeyin diyemez. O parmakları Türkiye kırar. Dolayısıyla bunu söylemeye kimse cesaret edemez. Hiçbir yazılı anlaşmada ve hiçbir sözlü anlaşmada bu metin ortaya getirilemez.
1: Bakın,
9: böyle bir Türkiye
1: arada,
9: yok.
1: Bir dakika, yani biz boşu boşuna burada celalleniyoruz gibi bir durum da var şu yüzden. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz Avrupalı liderlerden daha fazla katkı yapmasını istiyor. Avrupalıların hepsinin de aynı şekilde silah üretme kapasitesi yok.
9: Evet.
1: Para verecek gücü de yok.
9: Evet.
1: Bu çerçevede Avrupalıların ihtiyaç duyduğu yeteneklerde öncelikle bazı alanlarda özellikle hava savunması, uzun menzilli füze yeteneğinde veya elektronik harp imkanları bakımından eksiklik var. İstihbarat izleme ve keşif yeteneklerinde de ciddi eksiklikler var. Ve bunun için de bunların giderilmesi için kolektif bir şekilde bir çalışma yürütülmesi gerekiyor. Şimdi burada herkes şunu çok iyi biliyor. Rutte'nin açıklamalarının altında yatan gerçek bu. Türkiye'nin bu konudaki önemi giderek daha fazla öne çıkıyor.
6: İttifak içerisinde savunma sanayi alanında kısa vadede ulaşılmaya çalışılan hedefe baktığında bu hedefi yakalayabilecek bütün NATO üyeleri değil, 3-5 ülke var. Yani Amerika desteğini azaltırken kimler öne çıkacak? O 3-5 ülkenin içinde Türkiye de var. Türkiye bu yüzden özellikle bu toplantıda müttefikler arasında hiçbir kısıtlamaya, yaptırıma, bariyere yer olmayan çok taraflı anlamda bir işbirliği sergilenmesinden yana olduğunun altını çizecek. Dolayısıyla bazı siyasi içerikte kısıtlamalar, yaptırımlar, bariyerler, bunların artık kalkması gerektiğinin altını çizecek. Eğer NATO'da güçlü bir şekilde kalacaksa, herkes de elini taşın altına koyacaksa, yapabilen yapacak, yapamayan da yapana saygı gösterecek o zaman.
9: Çok güzel özetledin. Bence bu işte özetlediğin durum nedir? Kırmızı çizgiler. Artık hüküm verme. Artık Türkiye hüküm veren pozisyonda. Bunu hamaset olsun diye söylemiyorum. Senin şu özetlediğin şey, savunma sanayinde güçlenmemiş bir ülke olsaydı birilerinin sözünü dinlerdiniz. Savunma sanayisinde güçlendiğiniz için birilerine söz söyleyip Türkiye Polonya'ya İHA satmadı mı? Polonya bir NATO üyesi, evet, ülke ve bir Avrupa Birliği üyesi ülke. Bugün Türkiye bir Avrupa Birliği üyesi ülkeye savunma sanayisi ürünü ihraç ediyor. Savunma sanayi ürünü veriyor. Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye öyle güzel bir pozisyonda durdu ki hem Vladimir Putin teşekkürler Türkiye dedi, hem de Volodymyr Zelenski teşekkürler Türkiye dedi. Amerika'sı, Avrupa'sı teşekkürler Türkiye dedi. Oysa Türkiye Ukrayna'ya bayraklar satmadı mı? Sattı. Sattı ama öyle güzel bir diplomasi işletti ki bunu vermesine rağmen Türkiye, Amerika, İsrail, İran savaşında yine Türkiye'nin duruşuna hem İran tarafı hem Amerikan tarafı teşekkür etmedi mi? Dolayısıyla dünya şunu görüyor. NATO zayıfladı Hande Fırat. Bu gerçeği görmek lazım. Zayıflamasının sebebi Avrupa'nın bir ordusu yok. Avrupa tekrar ordu kurmak istiyor ve NATO'nun kendisini engellediğini, zayıflattığını, Amerika'nın kendini zayıflattığını görüyor. Macron NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir diyor. Sonra dönüp aman NATO'suz olmaz, aman NATO, canım NATO diye gidip Trump'ın peşinde koşuyor. NATO zayıfladı ama Türkiye'nin geldiği diplomasi Avrupa tarafından öyle görüldü ki bir gerçeği burada söylemek istiyorum. Bunu artık herkes görsün. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihi misyonuna dönüyor. Bunu emperyal, imparatorluk vesaire bağlamında söylemiyorum. Türkiye dünyada tarihi misyonuna dönüyor. O yüzden güçlenmiş bir Türkiye hem bölgesinde hem dünyada dengeleri önemli ölçüde sağlayacaktır. Niye jet motoru veriyor Amerika biliyor musunuz? İki sebebi var. Birisini Hande Hanım gayet net bir şekilde özetledi. Ben de özet geçeyim. Bölgesel krizler, az önce bahsettiğimiz Rusya, Ukrayna'sı, Amerika, İran'ı, Ermenistan, Karabağ aynı şekilde. Bugün bakın Ermenistan da Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istiyor. Oysa Türkiye'nin İHA'ları, SİHA'ları o savaşta kullanıldı. Bölgesel krizlerde Türkiye'nin gerçekten ciddi bir aktör olduğu, tarafsız bir aktör olduğu, adalet üzerine bir sistem kurmak istediği dünya tarafından okundu. Dolayısıyla bölgesel krizlerdeki güçlü Türkiye'nin savunma sanayinde güçlü olması dünyanın hiçbir ülkesine zarar vermiyor. İkincisi, bunu da ben söyleyeyim. Türkiye zaten motor üretecek. Türkiye'nin motor üreteceğini her bir vatandaşımız yüreğinde, gönlünde hissediyor, biliyor ya. Bu Türkiye ya motor üretecek. Aynen. 2030'da üretir, 35'te üretir, Türkiye motor üretecek. Amerika ya zaten motor üretecek olan Türkiye'ye elindeki motoru veriyor. Zaten Türkiye niye bu motoru alıyor? Bütün enstrümanlarını genişletmek isteyen bütün S-400 de aldı. Evet. Yani NATO devleti olarak
10: F-35'e ne dediler
9: bütün,
10: biliyor musun?
9: Bütün şey, son ifadem Coşkun Hocam, bütün itirazlara, bütün krizlere rağmen Türkiye gitti NATO üyesi ülke olarak. NATO'nun kurulma sebebi olan Rusya değil miydi? Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden korunmak değil miydi? Türkiye bu dengeyi öyle güzel gözetti ki şu anda hem elinde bütün dünyadan savunma argümanları alabilen, o yüzden Amerika'nın da jet motorunu alacak Türkiye. Buna muhtaç olup almak var. Elindeki enstrümanı genişletmek için almak var. Türkiye jet motoruna muhtaç değil. Ama Türkiye elinde benim kendi ürettiklerim var. Rusya'dan aldıklarım var. Dünyanın çeşitli ülkelerinden aldıklarım var. Amerika'dan aldıklarım var. Kaan'ın motoru da kurulduğu zaman erkenden yola çıkmış olacak. Türkiye her açıdan kendisini geliştiriyor.
6: Bir de o F-35'e geleceğiz. Bir Ali Rıza Bey'e de söz vereyim. Şunu da unutmayalım. Yani böyle sen üretemezsin falan filan gibi bir şeyler mümkün söz konusu değil. Ama tabii aslına bakarsanız teknolojik bağımlılık meselesi. Burada da kritik teknoloji transferi, lisans, yazılım, özel alışımlar gibi ürünlere aslında ulaşmak önemli olan. Türkiye muhtemelen bunun altyapısını da hazırlıyordur. Dolayısıyla mesele Türkiye'nin tamamen bir bağımsız, tamamen bağımsız diyorum. Motor ekosistemine ne kadar hızlı ve nasıl ulaşacağı sorusunda.
9: Şu ifadeyi
6: temel mesele bu. Aynen. Yani tek bir cümle. Motor dediğiniz şey hop diye biliyorsunuz üretilmiyor.
9: Çok komplike
6: onun
9: bir
6: altında
9: şey.
6: Alacağınız, üreteceğiniz, yapacağınız yazılımından şusuna busuna bir sürü bir şey var. Dolayısıyla bu bir ekosistem. Bu ekosisteme ulaşma mesele bu. Aynen. Yani bir motor dediğiniz şey hop diye biliyorsunuz üretilmiyor.
9: Çok komplike
6: onun
9: bir
6: altında
9: şey.
6: Alacağınız, üreteceğiniz, yapacağınız yazılımından şusuna busuna bir sürü bir şey var. Dolayısıyla bu bir ekosistem. Bu ekosisteme ulaşmak önemli olan. Türkiye yolda bununla ilgili bir takım sıkıntılar yaşayabilir mi? Evet, yaşayabilir. Bunun da devleri var çünkü. Ama muhtemelen zaten bunun altyapısal sorunları önceden öngörülmüştür diye düşünüyorum. Ali Rıza Bey siz ne diyorsunuz?
9: Özetlemen çok güzel dendi. Tek cümle söyleyeyim. Ali Rıza Hocam'a geçelim. Türkiye artık yazılım noktasında kendi gözetlediği ve gördüğü bilgileri başka ülkelere göndermiyor. Direkt Türkiye'nin elinde kalıyor. Bu çok önemli.
6: Buyurun.
10: Şimdi tabii nereden başlamak lazım? Hacı Bey'in söylediklerinin doğru olduğunu varsaysak bile Türkiye'nin pozisyonu ne kadar güçlü olsa bile Türkiye'nin pozisyonu Amerikan ve Türkiye ilişkilerini belirlemekte tek başına yeterli değildir. Bir kere Amerika Birleşik Devletleri'nin emperyalist bir devlet olduğunu kabul etmek lazım. Türkiye'nin de her ne kadar her alanda büyük ataklar geliştirse de gelişmekte olan bir ülke kategorisinde olduğunu unutmamak lazım. Dolayısıyla emperyalist devletlerle gelişmekte olan ülkeler arasındaki ilişkilerde emperyalist devletler kendi çıkarlarını daha ön planda tutarlar.
6: Tabii.
10: Ben direkten dönen topları gol saymam. Toplar eğer file değiyorsa benim için goldür. Amerika ve Türkiye ilişkilerinin yarın ne olacağını kestirebilmek için dün ne olduğunu bakmak lazım. Ben bu yaşama kadar kendim bildiğimden bu yana kadar Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkilerde hep sorunlar olmuştur. Bazen çok gizli ambargolar olmuştur, bazen açık ambargolar olmuştur. Ama sürekli Amerika Türkiye'ye bir sıkıştırma şeysini almıştır. Geçmişte de bunu yaşadık. Bazen ekonomik olarak da vurmaya kalkmıştır. Dolayısıyla Amerika'nın bu jet motoruna, Kaan'a vereceği jet motoruna taahhüt ediyor gibi gözükmesinin altında toplantının Türkiye'de olmasının da bir jesti olmuş olabilir. Ama ben bunun hemen gerçekleşeceği konusunda coşkun başlığa katılmıyorum.
6: Ya burada bir şey unutuyoruz biz. Bedava vermiyor ha.
10: Anladım.
6: Yani bayağı bir para alacakmışlar.
10: Bakın anladım ama ben coşkun başlığa hiç katılmıyorum bu konuda. Göreceğiz yarın. Yani şundan katılmıyorum. Vance diyor ki biz diyor bunları diyor kendi şeyimizi uygunluk şeysini inceleyeceğiz, araştıracağız. Bugün ayın 25'i. 7'sinde toplantı var 12 günde. Yani yıllardan beri yapmamışlar da bu uygunluğu bakmamışlar da şimdi 12 günde mi karar vereceklermiş. Dolayısıyla bunu 7 Temmuz günü Trump buraya geldiğinde
6: şimdi bizim bakın hükümetimize... orada bir sıkıntı var. Orada yanlış anlamayalım. Kaan motorlarını ayırın. F-35'i ayırın. Onun için ayrı konuşuyorum. Vance'in açıklamaları F-35'lerle ilgili.
10: Anladım.
6: Vance'i onun için konuşmuyorum şu an. F-35'i o yüzden konuşmuyorum. O iki anlamda

0: Yani şöyle, ülke açıklamanın birbirine karıştırılacağını tahmin ettiğim için.
1: Şunu söylüyorum. Kaan motorları ile ilgili. Yani,
0: Kaan motorları ile ilgili Amerikan basınında da yazıldı.
1: Tamam.
0: Şu an
1: Hüseyin
0: abi doğrudan ticari satış yürürlüğe girdi.
1: Girdi. Ben inanmıyorum.
0: Diyor Amerika.
1: 7 Temmuz'da göreceğiz. 8 Temmuz'da inşallah burada program yaparız. Yani bugüne kadar yapmamışlar da aylardan beri yapmamışlar. Türkiye Dışişleri Bakanı

0: sahiptir. İsrail onu koklasını kullanır. Şimdi dolayısıyla Amerika bizim...
1: Amerika ile İngiltere'nin arası da ara ara biliyorsunuz.
0: Ya olabilir. Yerden yere stratejik ortak odur.
1: Evet.
0: Dünyada tek İngiltere, Amerika'nın stratejik ortağı İngiltere'dir. Türkiye stratejik ortak olarak biz söylemişizdir. Zaman zaman bizim Türkiye Cumhuriyeti devletleri olarak bizler söylemişizdir. Veya biz öyle görmek istemişizdir kendimize. Olabilir, ben bunu bir şey demem. Ama hiçbir zaman Amerika Türkiye stratejik ortak muamelesi yapmamıştır. Bakın, Türkiye NATO ülkesidir. Yani NATO bir savunma paktıdır. NATO'nun anlaşmasında ülkelerde, NATO üyesi ülkelerden birisine herhangi bir saldırı yapıldığı takdirde bu saldırının NATO'ya yapılmış olması...
1: Beşinci madde.
0: Şimdi bakın, Türkiye'ye bugüne kadar Amerika terör örgütlerini destekledi Suriye'de.
1: Evet.
0: Silahları getirdi. Onlar Türkiye'ye saldırmadı mı?
1: Evet.
0: Saldırdı. Bir NATO ülkesinin saldırı değil midir
1: evet,
0: o?
1: Yıllarca
0: bu saldırıyı yapan Amerika değil miydi?
1: Evet.
0: Yani hani bir NATO ülkesine yapılan saldırı o NATO yapılmış sayılıyordu. Ama bugüne kadar Türkiye'deki terörün finansörü de, terörün destekleyicisi de Amerika Birleşik Devletleri'dir. Dolayısıyla bunu hep şey yaptık. Şimdi burada mesele şu. Amerika böyle çok şey yapmak, hani o konuşması bir kere üslubu da bozuk Trump'ın. Yani diyor ki bizim Cumhurbaşkanımıza, efendim diyor, ben diyor İran'a savaşma dedim, İran'la diyor, benim sözüm dinledi diyor. Hı-hı. Savaşma diyor. Yani sanki Türkiye Cumhuriyeti Devleti Trump istediği için İran'a karşı, İsrail'e karşı savaşmamış gibi bir tablo ortaya koyuyor. Bu doğru bir tablo değil.
1: Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sorun var zaten. İran'la savaşa girmeye en güçlü aday oydu. İsrail'in büyük bir hayranı olmadığı biliniyor. İran'ın yanında bir de yer alabilirdi.
0: Ben söyledim diyor, girmedi diyor.
1: Savaşa ama şimdi...
0: Hayır, ben söyledim girmedi.
1: Ya, tamam
0: ben...
1: da bu tamamen bir reklam. Yani hepimiz perde arkasını bakın, biliyoruz.
0: Ama, savaşa girmediğini ben de şunu söylüyorum. Bugün ben bu televizyon sabahtan akşama kadar izledim. O tam bir paldımsız bir konuşmadır. O Türkiye Cumhuriyeti'ni aşağılamaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin özgürce egemenliğin dayanarak aldığı kararı kendisinin telkiniyle, talimatıyla almış gibi sunması bizim Cumhurbaşkanımızın da hakarettir. Hiç kimse kusura bakmasın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti İran'la İsrail arasında izlediği politika Trump'ın talimatları doğrultusunda olmamıştır. Zaten onu şuradan da biliyoruz. Trump'ı Türkiye'ye savaş çekmek için provokasyonlar yapıldı biliyorsun. 3 tane füze atıldı. Ve bu füzeleri İran'dan atıldığı söylenildi. O zaman İran dedi ki bu füzeleri biz atmadık dedi. Sayın Erdoğan da çıktı dedi ki biz İran'ın açıklamalarını itimat ediyoruz dedi. Hatta Azerbaycan biliyorsunuz hemen bir savaş pozisyonuna girmişti o füzeler karşı. Ama bizimki çok soğukkanlı bir şekilde dedi ki biz o füzelerin İran'dan atılmadığını kabul ediyoruz çünkü onlar öyle açıklama yaptı dedi. Amerika aslında İran, İsrail şeysinde Türkiye'de savaş itmeye çalıştı İsrail'le beraber. Tahriklik yaptılar. Hiç kimse kusura bakmasın. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin pozisyonunun güçlü olması, savunma sanayinin güçlü olması elbette ki üreten bir Türkiye. Zaten her taraf yangın var. Bu yangınlık ortamında Türkiye'nin güçlü olması gerekir. Ama şunu da unutmamak lazım. Yunanistan'a F-35'leri verdi. Bizi o projeden çıkarttılar. Yani bunun Trump'la Biden'dan alakası yok. Bu Amerika'nın ilkeleri belli, kuralları belli, emperyalist bir devlet.
1: Bu arada kendisi... bu Kürtlerin savaşa girmesiyle ilgili söylemiş. Kürtlere silah verdikleri için.
2: Ya tamamen o lafa bak.
1: Yunus Baksoy onu ifade etmiş herinde galiba.
2: Biliyorsun bir oyun kurgulandı. İşte orada bulunan Kürtlere Pejak üzerinden ayaklanma, onun daha sonra sınırının diğer tarafına taşıma. Biz de o durumda dedik ki bir diplomasi trafiği yürüttük, pek basına yansımadı. Böyle bir şey olduğu an direkt müdahale olurdu.
1: Pek basına bakın, yansımadı mı? Peki, vallahi ben yazdım bayağı.
0: Bir şey söyleyeceğim yani size. İran.
3: Şansımış, Coşkun
0: bir şey söyleyeceğim. İran'la İsrail.
1: Çok özür dilerim. Şöyle çok ağır bir diplomasi yürütüldü. Öyle değil. Ondan sonra Kürtler silahlandırılarak baskılanmaya ve harekata zorlandılar.
2: Bir ayaklanmaya, şöyle, orada
1: Türkiye
2: olacak olayı diğer tarafa taşımaya.
1: Türkiye ayaklı bir diplomasi yürütmedi. Hem Hürriyet'le yazdım, ben burada da söylemiş olmam lazım. Hem Amerika Birleşik Devletleri arandı. Trump Erdoğan görüşmesinin yanı sıra Hakan Fidan, İbrahim Kalın kendi mevkidaşlarıyla görüştü.
2: Bravo.
1: Hem de sadece onlar değil, terör örgütüne de Türkiye baskı yaptı bu konuda.
2: Doğru.
1: Çeşitli aracılarla.
2: Doğru.
1: Artı

0: Doğru.
1: Irak'taki aktörler de hem Kuzey Irak'taki yani Barzani, Talabani, Talabanilere net söylendi. Ondan sonra Barzani'ye aynı Bravo. Şekilde söylendi. Ayrıca Bağdat hükümetine de söylendi.
0: Hani
1: bunların
0: zaten
1: hepsi perde arkası olarak yazıldı bu arada.
0: Sen yazdın. Yani kamuoyunda bu çok tartışılmadı. Bütün medya bunun üzerine gitmedi. Bu bilinmeyen bir konu. Sen yazdığını ben inkar ediyor değilim. Ama bunun aslında gündem olması gerekirdi. Bilinmediği için.
1: Ne olması gerekirdi.
0: Bu çok önemli bir olaydı ve çok net tavır koyduk. Orada biz eğer bu işi uzatırsanız direkt müdahil oluruz dedik.
1: Tabii tabii.
0: Oradaki
1: eğer
0: senin kararlı
1: Kürtlere bu silahları verirseniz, Kürtler de bu işe girerse biz müdahil oluruz
0: direkt
1: dedik.
0: Direkt gireriz dedik.
1: Evet.
0: Orada girme dedim lafı ta oradan buralara evrildi çevrildi.
2: Ya ama
0: orada
2: evrilip çevrilme diye bir şey yok. Gözünü seveyim ya, yani Trump'ın yani açıklaması belli.
3: Trump
0: sözü Allah'ın
3: telefon etti. Ya bugün dinledim ben ya.
0: Trump'ın bu sözü olay
2: açıklamaya
0: özü
2: muhtaç olmamalı. Adam ya, devlet başkanı, Amerika'nın başkanı.
1: Ama ne söylediğini bilecek.
2: Her türlü diplomatik nezaketten uzak. Evet. Rezil bir açıklama. Bunu bir kabul edin ya.
0: Bir şey söyleyeceğim.
2: Trump onu denilince
1: bir şey
2: aslında bunu demek istedi.
1: Yok, yok.
2: Olmaz bu.
1: Hayır.
2: Bu
1: ben,
2: olmaz.
1: Hayır, Trump'ın ne demek istediğini ben savunmuyorum. Beni de Trump'ın ne demek istediği ilgilendirmiyor. Ama ben Türkiye Cumhuriyeti'nin yürüttüğü o dönemki diplomasiyi bildiğim için ta da ne zaman yazdım? Trump da dün konuştu yani bu konuda.
3: Hayır, şimdi, bir şey daha söyleyeceğim.
1: Bir dakika ya, yazımı
3: İran-İsrail konusunda
2: sorumlu.
3: Trump söylemiş.
2: Başka cümlesi daha var.
1: Bir dakika, Trump'ın bir tek bu konuşması diyor mı sorunu sence?
2: Hayır canım, yani hepsi sorun. En son konuşması olduğu için konuşuyoruz. Sürekli sorun zaten adam.
0: Ya her şu var, Amerikan siyasetindeki
2: en son konuşması
0: onca şeyden
2: diye
0: aradan cımbızla bunu çekip
2: abi,
0: de vay buradan
2: yürü. Bak şimdi cımbızla.
0: Ya burada şey yapmıyoruz. Trump'ın söylediği gibi olay olmadığını en iyi sen biliyorsun.
2: Ben telefon ettim. İran'a savaşa girmedin diyor. Bu doğru değil.
0: Doğru
2: bu
0: değil. Ya biz tamam oradaki bak
2: bu iki taraftan iki nedenle doğru diyoruz değil. Bir dakika, bu iki nedenle doğru değil. Bir, biz zaten girmeyi düşünmüyorduk.
1: Evet.
2: İran'a. Bu bir kere burada yalan söylüyor. İkincisi, diplomatik nezakete uygun değil. Sen bir devleti, bakın Türkiye değil yani, herhangi bir devleti.
3: Ki, Türkiye can.
2: Hayır, şunu söylemek istiyorum. Herhangi bir devletin dış politikasına yön vermeye yön verdim açıklamasını yapamazsın.
0: Ya o veremediğini, vermediğini en iyi sen biliyorsun.
2: Hele bir
0: orada o kadar metiye, ya o kadar övgü tamam varken aradan sadece bunalıp da
3: sevgili kardeşim.
0: Vay.
3: Ya tamam da ama bunu söyledi canım Allah Allah.
0: Ya adam belli.
3: Alıp basma falan var mı ya sabahtan akşamdan?
0: Söylediğinin doğru olmadığını
3: ben
0: en iyi bizler biliyoruz.
3: Ya
0: orada arkadaş, Türkiye metiye var, şey Erdoğan'a övgü zaman var. Bütün bunların arasından
3: bir dakika, sen biliyorsan doğru olmadığını biliyorsan niye karşı çıkıyorsun? O zaman aynı şeyi düşünüyoruz demektir.
0: Ya ben bak ötekileri görmeyip şimdi sadece bunlara gitmeyeyim.
3: Ötekilerde bir şey yok. Ötekilerde
1: ya
3: bir
1: Trump'la
3: şey yok
1: ilgili bir öyle bir böyle konuşuyor, öyle aynı şeyi düşünmek farklı
3: şimdi,
1: bir şey.
3: Peki,
1: ama bir de İran, gerçekleri kırmak.
3: İran,
1: ya Trump da sonuçta biliyorsunuz kameraları görüntü değil.
3: İran-İsrail savaşına.
0: Ya tribüne söylenen sözler var.
2: Ya bırak Türkiye'yi. Bırak Türkiye'yi. Herhangi bir ülkenin bir vatandaşı şey bunu ya duyduğunda bu sözü. Ha demek ki Türkiye savaşa girmek istiyormuş da bu istemiyor, bu engellemiş.
1: Ya,
2: herhangi bir ülkenin,
1: tamam,
2: Fransız, Almanya, Tayvan, Çin, herhangi Rus, Kenya, Abu Dhabi.
0: Süreci takip tamam eden,
3: aynı şeye geçmiş de, şey Fransız'ı bırak dedim,
2: Allah
3: dedi bırak dedi.
2: Sıradan bir vatandaş,
3: herhangi Cumhuriyeti bir devletine,
0: tamam, bir saniye arkadaşlar,
2: bırak ülkemi bu noktaya getiremezsin.
0: Bana iki dakika verirseniz buyurun, ben şunu söyleyeyim.
1: O iki dakika verebilirim, kaç dakika?
3: Benim konuşmam istememişti ama.
0: Trump'ın arkadaşlar.
1: Reklam zamanımız, size de vereceğim, size de vereceğim.
0: Ah Trump'a.
1: Reklama gidiyoruz.
4: CNN Türk Radyo, ilk bilen siz olun. Hayatın tüm seslerini CNN Türk Radyo'dan dinleyin. CNN Türk Radyo, Adana 103.6, Ankara 89, Antalya 99.7, Aydın 106.7, Balıkesir 97.4, Bursa 88.1, Denizli 106.2, Diyarbakır 103.3, Edirne 95.5, Erzurum 99.7, Eskişehir 95.5, Gaziantep 95.8, İstanbul 92.6, İzmir 106.5. 95, Kayseri 90.7, Kocaeli 88.1, Konya 92.4, Malatya 98.6, Mersin 101.5, Samsun 95.5, Trabzon 106.5 frekansında. CNN Türk Radyo, ilk bilen siz olun.
5: Dünyanın tercihi, yılın en iyi markası ECA hava durumunu sunar.
6: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava az bulutlu ve açık, sıcaklık 31 derece. Ankara az bulutlu ve açık 31. İzmir ve Adana az bulutlu ve açık 34. Samsun parçalı ve az bulutlu 29. Diyarbakır az bulutlu ve açık 37. Ve parçalı yer yer çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 24 derece olarak ölçülüyor.
5: Dünyanın tercihi, yılın en iyi markası ECA hava durumunu sundu.
4: CNN Türk Radyo, ilk bilen siz olun.

0: Türk Radyo. İlk bilen siz olun.
1: Bu bir CNN Türk Radyo yayınıdır. Bu yayın yeniden iletim kapsamında yayınlanmaktadır.
2: Daha devam edeceğiz. F-110 motorlarının satışına izin verecek haberiyle sürprizim var dedi. O arada Ali Rıza Bey konuşacaktı. Onun sözünü kestik. Sonra Hacı Yakışıklı konuşacak. Devam edelim. Buyurun.
3: Şimdi şöyle, yani Trump'ın bir kere üslubu, söyledikleri laf belki ilk etapta böyle şeymiş gibi geliyor. Örneğin işte Tayyip Erdoğan benim dostum dedi, gel dedim gidiyorum falan. Bu belki ilk etapta şey gibi gözüküyor ama deminden benim söylediğim konu şu. Yani Türkiye, ben söyledim işte İran'la İsrail arası savaş girecekti, girme dedi. Yani sanki Türkiye Cumhuriyeti Devleti, onun Cumhurbaşkanı Türkiye'nin politikalarını belirlerken o söylediği için yapıyor. Hadi onu diyelim ki o öyle yaptı. Peki Ukrayna-Rusya savaşında da Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikası bana göre son derece doğruydu. Yani orada hem Rusya hem de Ukrayna Türkiye'yle konuşabilen iki devletti. Yani o süreçte aslında Türkiye her iki tarafın konuşabildiği ender ülkelerden birisiydi. Mesela İran, İsrail, Amerika şeysinde Amerika tabii Türkiye ile görüşebiliyordu ama İsrail ile Türkiye arasında o anlamda bir şeylik vardı, kopukluk vardı. Yani şunu söylemek istiyorum. Amerika'da Trump'ın ya da Biden'ın iyiliği ya da kötülüğü meselesi değildir. Amerika kurum ve kurallarıyla tümüyle bir emperyalist devlettir. Her bakışı, pencereden bakışı Amerikan devletinin çıkarlarına bakıştır. Biz de Türkiye Cumhuriyeti Devlet olarak garınca gaderince kendi penceremizden bakıyoruz. Bizim kurum ve kuruluşlarımız da var. Biz de kendi penceremizden bakıyoruz. Ama ben, ya inşallah olur, inşallah sizin dediğiniz olur, motoru verir. Bir de şunu unutmamak lazım. Deminden sizin laf aranızda vardı. Amerika geri kalmış ülkelere yaptığı bu şeylerde teknoloji transferini yapmıyor. Yani
2: şimdi şöyle,
3: onu bir dakika, belirtmek şöyle, lazım.
2: Mesele
3: teknoloji
2: şu, evet, ama yanlış anladığımız şu. Şimdi bizim Kaan'ın ilk üretimlerinin hızlıca yapılabilmesi için hazır motor satın alması gerekiyor Türkiye'nin. Bu arada Türkiye kendi yani kendi altyapısını ve benzerini, teknolojisini hazırlayarak yerli üretim, motor üretimi için çalışmalarını sürdürüyor. Evet, bu tarih önce 2028 oldu, 2030 oldu. Motorun ya 3 ülkede mi 5 ülkede mi ne yapılıyor değil mi? Ben yanılmıyorum. 5 ülkede. Ondan sonra motorun yapılması çok ciddi bir bilgi birikimini, altyapıyı, işte yani bilemediğiniz bir sürü küçük içindeki aletin üretimini falan kapsayan bir şey. Türkiye'nin şu an Amerika ile anlaşması bunun işte teknoloji transferi üzerine değil, sadece uçak motoru almak üzerine, 5. nesil savaş uçağını bir an önce havaya kaldırmak için. Onun dışında da Türkiye zaten motor çalışmalarını sürdürüyor. Yani bu bir süre alacak muhtemelen ama bu dünyada yani en önemli işlerden bir tanesi. Bu motoru yaptıktan sonra zaten savunma sanayi bambaşka bir level'a gelmiş olacak. Yani Türkiye'nin anlaşması benim bildiğim kadarıyla tamamen motor almak üzerine. Amerika'da bu arada, yani şunu hatırlarsanız, İngilizlerdi değil mi? Eurofighter anlaşmasından sonra adam buradan oynaya zıplaya gitti. Evet. Türkiye'ye de bunu sattık falan filan diye. Yani bu ülkelerin de ekonomileri harika falan değil. Yaptıkları her satışta gayet mutlu oluyorlar. Trump'ın gözlerindeki dolar işaretini de biliyoruz zaten düzenli öyle gezdiği için. Yani bundan ciddi 700 milyon dolar gibi bir para alacak. Ama Türkiye'nin de bu arada 5. nesli savaş uçağının motoru olacak Türkiye üretene kadar en azından. Yani ikinci bir postayı alacak diye bir şey yok şu an Türkiye.
4: Bir de bak Hande, burada şunu belirtmekte fayda var. Yunus dün çok güzel bir konuya temas etti. Dedi ki salonda, dedi argo tabir, İngiltere'ye dedi bir ciddi dedi saldırdı.
2: Ya İngiltere ve Amerika eskisi gibi değil çünkü.
4: Hayır bak, birkaç ülkeye sıralı her türlü hakareti yaptı.
5: Bibli mi?
4: Bibli mi? Biblemediler veya İngilizce.
3: Harut da yaptı onu.
4: Hayır, Trump kendisi yaptı. Yunus programda katıldığında bunu annelerine söyledi. Salonda dedi,
2: evet.
4: İngiliz'e, Yunan'a, herkesine dedi saydırdı, giydirdi dedi. Argo tabir. Bir tek biz. Şimdi hani sizi hedef alsa veya hasmane bir tutum beslese bunu çok net gösterebilen bir kendine münasip bir şahsiyet. Burada övgüler var, menfaat onu gerektirdiği için sizinle birlikte yol alma talebi, isteği var. Bunları görmezden gelip de böyle bir açıklamaya takılıp kalmak ki burada aslında o söylediğinin tam tersi gerçekleşti. Hande'nin o yazdığı yazı, o konu, onun için diyorum Türkiye'de çok net konuşulmadı, tartışılmadı diye.
2: Ya o zaman orada, çünkü
4: orada
3: bu emperyalistler,
4: orada Erdoğan dedi Trump'a girmeyin
3: zaman
4: diye.
3: Sen bir ürper ya, gözünü seveyim, bu emperyalizm denen vahşi yapı. Şimdi, senin sırtını sıvazlıyorsa yanıma oturdum bak. Şöyle yapıyorsa o, yemin ediyorum korktum.
4: O sırtını sıvazlama Biden döneminde ve eski Türkiye'de dediğin doğru ama şimdi şartlar değişti.
3: Ya, şartı yeni, var mı ya? Sıvazlayan el değişti.
5: Anladım da daha önce Trump yok muydu?
4: Nasıl?
5: Trump yok muydu daha önce?
4: Trump şu ikinci başkanlık.
5: Hayır canım, birinci dönemde ne yaptı Trump?
4: Tamam.
5: Ne yaptı Trump?
4: Orada...
5: Ya Trump orada bakın.
4: Bak orada da gene tribün oynaması
5: Wright
4: gereken bir kitle var.
5: Bırakacaksın. Bırakma sen ya, ekonomini mahvederim dedi. Ve Türkiye'nin yani ekonomisini gerçekten şey yaptı, speküle etti. Tamam mı? Yani bırakın Trump'ı Allah aşkına. Sen
4: orada,
5: Trump görmedik
4: bak, orada ya. Amerika'nın içindeki iç savaşı görmezsen burayı okuyamayız. Orada Amerika'nın içerisinde halen devam eden bir savaş var. Ve o savaşı, bak, o savaşın bakarım. Zirve yaptığı da bir sürecin içindeyiz.
6: O zaman şöyle, ben Türkiye'ye tavrını şöyle söyleyeyim. Öncelikle o Türkiye
4: İran konusunda pardon bak İran bitiriyor hemen. İran konusunda tam tersi Trump Sayın Erdoğan'ı dinledi. Girmeyin bu şeyde ve girmedi. Ama Trump'ın söylem tarzı farklı.
3: Abi o zaman yalancı. O öyle söylüyor.
4: Yalancı.
3: Yalancıya niye güveneyim ya? Bak ne güzel söylüyor. Yalancıya niye güveneyim ya?
4: O konuda yalan söyledi. Arkadaşlar. Diğerlerini görmezsen gelin. Sadece buna takılma demeye getiriyorum.
3: O konuda yalan söyledi. Diğerleri doğru söylüyor.
4: Şöyle.
5: Her konuda yalan söylüyor.
4: Ben kendi meseleye nasıl baktığıma
6: cevap veriyorum. Şu ana kadar hiçbir şey olmamış da. Şu ana kadar bölgede hiçbir savaş, hiçbir gelişme olmamış da. Trump birdenbire çıktı ve İran'da beni dinledi Türkiye. İşte yani. Türkiye'ye sözümü dinlettim demişse Trump büyük haksızlık yapmıştır. Trump'ın sözü asla kabul edilemez. Ya da bu sözü çıplak haliyle alırsanız evet Trump'ın sözü asla kabul edilemez. Fakat işin gerçeği şöyle. Siz şimdi İran, bakın Trump diyor ki İsrail'e saldırmadı Türkiye diyor. Bakın dünyada dengeler değişiyor. Türkiye'nin İsrail'e hamle yapmasından bahseden bir Amerikan başkanından bahsediyoruz. Eskiden bunlar gündeme bile gelmezdi. Bunun yanında şu gerçeği unutmayın. Şimdi Türkiye, FETÖ ve PKK ikisi de Amerikan'ın örgütleri olduğunu biliyoruz. Tamam, NATO üyesi, tamam. Bunlar ifadeler ama Türkiye
3: hayır,
6: şu anda
3: bunlar,
6: Amerika Birleşik Devletleri ile Amerika
3: değil.
6: Birleşik Devletleri'nin iki örgütünü ortadan kaldırmış bir ülkeden bahsediyoruz Türkiye olarak. Ve eğer Türkiye, teröristsiz Türkiye vizyonuyla Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin öncülük ettiği teröristsiz Türkiye, içeride PKK'yı bitirmesi ve türevlerini, Suriye'de bitirmesi, sınır ötesinde bu harekatlar yapılmasa, Türkiye Suriye'ye girmemiş olsa ne olacaktı? Şu anda İran'a Kürt gruplar girmiş olacaktı. Kürt gruplar derken Kürt kardeşlerimden özür diliyorum. Onları söz konusu etmiyoruz. Yani kullanılan gruplar diyerek evet, orayı düzeltelim. Çünkü Kürtler bizim kardeşimiz. Orada hiçbir sıkıntı yok. Fakat kullanılan terör örgütü üyesi olan gruplar çoktan İran'a karşı savaşmıştı ve şu anda denge çok değişmişti. Türkiye bölgedeki dengeleri değiştirdi. Böyle bir Türkiye Amerika'nın oradaki terör gruplarını birleştirmesini önleyen Türkiye oldu. Trump Türkiye'yi dinlemiş oldu. Dolayısıyla Erdoğan çıkıp da şunu söylemiyor. Trump'a söyledim ve durdurdum demiyor. Ama Trump çıkıyor diyor. Karşılıklı.
4: Ayrıca tam
6: burada ilişki orada karşılıklı.
3: Ya, tamam. Yani diyorsunuz ki Trump yalancı.
6: Efendim,
3: o zaman yalancı
6: bizim
3: sözüne niye güveneyim diye soruyor.
2: Ya hayır Trump liderimiz. Ama bu ya, arada Trump.
5: Şey, ama bir şey söyleyeyim.
2: Ya bizim devletimiz da,
5: Amerika
2: Trump,
5: değil. Ya anladım seninle.
2: Pardon şimdi, benim Trump 8 savaş bitirdiğini şey iddia eden bir isimden bahsediyorsunuz ya. Evet. Yani yaptığı her açıklamada da...
3: Ya ne güzel söylüyorsunuz, bir şey demiyorum, tamam. İtiraz etmiyorum. Peki niye güveniyorsunuz bu adamın sözüne?
2: Ben bir sözüne ya güvenmiyorum. Ben sadece... Bir dakika.
4: Siyasi gelişmeleri okuyarak...
2: Hayır. Pardon,
3: yanlış
2: bir dakika.
4: Yok, doğru
2: okuyorum. Pardon, bir dakika, şurada şöyle bir şey var. Ben bir sürpriz yapabilirim dedikten sonra... Yani hem Amerikan basınına bakıyoruz, hem de kongre üyelerinin... Hem de bu satışa karşı olan kongre üyelerinin resmi açıklamaları var. Trump kongreyi geçti. Doğrudan ticari satışla böyle bir yetkisi var çünkü. Böyle satmaya karar verdi. Bunu da geçirdi, bize de bildirdi diye. Mesele sadece Trump'ın açıklaması değil kanunla.
4: Tabii ki, kesinlikle.
7: Hayır.
4: Şunu da ekleyelim.
7: Bu motorları annem. Türkiye'ye verebilirler. Nihayetinde bağışlamıyorlar, hibe etmiyorlar. Ortada
2: parasıyla
7: bir de para var.
2: Alıyoruz,
7: parasıyla
2: evet.
7: Alıyorlar. Tamam, bugüne kadar paramızla bile vermediler. Ha. Üstelik paramızla çöktüler. Evet. Biliyorsun 1,5 milyar evet. Dolarımız da evet. F-35'te yatıyor. Evet. Çöktüler. Bunu yapabilirler. Ama ben... Kim tarafından sırtımın sıvazlandığına bakıyorum.
6: Sıvazlama ifadesi bırakalım İsmail Bey. Bir saniye. Türkiye'yi Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor.
4: İki şey de olur.
0: Ya arkadaşlar, Yunanistan'ı silahlandırıyor ya.
2: Arkasından ne çıkacak?
7: Bilmiyorum.
2: Adamın para veriliyor ya. Para için bilmiyor musun?
6: Hande Hanım, 3 lira daha kurup bırakıyorum.
2: Benim petrolümü alın, benim silahımı alın, benim motorumu alın diye yaşayan bir isim.
7: Hande, doğru değil. Elbette para göz.
0: Hande Hanım, Yunanistan neyi silahlandırıyor?
7: Dolar işareti var.
0: Amerika'da tartışma konuyu. Mesela Midilli'ye gittim ben. Bak, orada NATO'nun, Amerika'nın şeyleri var. Bayraklı şeyleri var, bütün deniz şeyler. Niye silahlandırıyor? F-35'e biz üyesiyken, F-35 programının, adam ona rağmen bizi şey yaptılar, Yunanistan'a verdiler. Hala veriyorlar daha. Niye veriyorlar o zaman? Türkiye'nin dostuysa Yunanistan nereye saldıracak?
6: Ya siz
0: kime saldıracak Türkiye, Yunanistan
6: burada?
0: Ben size söyleyeyim, Yunanistan şu anda evet, Türkiye hala şu anda Yunanistan Türkiye için bir tehdittir.
6: Ya. Türkiye bunu biliyor zaten.
0: Niye oraya silah veriyor?
6: Türkiye bunu bilerek hareket ediyor.
0: Neden oraya veriyordu, Türkiye vermedi F-35'lere? Ne, hani dostluk nerede?
6: Çünkü Suriye'nin kuzeyine girdiniz.
0: Dost adam şunu söyler mi?
6: Suriye'nin kuzeyine girdiniz.
0: Ya anladım. Ya arkadaş, ülkeye savunmak için tabii ki girildi.
6: Suriye'nin İşte şimdi bakın, sanki F-35'in verilmemesi Türkiye'nin aleyhine. Bak şöyle yapıyorsunuz.
7: Ya Suriye'nin kuzeyine girmemesi itiraz etmez zaten Amerika.
6: Sanki Türkiye dezavantajlı. Türkiye Trump'ın sözleriyle hareket ediyor. Bakın.
0: Hayır, onu söylemiyoruz.
6: Türkiye eğer 2016 Ağustos ayında Fırat Kalkanı Barış Pınarı Zeytin Dalı operasyonlarıyla Suriye'ye girdiği andan itibaren Türkiye F-35 projesinden çıkarıldı. Çünkü Türkiye'nin Suriye'ye girmesi istemiyordu. Orada, Amerika'yı mı dinledi Türkiye'den?
2: Orada biliyorsun S-400 ve Kassa yaptırımlarının da önemli rolü var.
6: Aynen öyle.
2: Burada da Vance'in zaten bahsettiği konu oydu. Amerikan yasalarına uyabilmek için, yani Amerikan yasalarına uyması için gerçekleştiğini teyit etmemiz gereken bazı hususlar var. Türkiye'nin F-35'leri alabilmesi için Amerikan yasalarına uyup uymadığını teyit etmemiz gerekiyor dedi. F-35 meselesi ayrı derken bunu söylemeye çalışıyorum. Bu arada Trump'ın, yani yanlış hatırlamıyorsam, mealen söyleyeyim, şöyle bir cümlesi var. Katsa yaptırımları konusunda çıkartılan başkanlık kağıdıydı değil mi o? Öyle bir hazırlanmış ki açık kapı bırakılmamış. Ama ben talimat verdim. Cumhurbaşkanı ile yaptığı bir telefon görüşmesinde söylüyor. Mealen söylüyorum. Tam cümlelerini şu an aklımdan hatırlayamadığım için. Ben talimat verdim. Bu kasa yaptırımlarının kaldırılması için ekibim açık arıyor. Ve bu çerçevede de kasa yaptırımlarının kaldırılması talimatı verildi dedi. Şimdi bununla ilgili muhtemelen Erdoğan-Trump görüşmesinde de Türkiye ne aşamaya gelindiğini soracak. Yani yaptırımlar S-400 ve F-35 bir bütün olarak bakarsanız
4: doğru.
2: Onlar bir paket aslında.
4: Ya,
2: onu oturup ona göre konuşuyor. Ha, Halk Bankası konusunda tabii. Da elimden geleni yapacağım demişti.
4: Hayır, düştü.
2: Aynı telefon konuşmasıydı. Evet, düştü. Ben şimdi eski hatırlamaya çalışıyorum da, elimden geleni yapacağım bu konuda Türkiye'ye yani
4: gereken desteği vereceğim.
2: O yapılacak demişti. Nitekim bu şekilde çözüldü. Yani tabii bu Amerika Birleşik Devletleri çıkarlar örtüştüğü sürece böyledir, ama bu bir tek Trump döneminde değil. Tarihte Türk-Amerikan ilişkilerine baktığınızda şöyle bir seyir hiçbir zaman izlemedi.
0: İşte
2: her daim şöyle bir seyir izledi.
4: Evet.
2: Dolayısıyla evet, böyle bir seyir de olabilir. Bundan sonraki dönemde şöyle bir seyir de olabilir. Ama zaten
4: biz de
2: Türkiye'de
4: bunu
2: sürekli hazırlıklıyorlardı.
6: Türkiye şu anda Amerika karşısında en avantajlı pozisyonunda. Hani? Amerika'nın bugün bölgede stratejilerini değiştirebilecek bir Türkiye var. Sadece Katsa yaptırımları ve o F-35 değil, Suriye'deki Sezar yaptırımlarının kaldırılmasını, kaldırılma yoluna girmesini sağlayan da Türkiye oldu.
2: Evet.
6: Ve Trump çıktı. Suriye'nin anahtarı Erdoğan'ın elinde dedi. Dünyada bakın Trump söylüyor bunu. Trump'ı ciddiye alın, sevin sevmeyin denkleminde değil. Yani ne yapacağız? Amerika ile savaşalım demiyorsunuz değil mi? Amerika ile ne yapıyorsunuz? Arka planda savaş veriyorsunuz, ön planda diplomasi yürütüyorsunuz. Evet. Bu çok güzel bir dengedir. Amerika ile zaten biz FETÖ terör örgütünün her bir üyesinin tutuklanması Amerika'ya bir darbedir. Arka plan mücadelesidir bu. PKK'da da aynı şey söz konusu. YPG'de,
2: yani
6: SDG'de.
2: Yani ilişkiler günlük.
6: Ya Mazlum Atlı kimin adamı?
4: Anne bak.
6: Evet. Mazlum Atlı kimin? Olayda... Trump'ın adamı. Coşkun Hoca bir cümle daha şu.
4: Bir ya, cümle.
6: Siz Trump'ı deminden beri dediğin gibi ya bir cümle üzerinden gidersek Trump bizim liderimiz değil. Trump Amerika'nın lideri. Bizim ülkemiz burası. Biz ülkemizden bakıyoruz. Trump ona kalırsa Erdoğan'ı sevdiğim için kızıyorlar ifadesini de kullanıyor.
2: Evet.
6: Yani bir yandan Erdoğan'ı sevdiğim için kızıyorlar diyecek Trump, bir yandan da Erdoğan'ın aleyhine ifade kullanacak, öyle mi? O yüzden o stratejiyi oradan da okumanız gerekiyor. Türkiye artık sadece Türkiye'den ibaret değil.
4: Bak,
6: Türkiye Suriye'yi de, diğer ülkeleri de, alttaki bölgeleri de temsil eden ana ülkelerden, başat ülkelerden alfa ülke. Artık Türkiye alfa ülkedir. Türkiye artık bir kutuptur. Bir az önce dedin ki Ali Rıza Hocam, NATO ülkesi. NATO ülkesi de değiliz. Biz başlı başına bir Türkiye'yiz, NATO'nun üyesiyiz. NATO bizim için enstrümanlardan bir enstrüman haline gelmiştir. Bunu iyi görmek. Son cümlem de şu. Motor mu yazılım mı? Onu söylemek istiyorum. Türkiye niye bu işler, dediğiniz gibi yıllar süren işler. Fakat Türkiye 10 yılda bu aşamaya geldi. Unutmayın ya Coşkun Hocam, bizim komuta kademesinin yarısı Amerikan askeriydi ya. 10 sene öncesine kadar. Amerikan güdümlüydü. 10 sene öncesine kadar. Şu anda Türkiye önce yazılım işini çözdü. Niye? Önce kendi teknolojiniz size ait olmalı. Dışarıdan müdahale olmamalı. Yazılımı çözen Türkiye motoru da çözecek. Bunu görüyoruz. Bunu Hande Fırat da çok iyi görüyor. Coşkun Başbuğ
4: da. Burada bak, savaş uçağı Kaan da motor olayı niye kritik biliyor musun? Erken alır dediğim. Esas yazılım konusu, yani deniyor ya F-35 işte Güney Kore'de bir anda kilitlendi kaldı, Amerika'dan müdahaleler açıldı diye. Bu doğru bir konu. Yani olan bir vaka. Biz burada Kaan'la yazılımı kendimiz yaptığımız için motorda evet. kullandığımız takdirde gökyüzünde bağımsız ve özgürüm benim demeye getiriyoruz. Olay bu. Yoksa motoru kaldırın, Amerika verdi. Ha o eski dokunacak iktidarlardı, ben o tehdidi hissederim zaten. Ve dillendiririm. Ve halen de dillendiriyorum ha. Dokunacak biri geldi yani savunma sanayi riskte. Hiç kimse sizin kara kaşınıza, kara gözünüze bu metiyeleri yapmıyor. Evet çok ciddi boyuta geldi. Bak ne diyor? Neredeyse Amerika kadar diyor, savunma sanayinde diyor Türkiye bir noktaya geldi diyor. Biz hep söylüyoruz bunu ama o risk var mı? Ben Amerika'dan çok içimdeki riske bakarım. Dokunacaklar vardı biliyorsun, gelirsek mutlaka dokunacağız diyenler. Hala o risk var mı? Var. Şimdi burada biz Trump'a göre politika belirlemiyoruz. Bunun evet. altını çizelim. Amerika bize göre politika belirliyor. Bak o senin yazdığın yazı, şu an o tartıştığımız konu. Biz dedik ki Amerika'ya, madem her şeyi açık açık konuştuk, eğer İran'da böyle bir tezgah kurarsan ben müdahil olurum dedi.
2: Evet.
4: Bu Amerika'ya rağmen senin sahadaki gücünü, iradeni gösterir. O da ne dedi? Tamam ben dedi projeden vazgeçiyorum, sen de girme. Şimdi evet. bu cümleyi sarf ediyor, vay ülkemize ayar veriyor. Ya kimse ayar veremez bize ya. Ne Amerika'sı, ne İngiltere'si, ne Fransa'sı. İşte ilk benim hep kritik yer dediğim Fırat Kalkanı, bunu zaten Milada geçtiği gün.
6: Evet.
4: Amerika'ya rağmen operasyonu yaptık. Amerika'ya rağmen oraları temizledik ve halen de onun bana göre keyfini sürüyoruz.
6: Coşkun Hocam sonra F-35'ten çıkardı. Vay sen Türkiye olarak F-35'ten çıktın demeye başladı içeridekiler. Buyur.
4: Şimdi F-35 konusu. Hani biz teknoloji transferi yapalım.
0: Hayır, anlamadım ben ya.
6: Çok güzel yani, şey anlatıyor.
0: Hayır güzel şey anlatmıyor. Çok çirkin şey söylüyor. Şöyle madem öyle ben şunu söyleyeyim size. O zaman Trump madem her şey doğru söylüyor. Trump şunu söyledi Tayyip Bey'e gittiğinde. Hile en büyük seçimler hilenin nasıl yapılacağını Tayyip Bey bilir dedi. O zaman o da doğru. Her ondan sonra Türkiye'de bir dakika ki. Türkiye'de herkes başladı efendim Tayyip sana şunu şey Trump sana şunu dedi Trump sana şunu dedi ya Trump aslında
4: yani iyi,
0: bakın bir dakika arkadaş izin ver hocam ya
4: peki
0: Trump aslında şunu yapıyor güya överken insanı batırıyor anlatabildim
4: ne yapalım öldürelim Trump'ı.
0: Ya niye bu kadar övüyorsun bunu anlamadım ya. Hayır niye bu kadar övüyorsun ki Trump'a?
4: Övmüyoruz ya diyoruz.
0: Övüyorsun canım.
4: Mevcut şartlarda.
0: Övüyorsun
4: Trump'a. Ya mevcut şartlarda siyasetteki bu oluşum bu diyoruz.
5: Amerika'daki... Hayır, o değil. Bir yandan diyorsun ki Türkiye kendi şeysi oluşturuyor diyorsun.
4: Evet,
5: bir yandan
4: Trump övüyor. Hala
5: ya bir yandan Trump övüyorsun canım.
4: Ya övmüyoruz. Şu Trump an benim işime gelen Trump iktidarı diyor.
5: Trump kardeşim, Trump ilk defa gelmiyor. Bu ülkede Trump, ben telefon açtım Tayyip Bey'e, Brunson'u bırak dedim dedi. Papaz Brunson'u bıraktı dedi. Ondan sonra Türkiye bir onu tartıştı. Bilmem. Trump aslında ne söyledi
4: arka
5: çok iyi biliyor.
4: Arka planda ne döndüğünü biliyor musunuz?
5: Efendim?
4: Arka planda ne döndüğünü biliyor musunuz?
5: Nereden bileyim ben? Yani
4: bilemediğiniz o zaman.
5: Arka planda dönen bir tek şey var.
4: O zaman
5: Amerika'nın Türkiye sömürmek istiyor, o kadar.
4: Ya bak, Amerika'nın ben
6: ama Türkiye
4: sevgalısından değilim. Amerika emperyalist devlet.
5: Valla kusura doğru. Bakma, sen Amerika övüyorsun.
4: Hayır, övmüyorum. Ben mevcut siyaseti okuyorum.
5: Ben aksine Türkiye'yi ben savunuyorum, sen Amerika övüyorsun.
4: Mevcut siyaseti okuyorum. Amerika'da Biden'da gelse, Trump'da gelse aynı şey dersen yanlış yerden okuyorsun.
5: Bir dakika, o zaman ben sana söylüyorum. O zaman hile yaptı Tayyip Erdoğan. Bu doğru mu ya, bu laf gerçi?
4: Ya bak, ben bir lafa takılmıyorum. Genel bir okuma yapıyorum. Diyorum ki Amerika'da Biden'da gelse, Trump'da gelse aynı şey diyorsan zaten meseleye baştan yanlış bakıyorsun.
5: Brunson'a bıraktı. Yani Tayyip de işe Trump değil miydi? Ben ondan sonra çıktı, ben bırak dedim, bırak demedi mi? Arkasından ya hileye dedi, eneği şey bilir dedi. Ya bunları söyleyen Trump ya. Bizim Cumhurbaşkanımızı küçük düşürdü ya kamuoyunda. Şimdi ülkeyi küçük düşürüyor. Daha hala siz Trump'tan bahsediyorsunuz.
4: Ülkeyi küçük falan kimse düşüremez, düşürmüyor da zaten. Kervan yürüyor, merak etmeyin. Burada bir Amerika'yı...
5: Ben anlamıyorum. Amerika'nın ya. Trump aşkın nereden geliyor bu kadar, onu anlamış değilim. Amerikan aşkın nereden geliyor senin ya?
4: Ben Amerika aşkı falan yok bende.
5: Öyle bak, İran konusunda da senin tavırla izledim ben İran konusunda da. İran konusunda da sen sürekli İran'da bir komplo teorileri ürettin. Anlatabildim.
4: Dışarıya... Üretmedim, olanı anlattım ben.
5: Ne olanı ya?
4: Olanı anlattım.
5: Olan olmadı işte.
4: Olanı
5: olmadı.
4: Anlattım.
5: Senin
4: hala olmadı.
5: Hala senin oluyor. Senin olmadı. Olmadı hala senin beni. İran halkı,
4: şu
5: İran
4: ana
5: rejimi
4: kadar, benim
5: Amerika'ya,
4: bir
5: Amerika dize getirdi orada.
4: Eğer Amerika'da senin Trump'da Amerika gelse, Biden'da gelse ya, aynı şey diyorsan hiç konuşmayalım
5: arkadaş,
4: zaten.
5: Sen orada devrim muhafızlarına neredeyse İsrail'in ajanı ilan ettin ya.
4: Neredeyse de söylüyorum ya, içinde de İsrail'le çalışan
5: hocam, biz seni
4: yapı var diyorum. Bak, hala söylüyorum.
5: Ve senin dediğin hiç hala gerçekleşmedi. Söylüyorum. Hiç kusura bakma, gerçekleşmedi.
4: İran'ın tablosu olsa da hiç sorun tartışma.
5: Ya ne alakası var? İsrail bir sürü ajanlık yapıyor, provokatörlük yapıyor ama gene İran'ı diz çöktüremedi.
4: Ayrı bir konu.
2: Bir dakika, bunları ama siz de aynı şeyi söylüyorsunuz İran'a.
5: Hayır, aynı şeyi söylemiyoruz İran konusunda. İran konusunda Coşkun Hocam'la ben tamamen 180 derece tersim. Coşkun Hoca İran'da yapılan devrim muhafızlarına İsrail'in ajanı olarak görebiliyor.
4: İran devleti
5: ben
4: bir
5: İran, ben
4: İslam devleti batıyla savaşan.
5: Ben İran devrim muhafızlarına İran'ın bağımsızlığını, güvenliğini sağlayan güç olarak görüyorum. O İsrail'in ajanı olarak görüyor.
4: Evet, yanlış görüyorsun. Ben gördüğüm
2: tabii
4: doğru kanat.
2: İran'da
5: tabii
2: yapılan,
5: onun için diyorum, aynı düşünmüyorum.
2: İran'da doğru, yapılan haklısın. Saldırılar, suikastler, aynı zamanda İran içinden destek almadan çok yapılabilecek
5: olabilir,
2: şeyler değil.
5: Olabilir ama devrim muhafızlarının külli olarak oranın ajan olduğu anlamına gelmiyor o.
2: Yani hepsi
4: külli
2: için...
4: Külli demiyorum ki ben.
2: Hepsi
4: ya,
2: için.
4: İran içinde diyorum.
2: Bir tek devrim muhafızları da değil. Bakın orada... Afganistan'da mülteciler çok sayıda var biliyorsunuz ve yani bu çıktı da çok ciddi komik paralara bu insanlar satın alındı İsrail tarafından. Yani içeride bir takım bilgiler edinmeden bazı saldırıların yapılması imkansızdı. Ayrıca Savak'la Mossad birbirlerine tarihte çok uzak iki tane örgüt değil.
5: Bu neye benziyor biliyor musunuz?
2: Şah dönemine dönmenizi...
5: Bir şey söyleyeyim, bu neye benziyor biliyor musunuz?
2: Değil, Hamas, öneririm.
5: Hamas Filistin'de biliyorsunuz o şeyde Filistin'e çıktıra bu ülkede benim de mensup olduğum partinin ne dediler? Hamas terör örgütüdür dediler. Konu Hamas'ın terör örgütü olup olmaması meselesi değildi. Konu şuydu, Filistin halkının işgale uğramasıydı İsrail tarafından. Onu da savunan bir örgüttü Hamas örgütü o noktada. Şimdi aynı olay İran devrim muhafızları. Ya İran devrim muhafızları şu anda kim ne derse desin Amerika'ya karşı direnen en güçlü örgüt. İçlerinden sadece onların içinden çıkmaz canım. Başka yerden de çıkar o işbirlikçi.
2: Yani çıkar,
5: o her yerden çıkar. İlla devrim muhafızlarının çıkacak diye bir şey yok.
2: Evet.
5: Yani Türkiye'de yarın başka yerden çıkar. İşte bizde mesela FETÖ'cüler.
2: Biz Rusya'da Amerika'da
4: Irak ve Suriye'ye gittin mi? Oradaki halka sorsana
5: gittim.
4: Bir devrim muhafızları ne düşünüyorsunuz?
5: Suriye'ye gittim.
4: Ha, bak, oradaki halka bir sorsana. Ne düşünüyorsunuz?
2: Şöyle yapalım, bu tartışma biraz geriliyor. Devrim muhafızları dediniz. Devrim muhafızları donanmasının Hürmüz'deki gemilere bir uyarısı var. Niye bunu yapacağız? Çünkü Hürmüz Boğazı'ndaki askeri gerilim tırmanıyor sevgili izleyiciler. Önce Boğaz'daki gemi trafiği durduruldu. Sonra da bir gemi hedef alındı. Devrim Muhafızları Donanması'nın gemilere yaptığı uyarıları önce bir dinleyelim, sonra konuşacağız.
8: Attention all vessels, attention all vessels, attention all vessels in Persian Gulf and Oman Sea. This is Stepan Navy warning. Transiting in the Strait of Hormuz is only possible with Stepan Navy permission and on designated route. If any vessel attempts to transit in the Strait without our permission or AIS off or outside of the designated route, it's responsible for any consequences of any danger. This is Stepan Navy out.
9: Any danger. This is Stepan Navy out.
2: Efendim şimdi Muhammed Agayurlu bizimle birlikte. Hürmüz'de neler yaşandı, neler oluyor, neden askeri gerilim tırmandı, devrim muhafızları bu uyarıyı neden yaptı, sonra neler yaşandı, bütün ayrıntılar için sendeyiz Muhammed.
10: Anne Fırat, Hürmüz Boğazı'nda sular durulmuyor tam anlamında ve görünüşe göre askeri gerilimler de sona erecek gibi görünmüyor. Bugün saatler önce bir yük gemisi hedef alındı Ümman sularında ve bunun ardından uluslararası deniz deniz örgütü Hürmüz Boğazı'nın tahliye operasyonunun durdurulduğunu ilan etti. Ama neler geçti? Yaklaşık Türkiye saatiyle saat 4.30'da sabah saatlerinde devrim muhafızları bir uyarı paylaştı, bir bildiri paylaştı. Dedi ki bazı kaynaklar İran'la koordinasyon sağlamadan Hürmüz Boğazı'nda geçiş için yeni rotalar ilan etmişler. Devrim muhafızları İran tarafından resmen ilan edilen rotaların dışından yapabilecek gemi geçişlerine ciddi risk altında olduğunu uyarıyor. Ve bunun da ardından bu görüntülerde izlediniz. VHF sisteminle bütün gemilere bölgede ilan edildi bu uyarı. Ama birkaç saat önce Singapurlu bayrağı taşıyan bir yük gemisi İran'ın ilan ettiği rotaların dışında seyir halindeyken hedef alındı. Kısa süre önce de Uluslararası Denizcilik Örgütü bu olayın nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın tahliye operasyonunun durdurulduğunu ilan etti. Ayrıca İran'da bir bildiri paylaştı. Hürmüz Su Yolu Yönetimi bir bildiri paylaştı ve dedi ki bizim ilan ettiğimiz rotaların dışında eğer hareket eğer bir siyahat yaparsanız bu sigorta bunu da kapsamayacaktır ve aynı zamanda çok tehlikelidir. Bunun da ardından petrol fiyatları da bayağı yükseldi Hande.
2: Bu gemiyi kim hedef aldı? Şimdi yani anlamadığım o. Gemiyi hedef alan kim?
10: Resmi olarak İran bununla ilgili bir açıklama yapmadı ve bununla ilgili bir yani İran kendi vuracağını açıklamadı Hande. Ama muhtemelen bu uyarıdan sonra bu başka bir rotada hareket ederken hedef alınmıştır.
2: Peki sorunuz var mı?
4: Ben şunu sorayım. Merak ettiğim şu. Muhammed, bütün dünya Amerika ile İran arasında barış ha oldu ha olacak noktasını beklerken kim barış istemiyor? Yani mesela Hürmüz'de bu gemiyi vurmasa ne olurdu İran? Yani İran
2: ben vurdum demiyor ama.
4: Demiyor ama gemi vuruldu sonuçta Hürmüz'de, evet. Ama Hürmüz'de de benim etkinliğim. Hani şunu çıkarıyoruz. Vurdum demiyor, doğru. Doğru bilgi açısından. Ama şu var. Dikkat, Hürmüz'deki kontrol bizde diyor İran. Ondan sonra bir gemi vurulduğu haberi geliyor. İran anlaşmadan çekilme noktasına mı geliyor? Yani bu Hürmüz üzerinden okursak İran'daki taraflar bu hususta ne diyor? Yine savaşa çok yakın bir noktaya mı geliyor İran?
10: Hocam öncelikle bu bugün olayın ardından söylüyorum. Hürmüz Boğazı'ndaki egemenlik ve bir hakimiyet sağlamak İran'ın bu savaşta bir başarısıdır. Ve bunu sıkıca tutmak istiyor. Hatta iki gün önce Kalibaf Umman'a gitti ve oradan da bir bildiri paylaştı. Yeni bir hakimiyet sağlanacaktır Hürmüz'e. Ayetullah Mujtaba Hamne'yi de söyledi eskiden. Hürmüz yeni dönemine dönmeyecektir. İran bununla ilgili kararlıdır. Hatta mutabakatın maddelerinde de İran bununla ilgili açıkça Hürmüz'ü yöneteceğini söylemiştir. Ama mutabakatla ilgili bakın saatler önce Lübnan'da yeniden ateşkes ihlal edildi. Sanırım 10. kezdir bu son günlerde. Tam anlaşmanı ihlal eden taraf şimdi bu saate kadar Amerika'dır. Bu geminin hedef alınması da mutabakatın Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda da İran orada uyarmıştı. Demişti ki İran hakimiyetiyle bu gemiler geçecekler Hürmüz Boğazı'ndan. Şimdi bugün İran televizyonunda bir haber paylaştı. Diyor ki ABD İran'ın hakimiyetini orada kalktırmak istiyor. Yani İran'ın başka rotalardan gitmesini istiyorlar ya. Yani İran hakimiyetinin çıkmasını istiyor ABD ve buna da devrim muhafızları, deniz kuvvetleri tabii ki tepki verdi.
2: Yani şöyle mi oluyor? İran bir rota belirledi. Bu rota dışında rota kullanılmayacak diyor. Amerika bu rotayı bilmesine rağmen gemileri başka rotaya mı yönlendiriyor?
10: Devrim muhafızların bildirisinde bazı kaynaklar diyor. Yani bir ABD veya başka ülkeye kesin işaret etmiyor. Ama İran televizyonu evet ABD tarafından böyle bir bildiri paylaşıldığını açıkladı.
4: Muhammed, iyi akşamlar. Şimdi orada benim bildiğim şu, denizin derinliğinden kaynaklanan Hürmüz'ün esas geçiş noktası ağırlıklı Umman karasuları kullanılıyor. Şimdi İran şunu mu diyor, Umman'ın da orada hükmü yok, burada bütün o boğaza ben karar veririm kimin nereden geçeceğine mi diyor, yoksa Umman'ın karasuları ayrı, ben kendi bölgeme bakarım mı diyor. Hangi esas fikir geçerli İran'da?
10: Hocam İran hep Umman'ı aktif bir aktör olarak görüyor Hürmüz konusunda. Son günlerde Abbas Arakçı galiba peş peşe Umman'da gittiler ve telefon görüşmesi yaptılar bununla ilgili. Yeni bir sistem için çalışıyorlar şimdi. Ama o geçiş bölgesinin konusunda şimdi Umman'a yakın sularda mayın vardır hocam. Ve İran diyor ki oradan geçemezsiniz. İran'a yakın sulardan geçmeniz gerekiyor. Tam bugün bir haberlerde geldi bununla ilgili. Mayın kalktırma operasyonları başlarken bu olay yaşandı. İran çok ciddi olarak Hürmüz'ün hakimiyetini sağlamak istiyor hocam. Ve belli ki bunu bir başarı olarak, kazanç olarak savaştan bu kadar kolay bırakmayacaktır Hürmüz konusunu.
2: Benim anlamadığım şu, mayın varsa mayın mı patladı, vuruldu mu bu gemi?
4: Bilmiyoruz ki. Yani gemi diyor ki İran bir saldırıya
10: uğradı. Hedef alındı. Hande.
4: Saldırı nedenine bağlıyor. Bizim diyor belli rotanın dışına Hande çıktı diyor.
2: Mayın mı, hedef mi alındı? Mayın var diyorsunuz.
10: Hedef alındı.
2: Çünkü mayın varsa mayından dolayı mı, yoksa hedef alındı. Peki Ali Rıza Bey'in bir sorusu
3: Muhammed
2: var.
3: Muhammed Bey, şimdi bundan önce bir Amerikan uçağı düşürülmüştü. Ama bu kim vurdu gitti. Yani Amerika bunu bahane ederek biliyorsunuz İran'a saldırı düzenledi. Ama İran'da o zaman yaptığı açıklamada bunun o bölgede ayak altında dolaşmanın riskli olduğunu söyledi ama biz vurduk demedi. İran devrim muhafızları da kabullenmedi bunu, üstlenmediler. Şimdi de bu kargo gemisi bir şekilde vuruldu herhalde ama kimin vurduğu konusunda siz de açık ve net bir şey söylemiyorsunuz anladığım kadarıyla. İran'da üstlenmedi bunu. Devrim muhafızları biz yaptık diyemiyor açıkça herhalde. Sizce bir provokasyon olabilir mi?
10: Hocam bu bildiriler çok net söylüyor. İran diyor ki başka rotalardan giderseniz biz bunu sizi güvence altına alamayız. Çok net bunu söylüyor devrim muhafızları. Sadece bu rotanı güvenlik altına alıyoruz ve sigorta işlemlerini de yapıyoruz bu bu İran açıkladığı rotada. Ama tabii ki bu saate kadar bir açıklama yoktur. İran hedef alınma, İran bunu hedef aldı mı yoksa başka bir güçler, ama bazı işaretler de nettir hocam.
2: Muhammed, ne olur biz konuşurken araya girip ekleyeceklerini ekleyebilirsin. Coşkun Başbuğ rica etsem buraya alsam. Şimdi benim anladığım İran bir rota belirlemiş. Evet. Ayrıca da Umman'ın burada, değil mi, mayın var. Doğru mu anladım?
4: Öyle diyor.
2: Öyle diyor. Peki vurulduğu alan da burası o zaman.
4: Evet.
2: Ya şimdi yani buradan geçme. Buradan mı geç? Amerika niye eğer yönlendiriyorsa, eğer mayın varsa mayının olduğu bölgeye gemileri yönlendirsin ki?
4: Şimdi benim şuraya kadar anlatılanları anladığım şu Hande. Hürmüz'ün tam çıkış ağzı.
2: Tamam.
4: Burada şimdi Umman'ın, bakın Umman ve İran.
2: Tamam.
4: İkisinde tam böyle 12'şer mil, hatta toplam 22 mil buranın uzaklığı. 2 milde de böyle bir sorun konusu var.
2: Tamam.
4: Tam ikisinin böyle bölüştüğü bir karasuları bölgesi var.
2: Hı hı.
4: Bugüne kadar işleyen trafik ağırlıklı Umman kanadından işledi. Neden?
2: Ya Umman kanadı derken Umman'a yakın mı dönüyorlar?
4: Evet, Umman'ın kara sularındaki bölge kullanıldı. Niye?
2: Tamam.
4: Denizin derinliği orada daha müsait olduğu için gemiler riske girmeden bu bölgeyi kullanarak Körfez'e giriyorlar.
2: Hı-hı.
4: İran tarafı sığ olduğu için pek kullanılmıyor. Şimdi tamam. İran iddiası şu, buradan ben sorumluyum diyor. Hürmüz'ü ben işletirim. Ben de diyorum ki ısrarla ilk günden beri, kardeşim burada uluslararası deniz hukukuna göre iki tarafında eşit hakları var.
2: Evet.
4: Dolayısıyla sadece İran'ın ya da sadece Umman'ın işletmesi doğru değil. Burada hukuk işleyecekse eğer iki
2: uluslararası
4: tarafında
2: hukuk işleyecek.
4: Ki işlemeli. Daha önce böyleydi. Şimdi bu oluşan savaştan sonra bir anda Hürmüz'ün sanki tamamen egemeni benim gibi İran bir siyasi ortam yarattı. Bunu şu an kullanmaya çalışıyor.
2: Hı.
4: Ne hikmetse de Umman'dan herhangi bir tepki de gelmiyor. Kardeşim bir dakika ya, burada ikimizin de egemenlik hakları belli. Burayı ben işletirim veya işte 2 milyon dolar biliyorsun bir para da konuşuldu. Her gemiden para alırım neyin nesi demiyor.
2: Hı.
4: Sessiz kalmayı yeğliyor. Şimdi iddia o, bir gemi vuruldu veya işte bir gemiye bir müdahale yapıldı. Vurulduğu yer burası. Muhammed diyor ki İran'daki açıklamalara dayanarak burada diyor İran bir rota çizdi. Bu rota kullanılacak dedi. İran'ın çizdiği rota güvenli rota. Burayı kullananın başına herhangi bir iş gelmez. Rotanın dışına çıktığınız takdirde burada mayınlı alanlar var. Başınıza her iş gelebilir. Şu an bir gemi
2: tehlikeli sonuçlar olabilir demişti değil mi devrim muhafızları? Ben yanlış okumadım.
0: Evet. Ayak altında fazla dolaşırsa.
4: Evet. Dolaylı bir tehdit mi yoksa hani saha okuması mı bilinmez, ama neticede burada bir gemi kim vurduya gitti eğer doğruysa haber.
2: Hı hı.
4: Devrim muhafızları diyor ki bizim zaten bir rotamız vardı, bunun dışına çıkana biz ikaz etmiştik diyor, kenara çekiliyor. Buradaki o geminin vurulması da Hürmüz'deki trafiği durdurdu şu an. Bu spontane bir olay mı, hani gerçekten bir mayın var da ona mı rast geldi veya birileri
2: hedef alındı ya işte, Muhammed özellikle altını çizdi ama
4: hayır, hedef alındı ama silahlı bir eylem mi, silahlı bir hani füzeli roketli bir saldırı mı, yoksa bir mayın olayı mı bilmiyoruz.
2: Peki Amerika'nın burada farklı rotaya yönlendirme yetkisi var mı?
4: Hayır, öyle bir sorunu ben şu ana kadar hiç duymadım. Sadece Hürmüz Boğazı açıldı trafiğe. Artık hayat normale döndü dendi. Hatta ta dün
10: anne bir şey de eklemek istiyorum.
4: 19 milyon varil.
2: Tabii.
10: Hande, bu son günlerde Hürmüz'ün konusunda, bakın şimdi Hürmüz tamamen açık değil. Bu resmi bir bilgi ve bildiridir. İran diyor ki Hürmüz'den geçiş sayısı, gemi geçiş sayısı belirli bir sayıda geçiyor her gün. Ve bu ve Lübnan'da ateşkes ihlal eden gün bu gemi geçiş sayısı indiriliyor. Yani bu net olarak da bildirildi bu kaç gün içinde. İran diyor ki bu geçiş sayısı ABD ve İsrail'in bu anlaşmaya ne kadar bağlı olduğu kadar değişiyor.
2: Şimdi... Yani şöyle, Lübnan'daki her ateşkes ihlali aynı zamanda İran'ı Hürmüz'de farklı bir hamleye yönlendiriyor. Gemi doğru azaltıyor. Mu? Gemi azaltıyor.
7: Yani aynen öyle. Yerin 50 geçiyor. 30 geçiyor her neyse.
10: Aynen öyle.
4: Dün Trump Rutte ile yaptığı o görüşmede, Yunus'un işte o yaptığı mülakatta, sorularda şöyle bir cümle kullandı. Dedi ki Hürmüz'de de açıldı. İşler dedi normale döndü. 19 milyon varil petrol geçti dedi bir günde dedi. Bu müthiş bir rakam dedi. Zaten buranın günlük kapasitesi 20 milyon varildi. O açıklama esnada ben de diyorum ki, yani süreci takip eden biri olarak, demek ki burada artık bütün her şey normale döndü. Nereye kadar? Bu geminin vurulmasına kadar.
2: Ama şimdi, işte şimdi Muhammed'in dediği, o zaman İran yani Lübnan'a bakıyor. Anlaşmanın bir parçası Lübnan'daki ateşkes. Lübnan'daki ateşkesi kim bozuyor?
4: Şimdi İsrail bilerek ve isteyerek şimdi, bozuyor.
2: Bunu bilerek yapıyor o zaman.
4: Evet, bir sabote yöntemi. Bu da bir sabotaj. Onu söyleyeyim. Bu da bir sabotaj. Onu söyleyeyim. Şimdi burada Muhammed'in söylediğiyle Trump'ın söylediği örtüşmüyor. Trump her şey normal akıyor gibi anlattı. Muhammed de diyor ki Lübnan'a yapılan saldırılar olduğu için diyor burası normal işlemiyor diyor. Kısıtlamaya gidiliyor. Evet. İran istediği miktarda gemi buradan geçebiliyor diyor. Hangisi doğru?
2: Çünkü aslında İran diyor ki kardeşim yaptığın anlaşmaya uyuş.
4: Evet.
2: Lübnan'da ateşkes sağlandı mı? Lübnan dahil miydi bu işe? Dahildi. O zaman buna uyuş.
4: Zaten şu an elindeki en geçerli akçe İsrail'in sabotaj için Lübnan.
2: Peki soru şu. Bu iş, bu gerilim tırmanır mı, bir yerde durdururlar mı?
4: Şimdi,
2: yani Lübnan'a iş bağlıysa Trump'ın dönüp İsrail'e yeter ya uğraşma demesi lazım.
4: Dedi.
2: Yani, Lübnan'a yapılan saldırıları
4: doğru bulmuyorum
2: lazım,
4: dedi.
2: Başka şekilde
4: bu konuda dedi Netanyahu'yla görüşeceğim dedi. Şimdi bu anlaşmayı durdurur mu? Ben durduracağı kanaatinde değilim ama Muhammed ilginç bir cümle kullandı. Onu teyitte de ihtiyaç var.
2: Sor.
4: Petrol fiyatı dedi ani fırladı dedi bu saldırı sonucu. Kaç dolara geldi bilmiyorum.
2: Muhammed o bilgi var mı?
10: Ben İran medyası kaynağıyla İran televizyonu bu haberi söyledi ama fiyatını şimdi bakarım.
2: Peki. Peki.
4: Yani şimdi şunun için bunu örnek verdim. Bazen böyle sabotaj türü saldırıları piyasa pek argo tabir takmıyor, kazımıyor. Hı-hı. Yani bu sabotaj belli, buradan da bir süreç durmaz diyor. Bazı olaylarda da bir anlık fırlama gerçekleşiyor. Anlık fırlamaysa dediğin gibi süreci bu etkiler. Evet. Devamını bekle. Ama petrol fiyatları
10: 75 dolara kalkmıyor,
4: kazımıyor. Hı-hı. Yani bu sabotaj belli. Buradan da bir süreç durmaz diyor. Bazı olaylarda da bir anlık fırlama gerçekleşiyor. Anlık fırlamaysa dediğin gibi

0: Ama yani esas İsrail orijinli İran'daki o kripto yapılarım devreye alarak bunu yaptırdı. Yoksa Birleşik Arap Emirlikleri'nden mesela oradaki en geçerli aşilerden biri o. Birini mi devreye aldı, ileride ortaya çıkar. Veya İsrail de oradan kendi mi yaptı bilinmez. Ama burada bu hani anlaşmayı engellemek adına yapılan bir saldırı.
1: Evet.
0: Masa bu oyuna gelir mi? Masa bunun gibi çok adil atlattı bu süreç içerisinde. Gelmedi. Masa hala diri ve ayakta.
2: Hocam bir soru sorabilir miyim?
0: Ali Rıza Bey'in bahsettiği uçak düşürmesi aslında bir helikopter.
2: Şöyle.
1: Pardon.
0: Helikopter düşürüldü. Kim vurduya gitti hala belli değil. Sahte bayrak operasyonu mu dendi. Ama helikopter düştüğü halde Trump çıktı. İmzalıyoruz.
2: Önemli bir soru sorayım Coşkun Hocam. Şöyle. Denklemde dediğin gibi sabotajlar olabilir. İran devrim muhafızan içindeki gruplar vesaire bahsettiğin olabilir. Fakat şöyle de bir şey yok mu? Denklemin öbür yüzü olarak söylüyorum. Lübnan'da sonuç itibariyle Hizbullah var. Yani İran'ın Lübnan'daki adamları, İran'ın Lübnan'daki mahallesi ve İsrail sürekli burayı vuruyor. Yani İran'ı vurmuyor da Lübnan'daki İranlıları vuruyor habire. Tam barış anlaşması imzalanacak, bombalar hala yağıyor. Ve Amerika bunu durdurmuyor. İran'ın elinde Hürmüz dışında hangi argüman var? Yani İran Lübnan'ı kurtarmak için bunu yapmış olamaz mı? Çünkü şimdi İran çıkıp da yine Katar'daki Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki yerleri vuracak hali yok. Çünkü Amerika diyor ki oturalım barış yapalım. Burada sıkıntı İsrail'in sabotajı. İsrail'in sabotajına karşı İran'ın Hürmüz kartını sahneye sürmesi diyemez miyiz?
0: Ben pek öyle olduğu kanaatte değilim. Hı. Yani burada Lübnan doğru. Şu an en çok üstüne oynanan coğrafya. Öylesine paslaşma var ki orada. İsrail bilerek saldırıyor. Masa yıkmak sene de bilerek bak işte o varken bu olmaz dağıldı bitti bu iş demeye getiriyor. Aklı selim kanat da ki o kanadın ne oldu artık iyice çıktı ortaya. Yani Pezeşkian, Arakçı, işte Galibaf, Witkoff, Kushner, işte Trump bir kanat. Bu o tezgah bildikleri için bunları adeta görmezden geliyor. Mesela Trump şunu söyledi. Netanyahu'nun dedi asla doğru değil dedi. İki tane drone düşeceğim diye bir binayı yerle bir ediyorsun dedi Lübnan'da. Yaptıklarını doğru bulmuyoruz dedi. Bununla ilgili görüşeceğim dedi. Hani Amerika gücü yetiyor, durduramıyor veya İsrail Amerika'ya rağmen artık o bu işin en son noktaya geldiğini hissettiği için evet. Ölümüne saldırıyor. Tartışılır ama neticede...
3: Ya Trump istese bunu durduramaz mı ya?
0: Şöyle, askeri desteği kessen istediği an durdurur.
3: Evet.
0: Ama işte içerideki Amerika'nın Siyonist lobi vesaire konuşuyoruz ya, onun etkisi midir bilinmez. Şu ana kadar Amerika bu tedbiri almış değil. Sadece söylemler sertleşti. Net bir ifade ve tavır ortaya kondu ama buna rağmen İsrail durmadı. Hı hı. Duracağı da benzemiyor. Ya ben hep söylüyorum yani anlaşma 60 gün geçse imzalandı dese de gene Tahran'ı vurma, burayı vurma veya Lübnan'a saldırı ihtimal dahilinde. Ve İsrail böyle bir yaratık durumuna geldi. Çünkü İsrail şunu net görüyor Hande. Yani buradan eğer bir anlaşma çıkar bu iş sonlanırsa İsrail'in sonu geldi. Hatta Axios bir ilginç yazı kaleme aldı. Dedi ki İran ve Amerika anlaşıyor. İsrail için acı son. Bu doğru manşetti. O nedenle İsrail şu an Kuduz vakası her yere saldırıyor
3: o
0: Lübnan'da.
3: O zaman İsrail her türlü provokasyona kalkabilir.
0: Yapıyor zaten. Yani bunun arkasında da o var.
3: Bunun arkasında da
0: Lübnan'da
3: var.
0: Da var. Peki. Başka önümüzdeki günlerde yaşayacağımız inşallah yanlış olanlardan hocam, İsrail arkasında o yapı çıkacak ortaya. Peki. Çünkü mutlaka
4: hocam İran'ın televizyonunun bu olaydan açıklaması bu. Diyor ki ABD, hatta devrim muhafızlarının bildirisinde de vardır bu. Diyor ki ABD yeni rotalar çizmek istedi ve bizim hakimiyetimizi Hürmüz Boğazı'nda bozmak istedi. Ve bununla ilgili devrim muhafızları diyor ki eğer güvenebilirsiniz tamam ABD rotalarından geçin ama güvenli rota hala İran rotasıdır.
3: Yani devrim muhafızları da doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'ni hedef alıyor evet. Bu arada. Sen yapıyorsun.
0: Evet. Amerika'dan bir açıklama yok.
3: Yok.
0: Bekleyip göreceğiz ama yok. Gerçekten o gemileri tek tek birileri mi yönlendiriyor? Yoksa boğaz açıldı işte gemiler kendi mesela bizim orada hani bu açılmadan dolayı gelen gemilerimiz oldu.
3: Hı hı.
0: Onlara sormak lazım. Sizi biri mi yönlendirdi yoksa siz hani boğaz açıldı diyerek o bildiğiniz eski seyir rotayı mı izlediniz? O bu tartışılır. Hani burada ben Muhammed'in anlattığından şöyle bir intiba edindim. bir koridor var İran belirlemiş. Bunun

0: dışına çıkan risk altında. Amerika'da diyor ki hayır, o koridor değil, benim çizdiğim koridoru kullanacaksınız, doğru olan budur gibi
1: bir... Bu arada İsrail ortalık karıştırmaya devam ediyor. Aynen, yani... Peki şöyle bir hızlı görüş alsam.
2: İsrail bu provokasyonları yaparken ve bu saldırıları yaparken Amerika'dan izinsiz, Amerika'dan habersiz mi yapıyor gerçekten?
3: Evet.
2: Amerika yani İsrail'e sözünü dinletemiyor mu? Yani 100 kez alkışladığı Amerikan Kongresi'nde Netanyahu'yu sözünü dinletemiyor mu Amerika?
0: Ya Aliza Hocam, ben şöyle düşünüyorum. Amerika'nın şu an İsrail'le çizgisindeki o sapmayı, ayrışmayı sizin teziniz yok sayıyor. Yani böyle bir kavga yok. Bunlar kayıkçı kavgası.
2: Aynen öyle.
0: Danışıklı dövüş. Aynen. İkisi aynı çizgide, aynı rotada, değişen bir şey yok. Ben evet. Öyle olduğu kanaatine değilim. Ben tam tersi, Trump kanadının hani o küresel çeteye verdiği savaşta işin bu boyuta geldiği kanaatindeyim. Dolayısıyla İsrail, hatta bunu söylemlerine dillendiriyorlar. İsrail'in şu an siyasetçilerinin tamamı, o Itamar Ben-Gvir'ler vesaireler, bütün terörist başları, Amerika bizi bağlamıyor. Amerika burada anlaşma imzalasa dahi İsrail çıkarlarıyla örtüşmediği takdirde biz saldırırız ve saldırmaya devam edeceğiz, Lübnan'dan çıkmayacağız diye rest çekiyorlar.
2: O zaman Amerika iki bomba da İsrail atsın bakalım ne oluyor. İran attı ya.
0: Ya Amerika'nın kendi İsrail içindeki, hani İsrail daha doğrusu Amerika içindeki yapılanmasını işte tartışıyoruz. Diyoruz ki orada bir lobi var, orada bazı dengeler var. O dengelerin böyle hassas bir çizgide götürülmesi gerekiyor. Trump o çizgide gitmeye çalışıyor. Bunları şimdi yok sayarsak zaten hiç konuşmaya gerek yok.
1: Peki şöyle soru sorarak devam edeyim o zaman. İsmail Dükel, bu provokasyonlar devam... Bir şey mi söyleyecektim Muhammed Bey, dinliyoruz seni.

0: şeylerde size katılırım. Amerika emperyalist bir devlettir, güvenilmez. Menfaati neyse gerektirdiği onunla o yönde bir hareket ister. Böyle yapman lazım, doğru. Amerika ile İsrail bugüne kadar yaptıkları katliamda, soykırımda, işgalde hiçbir zaman tiyatro oynamadılar. Irak'ta dedi nükleer var, pat girdi. Afganistan'da dedi ikiz kuleme saldırdın, pat girdi. Burada niye bu tiyatro oynuyor?
1: Hocam, kime? Burada şöyle bir tiyatro var. Aslında tiyatro falan yok.
0: Diyorsunuz ya, danışık dövüşmüşler. Kime ya, oynuyorlar?
1: Ya bak mesele şu. İran'a mesele bu ABD seçimlerine giderken söyledim. Ortada bir yoğurt var. Bu örneği verdim, tekrar vereyim. İyi anlaşılmamış. Ortada bir yoğurt var. Amerika'nın birisi, bir Amerika bu yoğurdu derli toplu yiyor. Öbürü de aynı Amerika'da, öbürü de döke saça yiyor. Ama o yoğurt yeniyor. Tamam mı? Amerika o yoğurdu yiyor abiciğim. Hangi kanat olursa olsun, hangi kanat olursa olsun o yoğurdu yiyor. İşte burada da Trump yoğurdu yerken böyle yiyor. Bak, kafaları karıştırarak oradan bir bilmem.
0: Ne gerek var?
1: Öbürü
0: ya?
1: Diyor ki ben hayır, yaptım gerek, oldu diyor.
0: Ne gerek var?
1: Ama o yoğurt yeniyor abiciğim. Tamam mı? Sorma, ne gerek
0: sorma,
1: var değil.
0: Ben bak, verebilir miyim?
1: Ne gerek
0: ben
1: var
0: diyorum
1: değil.
0: Ki böyle çok bir tiyatroyu var. Niye oynasınlar dansı?
1: Söylüyorum ya.
0: Niye oynuyorlar?
1: Ya sana oynuyor. Allah Allah. Amerika'yı masumlaştırmak isteyenlere oynuyorlar. Sen bunu söyleyesin diye yapıyor onu. İsrail'i şeytanlaştıracaksın. Zaten şeytan ihtiyacı yok. Ama Amerika'nın suçunu örteceksin. Bunun için oynuyorlar bunu. Bunun için bir günah keçisi atıyor ortaya Amerika, İsrail diye. Hayır değil. Ne yapıyorlarsa birlikte yapıyorlar. Ne yapıyorlarsa Amerika'nın onayıyla yapıyorlar.
0: Ya dünyada, kadar basit. Dünyada var ya bak bu olayları bizden başka konuşan yok. Umuru değil diğer devletlerin. Gazze'de olmuş, İran'da bunlar...
1: Beni yakından ilgilendiriyor için
0: sen ben tartışıyoruz. Onun için, evet, onun için öyle bir masumlaştırma, saflaştırma niyeti de yok. Esas hikaye sizin esas yazdığınız. Hikaye. Burada Amerika'nın oynadığı şu anki rolü yok sayıp Trump da aynı, Biden da aynı. Amerika'da kim gelirse gelsin sistem değişmez. Bu mantık yanlış. Her şeyin bir kırılacağı nokta var. O nokta geldi.
1: O yok. O nokta falan gelmedi. O nokta gelmedi.
0: Bak,
1: büyük
0: Orta Doğu
1: projesi 80'li yılların sonunda hazırlanmıştı. Hazırlanmıştı. Hala tıkır tıkır tıkır işliyor.
2: Bak, bence arada bir sapmalar oluyor. Sonunda gerçekten anlaşmış olurlarsa farklı bir şey olur.
1: Bak, şimdi anlaşma dediğin ne?
2: 60 gün sonunda anlaşma
1: dediğin ne? Anlaşabilirler. Gazze'de de anlaştılar. Gazze'de de bir imza var ortada.
0: Aynı İsmail Dükel şunu
1: bir dakika,
0: dedi.
1: Coşkun.
0: Şunu dedi.
1: Bir dakika Coşkun. Aynı anlaşma Gazze'de yapıldı değil mi? Bir anlaşma yapıldı. Her gün Gazze'de insanlar ölüyor. Gazze'de bir şey kalmadı. İsrail ilhak etti. Yetmedi. Batı Şeria'ya gitti. Yetmedi. Litan Nehri'ne kadar bir ülkeyi işgal etti. Hani anlaşma? Şimdi anlaşma yaparsın, önemli değil. Önemli olan o anlaşmadan sonra hayat nasıl devam ediyor, ona bakıyorum ben. Gazze'deki anlaşma da anlaşma. Burada anlaşsalar ne olacak? İran içine sokmuşlar bir takım militanları, vermişler ellerine silahları, onlar gömüldürüyor. Onların ne zaman çıkacağı belli değil. Nihai hedefin İran'ı bölmek olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. Nihai hedef Suriye ve Irak'ta yapılanların İran için yapılacağını bilmiyor muyuz? Hepimiz biliyoruz bunu. O zaman bekleyeceksin.
0: Şimdi
1: beklemek istemiyorsan eğer öngörüp bunları da söyleyeceksin burada.
2: Hı. Bir dakika
0: İsmail
2: bir dakika.
0: Dükel öngördü. Suriye'den Amerika'sı hayatta çıkmaz dedi.
1: Nereden?
0: Amerika Suriye'den.
1: Çıktığını mı zannediyorsun?
0: Çıktı.
1: Çıktığını mı zannediyorsun?
0: Evet, evet çıktı.
1: Suriye'den çıktı öyle.
0: Evet,
2: Suriye'ye girmeyin.
1: Bırak Allah aşkına ya.
0: Neyse biz burada var ya birbirimizi ihtiyaç etmeye uğraşmayalım.
1: Kalmadı. Evet. İzleyenler. Bak izleyenler. Şara'yı getirdi koydu oraya. Askerine gerek kalmadı ki. Şara'yı getirdi koydu oraya.
0: Çünkü Cumhuriyet Devleti bu kadar saf.
1: İsrail artık İsrail oradan kalkıyor. İsrail oradan kalkıyor İran'a kadar otoban gibi. Otoban gibi bir engel tanımadan İran'a gidebiliyor. İsrail yolu açıldı orada.
2: Bir dakika. Bir dakika.
1: Amerika askeri Suriye'den çıkmış. Koskoca devlet kurdu ya.
3: Şöyle şimdi
0: bu senin fikrin.
1: Hayır görünen o. Gerçek sahada gerçek.
0: Görüyorsun.
1: Bir dakika. İran Savaşı'nda İsrail kaldırdı uçağın İran'a kadar bir tek direnç noktası gördü mü? Otoban gibi gitti, vurdu, döndü, geldi.
0: O İsrail şimdi girebiliyor mu?
1: Ha?
0: O bibi gel bakalım buraya diyen Trump kendinden mi çağırdı yoksa biz bir şeyler mi yaptık?
3: Boşluğunda geldi.
1: Ya
3: geldi.
1: Bırak Allah aşkına ya.
2: Bir dakika şöyle yapalım. Aziz abiyi de dinleyelim. Bence toplu yanıt vermek zorunda kalabilirsin. Evet.
1: Şimdi sonra şu. Ya verecek yanıt yok bunlara. Dengeler mengeler falan filan diyecek şimdi çocuk.
3: Süreci yanlış okuyorsun İsmail Dükel. İtirazlarım
1: var. Alıştın senden.
3: Şöyle. O da

0: şimdi.
1: Bütün Türkiye böyle okuyor. Ben gibi, Hacı gibi okuyor. Merak etme.
2: Şöyle, şimdi bir kere şunu ben en azından böyle düşünüyorum. Elbette ki Amerika...
3: Hocam çok özür dilerim. Cümlene yeni başladın. Ne olur
0: korktum,
3: müsaade et.
0: Korktum, emin ediyorum.
3: Korkma sen. Bunu Trump söyledi. Trump ne dedi?
4: Trump söyledikleri çok takılıyor.
3: Bir dakika. Allah Allah.
4: Trump senin
3: niye
4: liderin
3: övünce, mi? Övünce, alkışlayınca, dostum deyince yaşa bak.
4: İsmail Bey.
3: Ya benim
4: Trump
3: liderim.
4: Senin liderin mi?
3: Hangi sözünü söyleyeceğim?
4: Trump bizim nereden, liderimiz mi değil?
3: Hangi sözünü söyleyeceğimi nereden biliyorsun? Ya bir dakika bir dinle. Adamın milyon tane söylüyor.
4: Deminden beri Trump üzerinden argüman üretiyorsun.
3: Ya bir dakika. Çünkü
4: buyur.
3: Trump'ı konuşuyoruz. Bak şunu söyledi. Biz de orada Kürtlere de silah verdik dedi. Onlar da gidip kullanmadılar dedi. Niye verdiler o silahları? İç savaş çıkartabilmek
4: tamam.
3: için. Doğru mu?
4: Tabii.
3: Ben de onu söylüyorum.
4: Ya,
3: o ne demek? İran'ı bölmek demek. O
4: doğru.
3: iç savaş İran'ı bölmek.
4: Tamam.
3: Ben ne dedim? Büyük Ordadoğu projesi. Süreci nasıl da yanlış okuyorum
4: yapabildi
3: ben.
4: Mi?
3: Sen bakın. Bugün yapamadı.
4: Niye yapamadı?
3: Bugün yapamadı.
4: Sence?
3: Ya, bugün yapamadı.
4: Türkiye'nin şimdi, bunda neyse, payı yok mu?
3: Konuyu yok. Ayrıca tartışırız biz de.
4: Ya Beşar Esed denen katil.
3: Sözüne girdim ben.
4: Yüz binlerce Suriyeli'yi katlederken.
3: Kim?
4: Beşar Esed denen katil. Moskova kaçkını. Moskova'ya kaçan kişi. Yüz binlerce Suriyeli'yi katlederken. Milyonlarca Suriyeli ülkesinden darmadağın olmuşken. Bu İsrail'in dezavantajınaydı da Ahmet Şara geldi, yüz binlerce Suriyeli ülkesine döndü, artık Suriyeliler katledilmiyor da bu mu İsrail'in avantajına?
3: Ben
4: o yüzden
3: İsrail,
4: süreci yanlış
3: ben
4: okuyorsun.
3: İsrail'in
4: Ahmet Şara ülkesinin milli
3: ya.
4: Lideridir
3: ben
4: bunu kabul
3: İsrail'in,
4: edeceğiz.
3: Ben İsrail'in avantajını şöyle
4: Esed'e
3: okuyorum.
4: Esed'e bak, Şara'ya bak. Şara
3: önce,
4: milli bir liderdir.
3: Önce İsrail uçağı kalkıyor, kalkıp gidemiyor diğerine. Bugün gidiyor. Bugün
4: ya,
3: gidiyor. Şimdi
4: sen...
3: buradan baktığında bak Golan Tepelerini aldı.
4: Tam,
3: Şam'ın 25 kilometre ötesinde
0: İran
3: bayrağını dikti.
0: İsrail bayrağı dikti. Çıkamazsınız ya. Demin beni dinlemiyorsunuz. Dön İran'a, kır İran'a.
4: Şu anda Golan Tepelerinin alınması 25 sene. O gün konuşmadınız. Şara geldi. Amanın Golan.
3: Sen
4: Golan
3: konuşmadın.
4: Nasıl
3: sen konuşmadın.
4: Ya?
3: Bunu biz konuştuk. Biz konuştuk bugün.
4: İsmail Bey seni iyi
3: bugün
4: dinledim.
3: Dün de konuştuk.
4: Seni iyi
3: bugün
4: dinledim,
3: de konuştuk.
4: İyi anladım.
3: Yarın da konuşacağız.
4: Bak, müsaade et.
3: Sonuç itibariyle gördüğümü söylüyorum ya. Gördüğümü söylüyorum. İsrail kalkıyor
4: sevgili
3: artık. Oh, gidiyor. İran'ın bombalı. Oh, geliyor geri.
4: Suriye'ye gidiyor.
3: Otoban.
0: Tamam.
4: İran'dayım ve Hürmüz'deyim. Öncelikle İsrail'in olduğu ve İsrail'in saldırdığı bir devlet varsa biz asla İsrail'den yana olmayız. Kesinlikle İsrail'in saldırdığı o halk kimse o halkı korur. Hangi halk olursa olsun, adı ne olursa olsun. İsrail gibi katil ve barbar bir devlet bir yere saldırıyorsa biz İsrail'in yararına olacak cümle bile kurmayız. Bunu yapalım. Bunun yanında Amerika'nın saldırdığı İran'daki İran halkı mazlumdur. Bunu da görelim. Fakat İran'ın da bölgede yaptığı bazı olumsuz işleri de görmezden gelmeyeceğiz. Suriye'de yaptığı ve oluşturmaya çalıştırdığı o Şii Hilali gibi. Yani İran'da bölgede tamamen masum işler yapmadı. Fakat bu saatten sonra Türkiye diyor ki İran bak görüyorsun olayları, konjektürü görüyorsun. Sayemde Amerika bazı grupları silahlandırıp saldıramadı diyor. Şimdi bu iş masada bitecek Hande Hanım. Niye masada bitecek derseniz Amerika'nın amacı İran'da ana amacı rejimi değiştirmekti. Yani 28 Şubat'ta biz ilk neyi gördük? Savaşın başladığı 28 Şubat'ta Ali Hamenei'nin füzeyle öldürüldüğünü gördük. Ali Hamenei'yi öldürdü. Şok edici aslında bir devlet için başkanının öldürülmesi şok edici. Rejim değişecekti. Amerika bunu bekliyordu. O ölecek, rejim değişecek ve böylece petroller Çin'e değil Amerika'ya gelecek. Daha doğrusu Amerika'nın güdümünde İran petrol bu olmadı. Dolayısıyla bu iş masada bitecek ama sancıları sürecek. Bir kere Amerika Birleşik Devletleri tüccardır. İsrail ise oradaki tetikçi katildir. Yani İsrail bölgede tetikçi katil. Bunu unutmayın. İsrail
3: şimdi,
4: sadece bölgenin değil.
3: Amerika Birleşik Devletleri tüccar değil.
4: İran,
3: tüccar deyip işi masumlaştırma.
4: Sadece,
3: tüccarlık bir meslektir.
4: Efendim bak ne
3: yani,
4: diyorum.
3: İnsanlar vergisini verir bilmem ne yapar.
4: İsmail
3: tüccar
4: Bey,
3: değil. Amerika bir vahşi kapitalist, vahşi emperyalist.
4: Sonsuz bir Amerikan düşmanlığını bu programda sabahtan beri yapabilir.
3: Ne, bak, tüccarı, ne tüccarı ya?
4: Ben şu anda Amerika'yı veya başka devleti Türkiye'yi de düşünerek
3: ya,
4: bölgeyi
3: adam,
4: Türkiye'den
3: ya kaç senede kaç senede tüccar kardeşim hazaret ediyorsun
4: sabaha kadar lafla
3: Amerika'ya
4: düşman
3: olalım
4: kardeşim deyip. Nagasaki ve Hiroşima'yı bombalayan Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Japonya konjektürüne git 50 bin Amerikan askeri var Japonya'da ve şu anda Japon halkı Amerikan bayrağı sallıyor. biz bombaladı diye düşmanlık ediyoruz. Çünkü Japonya'nın konjektürü bu. Bizim konjektürümüz başka. Biz bugün...
0: Hacı, bu arada iki dakikada topluyor mu? Cezza Bey'e de söz vereceğim. Beş, yani hemen yedi bitiriyorum. Dakikam kalmıştı.
4: Amerika Türk çardır masumlaştırmak için söylemiyorum. Kaldı ki Amerika'ya bakış açın neyse benim de bakış açım odur. Farkı da yok. Coşkun Hocam de o bakış açısına sahip eminim ama konjektürel değerlendirir. İsrail tetikçi katil. Fakat bu katil arada kendine çalışıyor. Lübnan'da olduğu gibi. Peki Amerika istese Lübnan'da İsrail'i durdurabilir mi? Elbette durdurur. Fakat Amerika da bunu istemiyor. Katilin kendine çalışmasını istiyor. Amerika İran'da barış istiyorsa Lübnan'daki savaşı durdurması. Durdurmasının yolu da İsrail'i bombalama değil. Gerçekçi konuşalım. Amerika İsrail'i bombalama silahı zaten. Bir, ayrıca İsrail'in bir sürü yazılımı da Amerika'da. Yani Amerika onu o onu derken kaybet kaybete gider iş. Ben işin hülasasında bu işin en nihayetinde masada biteceğini, sonsuza kadar sürecek bir savaş olmayacağını ama bölgede de biz İran halkının yanındayız. Tekrar altını çiziyorum. İsrail'in olduğu hiçbir yerde İsrail'i asla gram desteklemeyiz. İsrail'e çöpümüzü vermeyiz. Öyle söyleyeyim. Ama sevgili İran'ın da bu kadar bak bombalanıyorsun. Altyapın Hürmüz Boğazı'nın senin can damarın can damarına girdiler. O zaman bölgede şöyle bir bölge halklarla özellikle Türkiye'de ilişkiyi geliştirmek için yeni bir konjektür elde etmesi lazım. Yoksa biz sabaha kadar birbirimize girelim.
1: İlişki var zaten merak etmeyin.
0: Peki Ali Rıza Bey'i de dinleyelim. Buyurun.
2: Şimdi bir kere şunu ortaya koymak lazım. Amerika eşittir İsrail değildir tabii ki. Yani eşit değildir. Birebir eşitlik yoktur. Hı. Amerika'nın Türkiye bakışı, İran'a bakışı ile İsrail'in İran'a bakışı birbirinden farklı. Benim okuduğum kadarıyla şöyle farklı. İsrail İran'ı varoluşsal bir tehlike olarak görüyor. Yani yok edilmesi gereken bir tehlike olarak görüyor. Şeyse ABD ise İran'ı kontrol edilmesi gereken bir düşman olarak görüyor. Bu bir. İkincisi Amerika bu anlaşı saldırırken İran'la Amerika birlikte saldırdılar. Yani o masum çocukların ölüm üzerine saldırdılar. Ve gerekçeleri neydi? Bir sürü gerekçeler var. Vekil güçleri kontrol altına alacaksın. İsrail'in güvenliğine yönelik her türlü tehdit ve tehlike ortadan kalkacak dedi. Ondan sonra işte nükleer silahlar, balistik füzeler.
0: Vekil güçler, füzeler.
2: Bunları söyledi. Tabi o zaman bu Hürmüz olayı yok işin içinde. Şimdi bu saldırı gerekçelerinden hangisi ortadan kalktı? Vekil güçler meselesi, işte Hizbullah vekil güç meselesidir. Irak'taki İranlı güçler meselesi, Husiler meselesidir. Hiçbirisi hallolmadı. İlk geldi Hürmüz'e düğümlendi şu anda. Hürmüz zaten savaştan önce gerekçe değil açıktı zaten çalışıyordu.
1: Tabii.
2: Şimdi burada mesele şu. Deminden Coşkun Başbuğ dedi ya bunu niçin yapıyor diye. Amerika İran'ı Maduro gibi alıp götürmeye düşünmüştü herhalde. Çünkü başlangıçta rejim de değişmelidir dedi. Hı hı. Sonra bir döndü bizim derdimiz rejim değil, petrol dedi. Petrol almalıyım dedi işte şey gibi dedi Maduro gibi falan dedi. Orayı halletmeliyiz dedi. Oradan da vazgeçti. Bunun vazgeçmesinin tek bir nedeni vardır. İran'ın Venezuela, Irak olmadığını, Suriye olmadığını gördü Amerika. Yani öyle çok da kolay lokma gördü. Hı hı. Şimdi İran'la bir kere bu anlaşmaya Amerika İran İsrail'le beraber saldırdığı halde İran'a. Anlaşmada masada İsrail var mı? Yok. Masada İsrail'in sandalyesi boş. Ha anlaşmayı kim yaptı? Amerika. Amerika bu anlaşmayı kendi adına asaleten İran adına velayeten mi yaptı? Eğer öyleyse Amerika bu iddiadaysa o zaman susturması lazım velayet
0: altındaki. İran adına değil İsrail adına.
2: İsrail adına. O zaman İsrail susturması lazım.
0: Evet.
2: Çünkü o masaya otururken aslında İran'la sanki kendi arasında bir anlaşma varmış da o İran adına İsrail adına da bu anlaşmayı imzalıyormuş görüntüsü verdiler dünya kamuoyuna. Şimdi şunu yapıyor bence. Niye yapıyor? Niye ihtiyaç duyuyor? Şunu yapıyor. Bir yandan İsrail'e sen diyor işte Lübnan'a gir. Adamın şimdi kırmızı çizgisi adam diyor ki kardeşim sen Lübnan falan filan girersen diyor. Bu anlaşma olmaz diyor İran. İsrail oraya giriyor. Amerika'ya rağmen giriyorsa yani o zaman Amerika bunu durdurur. Durdurması gerekir. Çünkü bizim esas tezimiz hepimizin şu. İsrail Orta Doğu'da Amerika'nın gücü olmaksızın böyle kana bulayamaz yani Orta Doğu'ya. Dolayısıyla bunu İran'dan daha fazla taviz kopartmak için yapıyor Amerika. İran'da bu oyuna gelmiyor. Yani iyi polis, kötü polis de bunun için oynuyorlar. Hani dedin ya sen, vurdum saldırdım. E vurdum saldırdım yaptı zaten İran Amerika ama hiçbir şey yapamadı. Bundan önce şunu demedi mi? İran'ın nükleer tesislerini yok ettik dedi. İran'ın bilmem nesini yok ettik dedi. Bilmem, şimdi geldik. Hala da İran'ın nükleer tesislerinin yok edilmesini pazarlığını yapıyor. Ya yok edilen bir şey bir daha yok et pazarlık yapılır mı? Demek ki yok edememiş.
0: Ha işte evet. Anlatabildim mi?
2: Demek ki füzelerini yok edememiş.
5: Bir son dakikada vardı.
2: Balistik füzeler ne oldu?
0: Dinliyoruz. Evet alalım hemen.
5: Evet. Lübnan'dan yeni haberler geldi. Dakikalar önce Beyt Yahun şehrine saldırılar gerçekleşti. Ayrıca Lübnan Hizbullah'a da bir bildiri paylaştı ve dedi ki saatler önce yaşanan bir çatışmada iki Hizbullah üyesi hayatını kaybetti ve dört Siyonist gücü yaralıdır.
0: Yani Lübnan'daki saldırının
1: sabotaj devam ediyor.
0: Evet, İsrail'in Lübnan'da yani sözünü tutmaması, Amerika'nın da buna baskı yapmaması bu işi belli ki sulandırıyor. Aynen ve yani bir sabotaj niteliği taşıyor. Ne bu kadar sürem kaldı?
2: Son cümlemi söyleyeyim.
0: Süremiz bitmiş bu arada. Yani kusura bakmayın ama bu son dakikayla kapatalım. Muhammed çok çok teşekkürler. Sizlere de çok çok teşekkür ediyorum hepinize. Sevgili izleyiciler sizlere de çok teşekkürler. Gelecek hafta buluşmak dileğiyle efendim, iyi akşamlar.
6: Plantek sundu. Plantek benimle hep.
7: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
8: Net, Sigortam.net.
9: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
11: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima. Gerçek konfor.
12: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
13: Dünyanın tercihi, yılın en iyi markası ECA hava durumunu sunar.
14: Marmara bölgesinde parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim. Gündüz sıcaklıkları bölgede 30 ila 35 derece arasında seyrediyor. Ancak Edirne ve dolaylarında 35 derecenin üzerine çıkıyor. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Ancak yer yer iç kesimlerde yağışlar görülüyor. Günün en yüksek sıcaklıkları İzmir ve Denizli'de 37, Muğla'da 35, Afyonkarahisar'da 30 derece. Akdeniz bölgesinde parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü görülüyor. Sıcaklıklar Antalya'da 31, Adana'da 33, Hatay'da 29 derece. Bölgenin cumartesi gününü de benzer bir hava durumuyla geçirmesi bekleniyor. İç Anadolu bölgesinin genelinde az bulutlu bir hava hakim. Gündüz sıcaklıkları Ankara'da 32, Eskişehir ve Kayseri'de 30, Sivas'ta 26 derece. Cumartesi günü de bölgede benzer bir hava durumu bekleniyor. Karadeniz bölgesinin orta ile doğu kesimlerinde yağışlı, batısında parçalı bulutlu bir hava var. Gündüz sıcaklıkları ise 25 ila 30 derece arasında. Doğu Anadolu bölgesinin genelinde parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hakim. Günün en yüksek sıcaklıkları Kars'ta 23, Malatya'da 32, Hakkari'de 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde güneşli bir gökyüzü hakim. Gündüz sıcaklıkları Gaziantep'te 35, Diyarbakır'da 37, Şanlıurfa ve Adıyaman'da 38 derece. Bölge halkının sıcak çarpmasına karşı dikkatli olması gerekiyor.
13: Dünyanın tercihi, yılın en iyi markası ECA, hava durumunu sundu.

bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden, içecekler de bizden. Sarıyer Kola, bizden hikayeler.

0: Efendim hoş geldiniz CNN Türk ekranlarına. Ben Kaan Temeltaş ve gece haberleriyle karşınızdayız. Ankara'daki kritik NATO zirvesine artık günler kalmışken Rusya-Ukrayna cephesi adeta alev alev. Ukrayna saldırıları arttırırken Rus lider Putin İstanbul'u işaret ederek barış için hazır olduklarını söyledi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Ankara zirvesi gerçekten çok önemli. Hatta belki Lahey zirvesinden bile daha önemli. Çünkü verilen taahhütler harika açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump da CNN Türkiye açıklamasında Kaan'da Ankara'nın istediği olacak demişti. Şimdi kritik zirveyi konuşalım. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gece bültenimizde konuşalım. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Alihan Limoncuoğlu ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Fatih Fuat Tuncay bizlerle birlikte. Alihan Bey hoş geldiniz. Fatih Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar. Hoş bulduk Kaan Bey.
0: Teşekkürler. Şimdi eldeki bilgiler doğrultusunda NATO zirvesiyle başlayacağız. NATO zirvesine daha doğrusu işte günler kala, çok az bir süre kala Rusya-Ukrayna Savaşı'nın şiddetlenmesine belki de konuşmakta fayda var ilk olarak. Alihan Bey, savaş tekrar şiddetlendi. Bu belirli ölçülerde artıyor, azalıyor, artıyor, azalıyor. Ama gelinen noktada yine biz Rusya'nın bir itidal çağrısı, Ukrayna'nın ise artan saldırılarını görüyoruz.
1: Ya zaten şöyle bir şey oldu aslında, bunu konuşmak lazım. Bu biraz şeyin gölgesinde kaldı. Bizim daha da yakın olduğu için Amerika ve İsrail, İran olan saldırıları, oradaki yaşananlar biraz gölgede kaldı. Halbuki aslında Nisan ayının sonunda, Mayıs ayının başında Rusya bir taarruza kalkmıştı Ukrayna'ya. Çünkü plan oydu. Yani oradaki arazinin önce karla kaplanması, sonra donması, ardından da çamurlu olan mevsim geçtikten sonra ancak efektif bir taarruz yapılabiliyor. Rusya da bu vaktin geçmesini beklemişti. Bunun üzerine saldırmıştı Ukrayna'ya, fakat ilerleyememişti. Yani Rusya'nın gücü de Ukrayna'yı devirmeye yetmedi. O kadar yavaş ilerliyordu ki Mayıs ayının 3. haftasında yapılan analizler şunu söylüyordu: Rusya bu hızla ilerlemeye devam ederse 5 sene içinde Donetsk ve Luhansk'ın tamamını alacak. Bütün Ukrayna'yı bu hızla ilerleyerek alması da 55 ila 56 sene, yani hani olmayacak bir şeydi. Yani hani başarısız oldu taarruz. Çünkü herkes Rusya'nın burada son büyük bir taarruz yapıp işi koparmasını, herkes demeyelim de yani birçok kişi,
0: analizler bu şekilde,
1: analizlerin ekseriyeti bu şekildeydi. Ama şimdi analizlerle ilgili şöyle bir problem var. Biliyorsunuz daha savaşın ikinci günü filan televizyona çıkıp 4 güne bilemediniz 5 güne bitecek de dendiydi.
0: 72 saat.
1: Çok şükür ben de televizyon kanallarında onları diyenlerle tartışıyordum. Bu kadar uzamasını kimse beklemiyordu ama en azından Ukrayna'nın bu kadar dirençsiz kalmayacağını veya Rusya'nın bize abartılmadığı kadar olduğunu farkındaydım.
0: Yine en çok dikkatimi çeken şu oldu: Ukrayna'nın ilk dönemlerde evet Batı'dan inanılmaz bir desteği vardı. Hala var ama o denli var mı? Bu bir soru işareti. Destek biraz azaldı ki Zelenski'nin de zaten bu konuda ciddi açıklamaları vardı. Buna rağmen Ukrayna'nın hala dayanabiliyor olması belki de farklı bir başka değerlendirilebilir.
1: Ya şimdi şöyle bir şey var, bakın. Rusya o kadar çok Ruslar tarihte diyeyim, yakın tarihte de uzak tarihte de tarihsel sınır çıktıklarından beri o kadar çok milletin canını yaktılar ki bir kere Ruslara karşı savaşmak için dünyanın her yerinden insanlar gidiyor Ukrayna'ya. Kimisi paralı olarak, ama bakın sadece paraya da bu işleri açıklayamazsınız yani. Gönüllü olarak, hani paralı ama aynı zamanda gönüllü de olmanız gerekiyor bu işleri yapmak için. Rus'a karşı savaşmak için dünyanın 4000'den insan gidiyor bir kere Ukrayna'ya. İşte Türkistan coğrafyasından, Doğu Avrupa'dan, İslam coğrafyasından vesaireden çok fazla insan var bir kere. Rusya'ya karşı savaşmak isteyen bir. İki, evet destek azaldı ilk baştaki zamana göre, fakat Ukrayna bayağı bir şey öğrendi bir. İki, özellikle dronları, ki bunların büyük bir kısmı da Türk yapımı biliyorsunuz, bunları iyi kullanmasını da öğrendi. Biz bu savaş sayesinde dronların aslında ne kadar etkili olduğunu bu savaş sayesinde öğrendik. Hatta hatırlayacaksınız da savaşın 6. ayında vesaire aşağı yukarı Bayraktar isimli bir şarkı bile vardı Ukrayna'da veya işte sanal müzik platformlarında falan bizim sürekli dinlenen bir Bayraktar isimli şarkı dahi vardı. Yani burada çok ciddi bir şey var. Şimdi bugün ne biliyorsunuz, Rusya, Moskova'ya vesaire yapılan saldırıların büyük bir kısmı gene dronlarla yapılıyor. Rusya da bu beceremedi. Ve şimdi bu Amerika-İran çatışmasından farklı olarak iki ülke yan yana komşu ve Moskova ile Kiev birbirine Tahran'la Washington DC'ye kıyasla çok çok çok çok daha yakın. Bunun da sonucu olarak da Rusya bu çıkardığı savaşın bedelini ödüyor. İşte Rus başkenti Moskova ve Rusların en meşhur, en güzel denilen ben gelip görmedim ama ve tarihi asıl başkenti olan Sankt Petersburg. Biraz Moskova ile Sankt Petersburg arasında Ankara ile İstanbul gibi bir ilişki var, biliyorsunuzdur. Sankt Petersburg saldırıya uğruyor dronlarla. Şimdi bu şey demek değil tabii ki, yani Ukrayna ordusu taarruz edip Rus ordusunu kırıp Moskova ve Petersburg'a yürüyecek demek değil.
0: Şimdi bir son dakika gelişmesi var, konuyu yine dağıtmadan. NATO zirvesini konuşuyorduk ki dün ABD temsilcimiz Yunus Baksoy aslında çok güzel bir röportaj, basın toplantısını resmen özel bir röportaja çevirdi. Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a sorduğu sorular tüm medyamızda, özellikle Türk medyasında ciddi anlamda ses getirdi. Şimdi orada Donald Trump'ın bahsettiği bir hediye paketi konusu vardı. Bu ifadeyi kendisi kullandı, o yüzden ben de bu ifadeyi kullanıyorum. Bir hediye paketiyle Türkiye'ye geleceğine dair bilgi vardı. Son dakika bilgisi var, onu aktaralım. Orada jet motorlarına dair bir soru işareti vardı. Trump'tan bir müjde bekleniyordu. Daha doğrusu Trump'tan bir açıklama bekleniyordu. Trump, Türkiye'nin 700 milyon dolarlık jet motoru satışı konusunda kongreyi bilgilendirdi şeklinde bir son dakika gelişmesi var. Uluslararası haber ajanslarında Fatih Hocam şu an yer alan.
2: Şimdi tabii kongreden de işte bunun başkanın yetkisiyle kongre onayına sunulmadan yapılacağı bilgisi de var. Bu da tabii kongre içindeki hem Yunanistan hem de İsrail destekçileri arasında bir tartışma çıkarmış durumda. İşte Trump'a karşı. Ama tabii bu noktada Trump'ın duruşu gayet makul. Çünkü biz Suriye'den bu yana bir ambargoyla muhatabız ki S-400'leri de bu meselenin içine aldığımız zaman ki bu noktada Amerikan yaptırımlarının devam edebilmesi böyle bir jeopolitikte Türk-Amerikan ilişkilerinin bir geleceği olması açısından bir belirsizlik üretirdi ve Trump da kongre ve senatoyu, yani temsilciler meclisi ve kongreyi aşamadığı ortamda başkanlık yetkisiyle bir takım meseleleri çözmeye çalıştığını görüyoruz. Tabii NATO zirvesi bence son yılların en çok tartışılan NATO zirvesi olacak. Bir kere Trump'ın NATO'ya bakışına rağmen işte çıkıp ben oraya Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı gitmezdim, Ankara'da olmasaydı gitmezdim, o çağırdığı için gidiyorum demesi oldukça önemli. Yine sevgili Yunus Paksoy'u da tebrik etmek isteriz. Yani çok net sorular sorup çok net bilgiler alıp ve tüm dünyanın dikkatini çeken, ki bence orada Trump kadar Rutte'nin de dikkatini çekerek, ki Rutte de şunu demek zorunda kaldı: ben de Trump'a işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesine davet etmeye geldim demek zorunda kaldı. Yani aslında bir NATO temsilcisine ben oraya senin için değil Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye için gidiyorum demiş bulundu. Bu da tabii NATO'nun işte geleceği, harcama limitleri vesairenin tartışıldığı bir ortamda işte Türk ordusunun övülmesi, büyüklüğünden bahsedilmesi hem Rutte hem de Donald Trump tarafından hemen hem Yunan medyasında hem de İsrail medyasında ciddi yankı buldu diyebiliriz ki bu açıdan oldukça ilgi çekici bir görüşme oldu. Tabii eğer NATO
0: hakkınızdaymış bu arada.
2: Tamam.
0: Yunus, iyi akşamlar. Kolay gelsin. Nedir elindeki bilgiler?
3: Evet, şu ana kadar bilgiler şu yönde. Bir kopyası bu bilgilendirmenin, bildirimin kongreye gönderildi ve bu noktada başlayan süreç 15 günlük bir inceleme süreci kaldı. Bu 15 günlük süreçte hem temsilciler meclisi hem de senato ortak bir yasa tasarısı geçirmediği takdirde bunu bloke etmek için bu satış gerçekleşmiş olacak. Normalde 30 günlük bir süre, ancak Türkiye gibi NATO ülkeleri için bu silah satışlarında süre 15 gün hızlandırılmış bir süreç var. Ondan dolayı 15 günlük süre bugün başlamış oluyor ve tam da NATO zirvesi bittikten hemen sonra bu satış gerçekleşmiş olacak. Dün CNN Türk olarak Oval Ofis'teydik ve ABD Başkanı Donald Trump'a Türkiye'ye bu paketle mi geldiğini, böyle bir çantayla mı geldiğini sormuştu ve kendisi evet demişti. Bu çantayla geliyorum, bu müjdeyle geliyorum demişti ve daha 24 saat geçmeden bildirimin yapıldığını da görüyoruz. Bu dediğim gibi 2 hafta içinde herhangi bir yasa tasarısı çıkarılması, ki bu çok zor duruyor. Donald Trump'ın vetosu olacağı için her iki kanatta da 3'te 2 çoğunluk olması lazım. 3'te 2 çoğunluğu da yakalayacaklar gibi görünmüyor, ki zaten Donald Trump'ın doğrudan bu bildirimi olduğu için Cumhuriyetçilerin de böyle bir topa girmesini beklemiyoruz. Yani artık Kaan jetinin motorlarının satışı çok uzun süredir bekletiliyordu bazı kongre üyeleri tarafından. Bloke koyulmuştu. Artık gerçekleşmek üzere diyebiliriz. Sadece gerçekleşti dememiz için 15 günlük bir süre başladı. Ama Donald Trump'ın dün yaptığı açıklamalarda da gördüğümüz gibi bu iş Amerika tarafından bitti olarak yorumlanıyor.
0: Şimdi sen yayına bağlanmadan önce konuşmuştuk çok kısa. Tebrik ederiz. Gerçekten çok güzel bir röportajdı. Yunus'un çok vaktini almayacağız. O da yorgun çünkü ister istemez yoğun bir gün geçirdi. Çok kısa sorunuz varsa bir iki cümlelik alayım Alihan Bey, Fatih Hocam.
2: Yunus Bey, tebrik etmez.
1: Ben de.
2: Çok keyif verdik.
1: Gerçekten keyif aldık. Onu da söylemek de lazım. Evet.
0: Yunus, çok teşekkürler. Son olarak aktaracağım bir cümle varsa onu da alalım. Sonra sana da veda etmiş olalım.
3: Şunu söyleyeyim, çünkü Türkiye'nin özellikle bu silah satışları ve kongre konusunda başı çok ağrıdı, bildiğimiz gibi hepimizin. Adeta her Türk vatandaşı kongrenin işleyişi hakkında, buradaki içtihatları hakkında uzman haline gelmişti. Ondan dolayı bu olayda böyle bir şey olmadığını söyleyebiliriz. Hatta demokrat bir vekilden daha bugün tepki gelmişti. Donald Trump bildirdi. Çekincelerimiz olmasına rağmen, bizim hala beğenmediğimiz noktalar olmasına rağmen bizi baypat ediyor demişti. Bu da net bir şekilde Donald Trump'ın siyasi erki kullanarak, siyasi gücünü kullanarak Türkiye'ye bu satışı gerçekleştirmek istediğini aslında net bir şekilde görüyoruz. Ondan dolayı bu 15 gün içinde bu an başladı. Yani çarşamba günü itibariyle, Türkiye'de tabii gün değişti, cuma oldu. Ondan dolayı 2 gün geçmiş oluyor çoktan. Ne zaman bitmiş oluyor? Çarşambadan diğer çarşamba, perşembe. Yani NATO zirvesi çarşamba bitecek. 8 Temmuz'da, 9 Temmuz'da bu süreç tamamlanmış olacak. Tekrar altına basa basa söylüyorum. Şu an hiçbir engel görünmüyor. Ve muhtemel olarak bunun engellenme gibi bir şansı da yok. Ama tabii %1, %2 biz de ihtimal bırakalım. Ama onun dışında sahanın motorlarının, uzun süredir bekletilen motorlarının, üzerinde çok fazla ihtiyel olan bu motorların artık Türkiye'ye geleceğini söyleyebiliriz. Hayırlı olsun diyelim Kaan. Gerçekten de dün CNN Türk'ün Donald Trump'tan ilk ağızdan öğrendiği olay bugün gerçekleşmiş oldu. Çarşamba itibariyle kongreye bildirim gitmiş. Bu sürecin artık sadece sonunu bekleyeceğiz, gün sayacağız. Ondan sonra da teslimatını bekleyeceğiz. Tekrardan Türk halkına hayırlı olsun denebilir.
0: Seni de tebrik ederim. Çok teşekkürler Yunus, aktardığın bilgiler için. Evet arkadaşımız Yunus Paksoy, ABD temsilcimiz, yine dün de o son dakikayı kendisi vermişti. Bugün de bu bilgiyi aktardı. Alihan Bey, size bırakayım sözü.
1: Ya valla büyük gazetecilik, önce onu söyleyeyim. Bu NATO toplantısı işiyle ilgili de şunu söyleyeyim. Bir kere Ankara'da arkadaşım, çok Ankaralıyım ben de. Özellikle bir hoca arkadaşım yazmış. Şimdi madem NATO toplantısını konuşacaksın, biz biraz sıkıldık diyorlar. Biraz fazla yer kapanacakmış. Yaşayanlar, Ankara'da yaşayanlar biraz şikayetçi. Onlara da şey olursa mümkün mertebe, insanları şehir dışına çıkmayı da çıkabilen çıksın yani Ankara'da yaşayanlar. Onu da söyleyelim tabii buradan vatandaşlara. Ama bu çok iyi bir gelişme açıkçası. Şunu biliyoruz ki başkanlık sistemleri olan ülkelerin hemen hemen hepsinde yürütmenin başı olan başkan bu tarz şeylerle bir şekilde yasama organının etrafından dolaşabiliyor. Zaten başkanlık sistemin biraz da bu denge üzerine gider. Baktı ki Trump senatoda veya temsilciler meclisinde bir takım direnişlerle karşılaşacak. O yüzden de etrafından dolaşacak. Ki bu gerekiyorsa bizim için de tamamdır. Bence iyidir de. Bizim de uzun zamandır istediğimiz de bir şeydi. Fakat tabii Yunanlılar sanırım çok memnun kalmayacaklar bu durumdan. Artı tabii ki birisi daha var. Tabii artık konuşmaktan bıktığımız.
2: Hocam bir de Yunanistan'da seçim var.
1: Evet. Ayrıca da konuşmaktan bıktığımız soykırımcı İsrail de bundan memnun kalmayacak. Ama işte dünyanın da bir dengesi var. Ve bölgedeki dengeyi korumak açısından da Türkiye'nin çok büyük bir rolü var. Trump Ya şu işte, aslında bütün mevzu gene dönüp dönüp aynı şeye geliyor. Tekrardan konuşuyoruz, Rusya'ya geliyor. Amerika-İsrail ilişkiler arasında güç dengesi son 10 yılda çok farklılaştı. Şimdi biz bu meseleleri 15-20 sene evvel konuşuyorsaydık başka şeyler konuşacaktık ama işte İsrail'in Amerika üzerindeki etkisi çok seyreldi. Bunun sebeplerini defalarca anlattık ama çok kısa tekrar özetlemek gerekirse, işte sosyal medyanın ortaya çıkması, vatandaş gazeteciliğinin ortaya çıkması, insanların konvansiyonel medya dışında, batıdakileri kastediyorum. Batıda çünkü neredeyse hemen bütün konvansiyonel medya Siyonist lobilerin kontrolünde veya etkisi altında. Artık bunlardan çıkıp daha gerçekçi haberler görüp okuyabildikleri için başta sosyal medya sayesinde.
4: Çok faydası yani.
1: Evet.
4: Ciddi anlamda etkisi
1: var. Tabii. Ve sonrasında yaşananlar ve son yaşanan, bakın ama şimdi bu tarz soykırım vari şeyler daha evvel de yaptı İsrail. Ama artık bu çağda bunu saklayamıyorsunuz. Bundan 20 sene öyle olsa inanın biz gene konuşurduk. Çünkü özellikle Türk basını, burada size bir temsilcisi olarak tabii tebrik ederim, çok iyi bir sınav verdi. Yani her türlü görüşten Türk basını, işte sağcısı, solcusu, ortacısı, şucusu, bucusu çok iyi bir şey verdi. Türk kamuoyu da aynı şekilde. Hatta İşte bu ilk katliamlar başladığı zaman üniversitedeyken, işte eminim hocamın okulunda da konuşulmuştur. Ya niye bizim okullarda büyük protestolar olmuyor filan diye birisi sordu televizyonda. Niye olsun? Bizde çünkü hoca zaten Filistin'den yana, yani İsrail'in katliamlarına karşı, öğrenci katliamlarına karşı, evet, idari personel kim protesto edecek? Şimdi Amerika'daki üniversitedeki protestoların olmasının sebebi oradaki bazı hocaların ve çok küçük öğrenci gruplarının bu katliamları desteklemesiydi. Öğrenci gruplarının büyük çoğunluğu buna karşıyken. Fakat bizde böyle bir durum yok. Bizde hatta yani işte Ankara Üniversitesi okuyan bir arkadaşım şey demişti. Kendisi biraz aşırı solcu birisi. Biz de bir eylem yapacaktık. Ama dedi sabah AK Partililer açıklama yaptı. Öğlen ülkücüler yürüdü. Öğleden sonra bize bir şey kalmadı. Yani zaten hemen hemen her siyasi görüşten insan %95'i diyelim Türkiye'nin en aşağı. Bu konuda zaten hemfikir olduğu için bizde çok öyle protesto yapacak şey yapacak bir şey kalmadı. Biz sadece dışarıya mesaj vermek için bir şeyler yaptık. Burada iyi bir sınav da verdi Türkiye. İç kamuoyu olarak, hem de medya olarak, hem de dışarıya doğru. Şimdi ama şuraya geliyoruz, işte bu füzelerin meselesi önündeğimiz zaman artık Amerika İsrail eskisi kadar şey değil. Çünkü son olarak
5: Trump şunu gittikten da sonra peki bunun
1: ben çok değişeceğini düşünmüyorum.
2: Aynı şekilde düşünüyorum ben de.
1: Çünkü Demokrat Parti çok değişti. Şimdi Demokrat Parti çok büyük bir yenilgi aldı için son başkanlık seçimlerinde bir nesil yenilemeye, kabuk değiştirmeye gitti. Yeni nesil, yeni gelen işte Mamdani gibi en başta gelen figürleri bu. Bunların çoğu Filistin yanlısı, yeni nesil demokratların. Şimdi böyle olunca da Cumhuriyetçi, evet, daha İsrail yanlısı ama altını çiziyorum, artık Siyonistler iki tarafta da eşit olarak etkin olmadıkları için Cumhuriyetçilerin de eli güçleniyor demokratlara karşı. Diyorlar ki İsrail'e, bak benimle anlaş. Çünkü öbürü seninle anlaşmaz veya öbürü seninle anlaşmaya kalkarsa senden çok daha fazla şey ister diyor. Trump da zaten bunu kullanıyor artık.
5: Şimdi İsrail'in ciddi anlamda Amerika Birleşik Devletleri içinde işte 7 Ekim'den, özellikle 7 Ekim'den itibaren gelinen süreçte tepki çektiğini zaten biliyoruz ki J.D. Vance'ın açıklamaları, Donald Trump'ın açıklamaları her ne kadar bir destek olsa da bu geçmiş oranda çok daha az. Ama sizin dediğiniz nokta, hani gelecekte değişir değişmez noktasında şöyle bir konu var. Fatih Bey, size de birazdan söz hakkını tanıyacağım. Sadece demokratlar üzerinde belki bakmamak gerekiyor. Cumhuriyetçiler içinde de Donald Trump'ın İsrail'e yönelik verdiği desteğin belki yetersiz olduğunu söyleyen ya da düşünen senatörler de söz konusu. Ve bunların oranı da hiç azımsanmayacak kadar fazla. Böyle bir durumda Donald Trump'ın ya da J.D. Vance'in ya da günümüz Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin, yani şu anki iktidarın değişmesi durumunda Amerika'da zaten böyle bir altyapı var. İsrail'i destekleme altyapısı var. Tekrar o günlere dönülür mü, ya da daha kontrollü bir şekilde, atıyorum Netanyahu'nun tasfiyesi, daha farklı, sırt çantası boş olan bir ismin gelmesi ve bu şekilde tekrar bazı soykırımlara ya da girişimlere ya da uluslararası hukuku ihlal eden hareketlere tekrar başlanılması gibi dönemlere dönülür mü sorusunu ben hala ister istemez soruyorum.
1: Kocaman şey yapmadan bir şey söylemek istiyorum.
5: Tabii.
1: Hocam yabancı değil.
2: Estağfurullah.
1: Yani şunu söylemek lazım bence. Ben eskisine döneceğini düşünmüyorum. Yani çok böyle aykırı birisi seçilip başkan falan olmadıktan sonra eski hale geleceğini düşünmüyorum. Çünkü yani artık o ilişki yok. O denklem bozuldu. Çok şükür ki bozuldu. Ben bir daha ona dönme ihtimalini çok, yani bakın olmaz demiyorum elbette, çok şey birisi için, çok radikal birisi için, çünkü sizin de söylediğiniz gibi özellikle Cumhuriyetçi Parti içinde önce İsrail sonra Amerika diyen insanlar var. Ama onun haricinde ben bu işi çok kolay olacağını zannetmiyorum bir daha eskiye dönüşün.
2: Hocam katılıyorum.
1: Özür dilerim.
2: Estağfurullah hocam. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasetinde bir kabuğunun değiştiğini net bir şekilde gözlemliyoruz Kaan Bey. Özellikle demokratların en azından şu an işte Demokrat Parti deyince bir hani ön plana çıkan bir başkan adayları henüz yok.
1: Ha, veya öyle bir problemimiz
2: var. Veya hadi başkanlık seçimine henüz çok var tabii ki desek dahi. Biz şunu biliyorduk. Biden başkan seçildiği gün Donald Trump'ın yeniden aday olacağını biliyorduk. Donald Trump seçildiği günden itibaren Amerikan Cumhuriyetçiler adına başkan adayı olarak hareket etti. Belki de seçimi kazandıran
1: kolay kolay bir daha aday olamaz.
2: Yani bari. Diğer başkanlardan farklı olmasının yanında hani sıfırdan hani ilk günden başlayan bir adaylık süreci izledik. Bir adaylık kampanyası izledik aslında. Resmi sürecin dışında devam eden. Yine işte ara seçimler öncesi yine İşte şu cumhuriyetçilerin karşısında şu demokrat senatör veya işte şu demokrat isim diyebileceğimiz henüz kimse yok. Biz en yoğun propagandalarını İran savaşı sırasında gördük. İşte başkanın azledilmesi gerektiğini söyleyen işte videolar paylaşıldı. İşte anti İsrail ve anti İran savaşı görseller paylaşıldı ki bu zaten Alihan hocamın dediği gibi İsrail'in de aleyhine olan bir durum ve bugün aynı İsrail işte Donald Trump'ın hakim olduğu Cumhuriyetçi cepheler ki muhtemelen işte yardımcısı Vance'in aday olacağını düşünürsek ki büyük ihtimal ve Vance'in açık yüreklilikle İsrail'e karşı söylediklerini geçtiğimiz hafta hep beraber dinledik ve şunu dedi yani İsrail'in en büyük şansı dünyanın en büyük süper gücüyle müttefik olmaları ve şunu iyi bilsinler bizden başka dostları yok dedi. Ama
5: hocam şöyle bir durum yok mu? Trump'ın göreve gelme şeklini bir değerlendirelim dilerseniz. Göreve gelme şekli demeyelim de seçimi kazanırken yaşadıkları. Her şeyden önce bir mitingde kulağının hemen yanından geçen bir kurşun. O acaba gerçek mi değil mi gibi soru işaretleri de ortaya çıktı.
1: Ben kimsenin o kadar iyi yani tüfek atma filan işlerini çok iyi anladığımı iddia etmiyorum ama yani kimsenin o kadar
5: bilim
1: iyi
5: hesabıyla gitti, sıyırdı.
1: Evet yani o kadar iyi bir yani
5: dünya yok, öyle bir mantık yok.
1: Yani
5: günün sonunda
1: o riske kimse girmez.
5: Orada yani bir saldırı gerçekleşti ve Donald Trump çoğu uzman isminde ortak görüşte buluştuğu bir konu var. O da Donald Trump o dönem tasfiye edilmeye çalışıldı. Bunun başında gelen tabii evet Trump sonrasında yaptığı açıklamalarda Antifa'yı daha çok hedef gösterdi. Evet. Ama İsrail ve daha doğrusu Siyonist lobi tarafından bir tasfiye edilme girişimi olduğuna dair de çok önemli değerlendirmeler.
2: Tabii daha sonra istifa eden kendi danışmanı da benzer yorumları yaptı.
5: Şimdi
2: ki
5: J.D. Vance de aynı süreçten mi geçecek o zaman?
2: Eğer böyle konuşmaya devam ederse bence evet ama Alihan hocamın değindiği çok ciddi bir nokta var. Artık Cumhuriyetçiler İsrail lobisinin oyu kadar bence anti İsrail lobisinin oyunun giderek büyüdüğünün de farkındalar.
1: İşte.
2: Ve bir orta yol bulmaya çalışıyorlar. Buyur hocam.
1: Kusura bakmayın. Amerika olunca ben anlatayım diyorum fırsatı bulmuşken. Hep Orta Doğu konuşuyoruz, Balkanlar konuşuyoruz. Bana sıra gelmiyor. Charlie Kirk meselesi önemli. Charlie Kirk çünkü en meşhur Amerikalı sağcı influencerların ve özellikle işte 35 yaş altına filan en çok etkileyen adamlardan bir tanesi. Şimdi ve bu adam çok sıkı bir İsrail destekçisiydi.
5: Trump'ın seçim kampanyasını yürütmüşler.
1: Tabii. Ve İsrail'in devletinin davetlisi olarak İsrail'e gitti. Düşünün yani birçok gerçek ondan saklanmıştır. Adam geri döndükten sonra ya o kadar da İsrail haklı değilmişe geldi yani. Ben İsrail'in hala var olması gerektiğini savunuyorum. Ama dedi yani İsrail'in yaptıkları da iş değilmiş dedi. Ben oraya İsrail devletinin davetlisi olarak gittiğim halde bunu söylüyorum dedi. Şimdi Amerikan sağında bile ki Amerikan sağı komple yani pro İsrail'dir. Filistin yanlılığına doğru ve en azından İsrail karşılığına doğru bir dönüş başlamış durumda. Artık hani cin şişeden çıktı. Cin şişeden çıktığı için de bu tabir herhalde doğru tabir burada. Filistin'in İsrail meselesinde artık Amerikan toplumunda durduğu yer değişiyor. Ve bunun ben artık durdurulabilir bir yerde olduğunu düşünmüyorum.
2: Ve yani, bu çok ciddi magacılar içerisinde tartışılıyor. Bence asıl dikkat çekici nokta da bu değil mi hocam?
1: Yani evet. Yani solda zaten vardı bir İngiltere'de vardı mesela solda Filistin yanlısı bir damar. Ama Amerikan sahanda olması çok enteresan. Yani evet, çok aşırı sağda tabii neonazilerde bilmem nerede, ama onlar mesela aynı şekilde Araplardan da aynı şekilde ırkçı oldukları için, yani ha ya o da Arap, zaten bunlar akraba deyip iki taraftan da nefret ediyorlardı. Şöyle bir görüş artık yayılmaya başladı Amerikan sahanda. Ve bu da şey, daha marjinalden merkeze doğru geldiği için. Şimdi çünkü dünyada da sağ, alternatif sağ hareketler hakim olmaya başladıkça sağ diskura ve sağ literatüre ve sağ medyaya şunu görmeye başladık biz. İşte Filistin yanlılığı ve yani İsrail karşıtlığı da arttı. Ve son nokta olarak da şu, asıl bu da çok kolay geri dönüşü olabileceğini düşünmüyorum ben. Çünkü yeni kuşak, en önemlisi de şu, insanlar ölüyor. 50 yaşlar, 50'li senelerde doğan insanlar ölmeye başladı. Ve o kuşaktan sonra ilk kuşak başka bir İsrail'i gördü. Yani ve hatta belki de bizden sonrakiler, mesela 2000'li yıllarda doğanlar komple zaten artık öbür tarafa kaymış olacak iş.
5: 2000, yani Z kuşağı için söylüyoruz.
1: Evet, Z kuşağı.
5: Fatih Bey, ekleyeceğiniz var mı?
2: Yani şunu söylemek isterim. Bir şeyin gazetecinin adını hatırlayamadım. Alihan Hocam söyleyecek.
1: Çaylı Köksu'nun.
2: Yok, hayır, son dönem röportajlar yapan çift kalsın.
1: Ha şey, kalsın işte.
2: Kalsın.
1: Kalsın Takır.
2: Tamam, kalsını doğru hatırladım. Kalsın Takır. Alakasız olmuş. Şimdi mesela onun son röportajında şunu söylüyor. Hani İsrail'i ne kadar tanıyoruz? Hani biz onları çok sevmek zorundayız ve onlar da bizi çok seviyormuş gibi. İşte konuğunu hatırlayamadım Kaan Bey, ona bakmaya çalıştım da. Şunu söylüyor, Kudüs'e gittim diyor, hani şey diyor, İsrailler diyor Hristiyanlardan nefret ediyorlar diyor.
1: Evet ha.
2: Hani kiliselerden böyle hani İsrail kiliselerden vergi alıyor. Hani tarihte bir devletin kiliseden vergi alması görülmüş bir şey değil diyor ve bunu yapan dünyada tek devlet var. Bu da İsrail diyor. Hani bunu diyor Amerikalılar ne kadar biliyorlar diyor. Veya diyor bizim diyor tarihi mabetlerimiz üzerinde diyor, Hristiyanların kutsalları üzerinde diyor, buralar Yahudilerindir deyip açık açık yıkacaklarını anlatan bir İsrail devleti var
5: zaten
2: diyor ve bunu diyor bilmemek ve bu kadar körü körüne İsrail yanlısı olmak zorunda değiliz diyor ve bunu konuşanlar aslında demokratlar değil. Leyhan Hocam'ın dediği gibi hani cumhuriyetçiler içerisindeki işte o klasik cumhuriyetçiler de değil, işte o neo klasik cumhuriyetçi demek bilmiyorum, herhalde doğru olur. Hani o kesim içerisindeki insanların bunu konuşması bence çok enteresan. Bu da İsrail-Amerikan ilişkilerindeki ilişkinin biraz daha etken ve edilmesi.

0: yani Amerikan sahasındaki bazı gazeteciler Rusya tarafından satın alındığını düşünüyorum ben. Veya en azından bir şekilde ikna edildiğini düşünüyorum Putin tarafından. Tucker Carlson da buna dair. Sonunda eski Minnesota valisi Jesse Ventura, ki eski Amerikan güreşçisi aynı zamanda, o da dair. Biraz bunlar Rusya'ya gittiler, çok avrasyacı oldular. Ve yani bu İsrail karşıtlıkları, yani bu nesildekileri, çünkü bunlar daha yaşlı. Tucker da herhalde en aşağı 50 falan. Jesse Ventura daha da büyük. Bunlar herhalde biraz da şey, yani bizim yaş grubunun altındaki, bizim yaş grubu ve altındakiler değil ama daha büyükler, öyle söyleyeyim. Biraz da bu Rusya'nın etkisiyle de İsrail karşısında döndüler ama üzümünü yiyip bağını sormamak lazım bu tip durumlarda. Doğruyu bir şekilde buldular. Rusya sayesinde dahi olsa şey yapmak lazım ama gene de hani o videoları izleyenler varsa Tucker Carlson'ı veya Jesse Ventura'nın izlerken dinlerken dikkat etsinler. O Rus etkisini de unutmasınlar diye
1: eklemek lazım.
2: Hocam o zaman burada belirleyici olan bu NATO zirvesindeki yorumları olacak. İşte Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili Amerikan tutumu değişecek.
0: İşte Tucker Carlson aylardır şey diyor, işte biz niye destek veriyoruz Rusya'ya, şey vardı Ukrayna'ya, Rusya'nın toprağı sayılır orası filan falan diyor ama tabii öyle bir şey yok çünkü evet. Tucker Carlson'ın şeyinde olan bir şey değil, etki alanında yetkisi olan bir şey değil. Hani konu burada bir... Neriman Mahmutoğlu'nun bir sözü var ama tabii onu söylemeyelim.
1: Şimdi burada baktığımızda Fatih Bey, NATO zirvesine yine dönün dilerseniz. Amerika Birleşik Devletleri gündemi üzerinden konuştuk, Rusya-Ukrayna ama biz NATO zirvesinde hep tarihi diyoruz ya, hangi tarihi kararlar alacağız? Ya daha doğrusu hangi tarihi kararlar alınacak? Türkiye'de NATO'nun bir ülkesi. Hangi tarihi kararlar alınacak? Hangi tarihi kararlar bekleniyor? Türkiye üzerinde sormuyorum bunu bu sefer.
2: Yok.
1: NATO üzerinde soruyorum.
2: Şimdi Kaan Bey, aslında hangi tarihi kararlar alınabilir sorusu çok önemli. Mesela biz Donald Trump başkan olduğu günden itibaren ortak bir bildiri yayınlayamayan G7'yi gördük. Ortak bir bildiri yayınlamaktan aciz bir G7'yi görmüştük. Ama bakın, bu NATO zirvesi öncesi işte Fransa'da yapılan son G7 zirvesinde ilk kez işte ortak bir bildiri yayınlandı. Donald Trump bildiriye imza koydu. Ve Ukrayna konusunda Donald Trump'ın biraz daha Putin'i bundan sonra mesai harcayacak gibi görünüyor ki bugün işte Rusya tarafından Zaharova'dan da açıklamalar geldi. İşte Donald Trump'ın işte mühimmat göndereceğiz açıklaması yine işte ki bence NATO zirvesinde ana gündem maddesi artık bu, bir nebzede İran meselesinden çıkıldı diye düşünüldüğü için ki Donald Trump'ın kendi söyledi ve İran'dan şu ana kadar aksi bir yorum gelmediği için ana gündem Ukrayna olacak ki G7 zirvesinde Donald Trump'ın artık hiçbir toplantıda görmek istemiyorum tavrını sergilediği Zelenski'nin yeniden ana konuk olarak döndüğünü gördük ki edindiğimiz bilgilere göre muhtemelen NATO zirvesinde de birkaç etkinliğe katılması bekleniyor Zelenski'nin. Ki bu Ukrayna meselesi ana gündem olacak. Neden tarihi? Çünkü işte 4 yıldır, hatta 4 yılı aşkın süredir devam eden bir Rusya-Ukrayna savaşı var. Bu sadece bizi etkilemiyor ki bunun üzerine bu savaş devam ederken işte İran'daki savaşla eklenince dünyadaki birçok sistemin değiştiğini ve dönüştüğünü gördük. Bakın Ukrayna meselesini bazıları çok hafife alıyor ama bugün Avrupa'daki, eğer Ukrayna-Rusya savaşı olmasaydı biz bambaşka bir Avrupa hükümetlerini görebilirdik. Veya bambaşka bir Avrupa güvenlik tartışmasını görebilirdik. Bugün işte Almanya'ya gidenler bilecektir. İşte metrodan çıkıyorsunuz, insanları orduya çağıran afişler var sokaklarda, otobüs duraklarında. Hani bu İkinci Dünya Savaşı
0: kadar çok
2: sonrası Almanya'da görüp rastlayabileceğimiz şeyler değil. En azından sosyal medyaya da bunlar yansıyor. Veya şu var, hep tartışılan işte Almanya yeniden Prusya olma yolunda mı ilerliyor ki yine burada Alihan hocama pas atacağım, çok iyi bildiği bir konu. Çünkü şu var, işte İngiltere'de Reform Partisi'ni görüyoruz. Almanya'da Alternatif für Deutschland'ın böyle açık ara gittiğini görüyoruz ki bakın Ukrayna-Rusya savaşından önce, hatta bir 5 yıl daha ekledim, 10 yıl önce bunlar marjinal bir grup olarak görülen.
1: Burada da Gert Wilders isminin seçimi kazandığını görüyoruz.
2: Tabii ciddiye alınmayan.
1: Kaç kere?
2: Ve şu var.
1: En

0: bizim medyanın ve yorumcuların çoğunun kaçırdığı şey şu. Bunlar aşırı sağcılar. Hayır, bunlar aşırı sağcılar deyip basitleştirilip geçirebilecek bir şey değil. Mesela yeni sağ denen kavramı okuyamıyoruz. Çünkü biz siyaseti, Türk siyaseti üzerinden dünyaya eşgüdüm. İşte Cumhuriyetçi Parti'yi Türkiye'deki bir partiye yakıştırıp, demokratları bir partiye yakıştırıp, İngiltere'de
1: bir AK Parti gibi tabii. Olmuyor ya.
0: Yani İşçi Partisi'yle Muhafazakar Parti, tamam peki Reform Partisi'ne ne diyeceğiz? Hangi partiyi yakıştıracağız? Veya Alternatif für Deutschland'ı Türkiye'den bir partiye mi yakıştırmak uygun? Yoksa orayı Almanya'nın sosyal yapısıyla okumak mı uygun? Bakın, 2. Dünya Savaşı'na kadar bambaşka bir Alman kültürü, ordusu, disiplini, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bambaşka bir şey. Ve şu var, Almanya karnından konuşuyor çünkü ilginç bir şekilde Batı Almanya'ya ordu kurmaya resmen müsaade etti. Aynı şey Japonya için de geçerli.
1: Ordu kur ve Polonya'ya doğru hareket et dedi.
0: Ve aynı şey Japonya için de geçerli hocam. Onlar da ciddi bir güvenlik harcaması içerisine girdiler. Ve bunların hani konuşulması dahi yasakken, Almanlar ordu kuramaz, Japonlar ordu kuramaz derken, bizzat kuramaz diyenlerin eliyle bambaşka bir dünyaya gidiyoruz. Hani şu an niye Türkiye dünyada veya şu işte izlediğimiz görüntülerde Oval Ofis'te tartışılıyor? Ben hep derslerde, Alihan Hocam da şeydir, Batı için Türkiye savaş zamanı çok değerlidir. Barış zamanı Türkiye en kötü ülkedir. Ama şu bir gerçek, biz zaten bu güvenlik tehdidiyle, ki işte bir tane hocamız anlatmıştı, işte Türkiye NATO'ya neden girdi? İşte bunu tartışacak bir tarafı yok. Hoca şu şekilde anlattı. İşte bir sabah uyandık, İsmet İnönü'nün telefonuna Stalin'den bir WhatsApp mesajı düştü. İşte İsmet Paşa, bana Boğazları veriyorsun, Kars'ı Ardahan'ı veriyorsun. Şimdi olayın ironi kısmı bu ama gerçekten böyleydi. Ve o günden bugüne Türkiye, 1. Dünya Savaşı'ndan bugüne zaten bir güvenlik aksamı içerisinde. Hani biz dönemsel olarak güvenliği arttıran bir ülke olmadık. Zaten o ateş hattının içerisindeydik ve bugün işte bunun adı takdir görmek olabilir, önem kazanmak olabilir ama şu var. Yaşadığımız coğrafya işte bir takım şımarıklıkların yapılabileceği coğrafya değil. Bu şımarıklığı Gürcistan yapmaya çalıştı. Bu şımarıklığı bakın Ukrayna'da yapmaya çalıştı. Bu savaş işte Şubat'ta başladı. Türkiye'nin telkiniyle Dolmabahçe görüşmelerinde, ki Antalya Diplomasi Forumu'nun hemen ardından dolayı Nisan'da bitmiş olabilirdi ki bu yazıldı, çizildi. Yani buradaki
1: verdiği sözleri tutmadığı için bitmedi bu arada.
0: Hayır, o dönem Türkiye Putin'e bence içine düşeceği durumu çok net anlattı. Bugünkü içine düşeceği durumu çok net anlattı. Ama o dönem işte Almanya veya Belçika, şu an yeni F-16 gönderme kararı almışlar. Ki o dönem Belçika'nın yardımı bir yana, Almanya yastık ve asker kaskı göndermenin dışında bir yardım, teşekkür ederim, miğfer göndermenin dışında bir yardım yapamayacağını açıklamıştı. Şimdi bu 4 yılda çok ciddi bir dönüşüm var ve işte Zelenski'nin işte bugünkü açıklaması, 40 gün sürecek Rusya'yı durdurmak için bir operasyon planını onayladı. Mesela niye bugün onayladı? Niye 7'sinde, 8'inde, 9'unda onaylamadı? Ki ben bu 6'sı ve 7'sine kadar Ukrayna-Rusya cephesinde Kaan Bey çok net, çok dikkat çekici bir takım gelişmelerin yaşanacağını ve Ankara'daki zirvenin de bu gelişmeler üzerine tamamen Ukrayna odaklı olabileceğini düşünüyorum.
1: Bir de Kaan Bey, şurada karışık bir mesele de var. Bu alternatif sağ partilerin büyük çoğunluğu aslında Rusya tarafından destekli veya Rusya ile hep iyi de geçindiler ama hepsi değil bu arada, çoğu diyorum. Çünkü mesela Meloni'yi böyle değil.
0: Macaristan örneği önümüzde.
1: Macaristan örneği en baştaki. Alternatif für Deutschland öyle. Farage bile Putin'den çok iyi bahsediyor ki İngiltere'de bu kadar otoriter bir liderden bu kadar iyi bahsedemezsiniz falan normalde. Şey zaten Le Pen'in yeğeni gitti Duma'da konuşma yaptı vesaire, bir sürü örnek verebiliriz. O önemli değil de. Fakat halklar her ne kadar bu alternatif sağ partilere oy verseler de Rusçu söylemi yemediler. Bu Avrasyacı Rusçu söylem

0: İşte NATO zirvesi öncesi Rusya'nın Ukrayna konusundaki fikirlerini almaya gittik, fikirlerimizi ilettik ama çok üzücü bir şekilde Rusya'nın Ukrayna konusunda herhangi bir fikri değişikliğe gitmediğini gördük ve gidebileceği noktasında da bizde bir hissiyat uyanmadı. Dedi ki bu kolay kolay işte Türk dışişlerinden, hariciyesinden Moskova'da iken alabileceğimiz bir yorum değil. Aslında bu Türkiye'nin Rusya'ya apaçık, bakın biz bir şeyler olmasını istiyoruz ama size büyük bir bela geliyor, yaklaşıyor. Siz hala aynı yerde sabit kalmaya çalışıyorsunuz. İşgal ettiğiniz yerleri istediğiniz gibi edemediğiniz yerleri de istiyorsunuz demeye getirdi. Ama biz hatırlarsanız işte tahıl krizini konuşmuştuk bu savaşın başında. Hele bir de işte Rus petrolüne ambargodan sonra İran'dan Hürmüz'den çıkamayışında dünyadaki enerji fiyatlarının nerelere gittiğini gördük ki bu sadece enerji fiyatlarına değil, işte Avrupa'nın herhangi bir köyündeki market fiyatına, herhangi bir dünyanın bir yerindeki işte alışveriş sepetlerine kadar yansıyan bir unsur gördük ve dünya sanki bütün enerjisi bizim coğrafyamızda sıkışmış gibi. İşte Orta Doğu'sundan, İran'dan orayı bir
1: olarak
0: aldığımız için ki Balkanları da buna dahil ettiğimiz zaman Türkiye tam bu çemberin ortasında, bu çatışmaların ortasında bir güvenlik adası gibi.
2: Balkanlarda şöyle bir durum da var. Şimdi Balkanlarda özellikle son birkaç yılda İsrail ciddi anlamda bir oradaki ülkeleri bir şekilde etkisi altına alıp ve işte bölgedeki bu jeopolitik krizlerde farklı bir rol sahibi olma, söz sahibi olma durumu söz konusu. Hatta Arnavutluk'ta o zaman zaten yaşananları da takip etmişsiniz.
0: Tabii ki.
1: Hocamın
2: evet o yüzden o konuyu da
1: Türkiye'de daha iyi bilen zor bulursunuz.
2: O dönemi de açmak, yani o bölgeyi de açmakta fayda var. Şimdi biz hep Rusya-Ukrayna savaşını konuşuyoruz, NATO'yu konuşuyoruz, Avrupa'nın Rusya ile savaşmayı, ama şimdi o arada bir Balkanlar bölgesi var ve bu bölge geçmişinden itibaren o kadar büyük sıkıntılarla sizlerin, izleyenlerimizin, hepimizin maalesef bildiği, gördüğü, çok ülkemizde yaşayan çok büyük bir kesimin ve ailesinin şahit olduğu, hatta etkilendiği çok büyük katliamlar yaşandı Balkanlarda. Şimdi bugün gelinen noktada Balkanların da tekrar o kibritin işte alevlenmesi ya da kibritin barutla buluşması, artık nasıl adlandırırsak, orada da yeni bir krizin çıkması. Zaten daha yeni Kosova-Sırbistan krizini konuştuk. Durdu ama durdu, bitmedi. Bitecek
0: her
2: bir kriz yok.
0: Yeniden
2: bitecek bir kriz yok orada. Sadece duracak ve günün sonunda ne olursa olsun bu kriz bir şeye evrilecek. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz ama bu 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl bilmiyoruz süresini ama evrileceğini biliyoruz. Olası bir Avrupa-Rusya savaşı, bu çok düşük bir yoğunluklu olsa dahi bu savaş Balkanlarda da bir krizi tetiklemez mi? O da bize
0: kesinlikle,
2: bambaşka bir nokta
0: tetikler. İşte son bitirdiğim çalışmalardan bir tanesi Ukrayna-Rusya savaşının Balkanlara etkisiydi. Özellikle Rusya'nın neredeyse tüm Balkan ülkelerindeki sadece tarihi veya dini, işte Rus Ortodoks Kilisesi üzerinden etkisi değil, son dönemde çok fazla medya kuruluşu satın aldılar Kaan Bey. Bütün Balkan ülkelerinde ve işte sosyal medya üzerinden, işte sanal medya üzerinden, medya üzerinden çok ciddi bir propaganda yapıldığı gibi şu var. İşte bugün Zaharova'nın açıklamasını ben okurken, Rusya-Ukrayna savaşında barışın önündeki en büyük engel Batı Avrupa dediği zaman benim aklıma Finlandiya veya İsveç'e saldırılacağı gelmedi. Benim aklıma Batı Avrupa'nın en yumuşak karnının Balkanlar olması sebepli Rusya'nın işte Bosna Hersek'te bir ok atabilir ki bunu dönem dönem yapıyor. Sırp Cumhuriyeti üzerinden işte Kosova, Sırbistan örneğini siz verdiniz. İşte bakın Bulgaristan bir Avrupa Birliği üyesi ama Bulgaristan çok kolay Rusya'nın işte manipüle edebileceği ve ettiği ülkelerden bir tanesi. Keza Romanya üzerindeki etkisi, yine işte Moldova üzerinden, o Transnistria hattı üzerinden ve neredeyse işte Karadağ'da bunu, Sırbistan'a da bunu kattığınız zaman Rusya'da karşı tarafın en yumuşak karnına saldırmak isteyecektir ve şu da bir gerçek. Balkanlar sadece Rusya ve Avrupa arasında bir mücadele alanı değil. Balkanlar Türkiye'nin

0: en sağlam durduğu, ki muhtemelen Türkiye'nin bu kadar aktif olmasa Rusya'nın Avrupa üzerinde üstünlük sağlayacağı da bir bölge. Neden üstünlük sağlar? Bu maddiyat veya silah değil, çünkü Balkanlar Avrupa'ya işte 90'lar sonrası hayalini sattığı küçük Avrupa'yı gerçekleştiremedi. Bu bir gerçek. Bugün işte dünyanın en büyük genç işsizlik rakamları Kaan Bey Afrika ülkelerinde değil, en büyük genç işsizlik rakamları Kosova'da, Bosna Hersek'te. İşte herkesin aklına işte bir takım Asya ülkeleri, Afrika ülkeleri gelebilir ama hayır, rakamlar böyle değil ve bunu Rusya'nın çok ciddi kaşıdığını biliyoruz. Ve işte çok ciddi bir dışarıya göç var. Aslında Avrupa'nın hayali orayı işte nüfusu kullanıp, işte hep diyoruz ya 2050 yılında Avrupa'da işte belki de ilkokullar, ortaokullar, liseler kapanacak eğer göçmenler almazlarsa. Onlar da orayı işte Avrupalı'ya dönüştürüp o nüfustan faydalanmak istiyorlardı. Ama plan bu şekilde ilerlemedi ve o bölge çok ciddi Rus etkisi altında ve deyim yerindeyse o işte hedef gösterdikleri Batı Avrupa etkisiyle Rus etkisinin arasında sağlam bir duvar var. Yine bu Türkiye duvarı. Sizin de belirttiğiniz gibi ben Rusya'nın Avrupa'ya karşı bir eylem yapacaksa bunun Balkanlardan başlayacağını düşünüyorum.
1: Ekleyeceğiniz var mı Ölüyen Bey?
2: Yok.
1: Peki, o zaman şöyle genelde tam tersi olur mutlaka, herkesin, tüm konuklarımızın ekleyeceği bir şey var ama en kolay yayınlarımdan da biri oldu çünkü kendi aranızda da pası alıyorsunuz bir şekilde. O zaman şimdi reklama gitmemize 3 dakika var.
2: O zaman şunu söyleyebilirim, 3 dakika için de istiyorsanız, yeni bir şeye girmek istemiyorsanız.
1: Girmek istemiyorum o yüzden.
2: Tamam, şunu söyleyeyim ben o zaman. Bu konuyla ilgili şunu söylemek lazım bir kere, Moldova özelinde. Moldova en, yani evet, bir yumuşak karın Doğu Avrupa ama en yumuşak karın da Moldova. Çok net. Çünkü NATO üyesi olmayan ve Rusya'nın aktif olarak savaşta olmadığı tek Avrupa ülkesi şu an Moldova.
0: Ve hocam çok özür dilerim. Mustafa, Romanya'da yasa teklifi verildi birleşme için.
2: Evet. Şimdi zaten buraya geleceğiz. Zaten Moldova vakti zamanında Hitler'le Stalin 39 yılında, tam 200 yıl savaşı Avrupa'da başlamadan evvel Molotov-Ribbentrop Paktı'yla Rusya'ya verdiği bir toprak. Yani aslında Birinci Dünya Savaşı sonrası aşırı şişirilmiş Romanya'dan kopartılan bir toprak parçası. Ve Romanya'ya dönecek gibi de. Kültürler hemen hemen aynı. Moldovalı tanıdıklarım oldu. Birkaç tane öğrencim vardı. Onlarla da konuştum. Hala arada konuşuyorum. Çünkü yani durumda merak etmiş, takip etmek için. Sağda ayrı zamanda da biliyorsunuz Gagavuz Türklerin de yaşadığı bir yer. Oradan da bir iki Gagavuz Türklü arkadaşım var. Yani değişik taraflardan da dinliyorum hikayeleri. Bir de meşhur tabii o Şerif takımı vardı, sürekli Fenerbahçe ile eşleşen, her iki senede bir, üç senede bir Avrupa'da. O Tiraspol'da o Şerif zaten şey, Transdniester'in o bir, orada bir garip bir devlet kapitalizmi gibi bir şey var. Oradaki şirket, o hem komünizm var ama hem şirket yönetiyor filan o bölgeyi. Şey, netice itibariyle şu, evet. Moldova birleşmek zorunda kalacak ki o da kendi kendine NATO'ya giriyor. Çünkü Transdniester olduğu sürece Moldova kendisi giremiyor NATO'ya, çünkü tartışmalı bölge var. Ama birleşirse girebiliyor. Ha, burada Transdniester'e ne olacağı önemli. Ama şunu biliyoruz. Rusya eskisi kadar da Transdniester'i takip ettiğim için yardım gönderemiyor. Şerif ciddi. Peki. O Şerif şirketi de ekonomik sıkıntılar içerisinde. O yüzden de tepki, yani birleşmedeki tepki ilk başta öngördüğümüz kadar Rusya tarafından sert olmayacaktır.
1: Peki. Şimdi bir reklamımız var. Reklama gideceğiz. Ardından bugün saat 5'te, yani ülkemizin saatiyle 5'te milli takımımızın Amerika Birleşik Devletleri'yle bir maçı olacak. Bu konuya da değineceğiz. Tabii gönül isterdi ki bütün yayını ayıralım. Daha farklı bir maç olsun. Daha farklı bir şey olsun ama işte maalesef alınan sonuçlar bizi de bu noktaya getirdi. Kısa bir ara, ardından futbol gündemiyle devam edeceğiz bu sefer.

Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: dünyanın tercihi, yılın en iyi markası ECA hava durumunu sunar.
1: Marmara bölgesinde parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim. Gündüz sıcaklıkları bölgede 30 ila 35 derece arasında seyrediyor. Ancak Edirne ve dolaylarında 35 derecenin üzerine çıkıyor. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Ancak yer yer iç kesimlerde yağışlar görülüyor. Günün en yüksek sıcaklıkları İzmir ve Denizli'de 37, Muğla'da 35, Afyonkarahisar'da 30 derece. Akdeniz bölgesinde parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü görülüyor. Sıcaklıklar Antalya'da 31, Adana'da 33, Hatay'da 29 derece. Bölgenin cumartesi gününü de benzer bir hava durumuyla geçirmesi bekleniyor. İç Anadolu bölgesinin genelinde az bulutlu bir hava hakim. Gündüz sıcaklıkları Ankara'da 32, Eskişehir ve Kayseri'de 30, Sivas'ta 26 derece. Cumartesi günü de bölgede benzer bir hava durumu bekleniyor. Karadeniz bölgesinin orta ile doğu kesimlerinde yağışlı, batısında parçalı bulutlu bir hava var. Gündüz sıcaklıkları ise 25 ila 30 derece arasında. Doğu Anadolu bölgesinin genelinde parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hakim. Günün en yüksek sıcaklıkları Kars'ta 23, Malatya'da 32, Hakkari'de 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde güneşli bir gökyüzü hakim. Gündüz sıcaklıkları Gaziantep'te 35, Diyarbakır'da 37, Şanlıurfa ve Adıyaman'da 38 derece. Bölge halkının sıcak çarpmasına karşı dikkatli olması gerekiyor.
0: Dünyanın tercihi, yılın en iyi markası ECA hava durumunu sundu.
2: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.

0: Şimdi gece haberlerini kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz önce reklama gitmeden, çok kısa bir reklam arasıydı zaten. 3 dakikalık bir reklam arasıydı. Bir işte milli maçımızdan bahsetmiştik. A milli takımımızın maçı. Bugün saat 5'te, ya işte kaç saat kaldı? 3 saat kaldı. 3 saat sonra maç oynanacak Amerika Birleşik Devletleri'nde ama bir Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı. Tabii biz bu maçı çok daha farklı oynamak isterdik. Çok daha farklı bir karşılaşma izlemek isterdik. Maalesef böyle bir şey göremiyoruz. Normalde gündemimiz gece saatlerinde hep savaş, daha doğrusu işte dış politika, dünya gündemi. Dünya gündemi de savaştan ibaret olduğu için bunları konuşuyoruz şu anda günümüz dünyasında. Ama şu anda bir de çok kısa vakit ayıralım istedik. Alihan Bey, sizinle başlayalım. Yani A milli takımımız çok da başarılı, hatta başarısız, çok başarısız. Çok başarılı. Belki ülke tarihinin en başarısız Avrupa ve dünya, yani uluslararası turnuva performansını geçirdi ve böyle bir güne gelmiş olduk.
1: Yani gönül isterdi ki şu an ceketlerimiz, üçümüzün de ceketin üstünde kırmızı beyazlı kaşkollar olsun.
0: Evet, öyle bir planımız da vardı zaten.
1: Vardı. Heyecanlı bir şekilde, ya saat, bir saate baksak da, saatte olsa da, beş olsa da seyretsek desek, ama işte maalesef şey olmadı. Bizim şansımız, 2002'deki Dünya Kupası'nı yaşamış bir nesiliz. Benim biraz üzen sadece, turnuva başlamadan evvel 5-6 tane öğrencimle hani sohbet ediyorduk. Dünya Kupası inanılmaz olacak arkadaşlar dedim. İşte 2002'yi biraz anlattım. Dedim bakkala gidiyoruz, bakkalın çırağının bile saçı mohawk'tı böyle. Ümit Davala gibiydi. Ziye, o zaman sol bek Alman vardı. Filan diye anlattık. Şimdi çocuklar geldiler bana bugün, birkaç tanesi okuldaydım. Hocam dediler, bu muydu Dünya Kupası?
0: Bu değildi bu arada.
1: Bu değil yani.
0: 2002 ile arada dağlar kadar farklı.
1: Yani üzüldük, çok üzüldük bir kere, onu söyleyelim. Bir tane ilki de çok kötü değil ama ikincisine hani dedik ki biz bazen böyle hatalar yapıyoruz. İkincisi de toparlanır. Toparlayamadık. Beni çok üzdü. Yani futbol uzmanı elbette değilim ama biz 35 senedir seyrediyorum hani. Daha sadece bu sezon bile herhalde 35 maçı falan yerini tribünden seyretmişimdir yani. Yani ben hocayı çok hatalı buluyorum. Bence bu saatten sonra artık ne olursa olsun, artık yurda döndükten sonra istifasını veya artık görevden mi azledilecek artık, neyse şey yapılması lazım. Futbolcular ayrı ama şunu unutmamak lazım. Bizim hemen hemen bütün futbol takımı, herhalde Abdülkerim hariç ve Hakan hariç, hepsi bir dahaki Dünya Kupası'nda da gayet şey oyuncular olacaklar. Yani öyle çok yaşlı olmayacaklar.
0: Şu bir gerçek ya, şunu bilmekte fayda var. Bizim evet, biz yani milli takımımız da geldik buraya ve bu turnuvada oynayan oyuncularımız, ya şu söyleme katılmak çok doğru değil bence, bu takımla geldik çünkü sonuç itibariyle takım sayısı da, yani ülke sayısı, evet, da artırıldı. Evet. Eğer artırmasaydı gelemeyecektik yani, biz de bu turnuvada olamayacaktık. Ama başka bir açıdan bakıldığında bir önceki Avrupa Kupası'nda, yani Avrupa turnuvasında
1: çok iyiydi.
0: Çok başarılı ve aynı oyuncularla, aynı çocuklarla biz çok başarılı performans sergiledik. Belki bu süre zarfı aynı teknik sektör öyle bu arada çok başarılı bir performans sergiledi. O yüzden aradaki fark ne o farkı oluşturdu, bir rehavet mi vardı gibi konularda belki konuşuyoruz.
1: Ve çok daha iyi takımlara karşı çok daha başarılı olduk
0: tabii,
1: bu
0: tabii,
1: arada.
0: Tabii. Hollanda'ya geldik ya.
1: Belki kağıt üstünde oynadığımız en kötü takım, kağıt üstünde diyorum, Gürcistan'dı o turnuvada. Gürcistan bunların hepsinin, bizim yediklerimiz hepsinden iyiydi. Belki Amerika'dan bile iyi bir takım yani. O biraz hep bizi ayak kırıklığına uğrattı biraz. Daha iyi bir organizasyon gerekiyormuş. Daha iyi bir teknik taktik gerekiyormuş. Biz bir de şunu galiba çok beceremiyoruz. Bize denk olan veya bizden biraz daha iyi olan veya bizden biraz daha az kötü olan takımlara karşı iyiyiz. Ama bizden çok daha kötü olan takımlara karşı çok oynayamıyoruz gibi.
0: Fatih Hocam, siz ne dersiniz?
2: Şimdi Kaan Bey, ben turnuvanın başından bu yana federasyon ve teknik ekip, artık bu işte kim sorumluysa, ben bu süreci yönetemediklerini düşünüyorum. Hani sadece mesele oynanır kaybedilir meselesi değil. Tabii ki bu onların uzmanlık alanı. Ama şu da bir gerçek. Hani vücut hareketleri, davranışları, psikolojileri, yani ilk günden bugüne çok gergin bir takım var. Yani işte diyorlar, sanal medyada yazılanlar bizi üzüyor.
1: Bakmayın.
2: Yani
1: bu arada ne olursa olsun, bu insanların hiçbir vatan hain değil, becerememiş olabilirler, yapamamış olabilirler. Hakareti kesinlikle, aslında. Çünkü sosyal medyada maalesef biliyorsunuz her şeyin tadı kaçıyor.
2: Tabii troll.
1: O hakaretler, yok bıyıklar, yok saçlar. Herkes istediği bıyığı bırakır, herkes istediği saçı da bırakır.
0: kimsenin özel, onu da söyleyelim bu arada. Orada aynen, da iyi hatırlattınız. Yavaş yavaş çünkü
1: evet başarısızlık
0: da. Başarısızlık var.
1: Hesap vermeleri lazım. Sahada, hayır ama bu başka.
0: Sahada başarısızlık var ama bu demek değil ki ya yani, evet oynanılan oyun, işte izlediğimiz oyun hiç oyun değildi, futbol değildi. Bunu söylemek için ya izlememiz yeterli zaten, aynen, görüyoruz. Ama söz konusu, şimdi isim vermeyeceğim çünkü zaten kimin, evet, sanal medyada hedef gösterildiğini, aynen, izleyenlerimiz de biliyor hangi futbolcuların. Özel hayatlarıyla ilgili, geçmişleriyle ilgili ya da işte şu anki hayatlarıyla, aynen, ilgili, saç stilleriyle ilgili, yok öyle bir dünya yok.
2: Bizim
0: öyle bir
2: zaten
0: dünya.
2: Biz, meselemiz, vatandaşın meselesi.
0: Öyle bir şey yok
2: ya. Yani. Şimdi Kaan Bey, benim hani siz de biliyorsunuz, tanıyorsunuz. Hani 4 yaşında oğlum var. Hani bugün Aliyan hocamla da konuştuk. Hani işte maçları kazanacaktık. İşte onunla turu çıkacaktık. İşte Aliyan hocanın evinin önüne bırakacaktık arabamı. Sabah biz bunun sohbetini yaptık Aliyan hocayla. Ve şu var, ben maçı yarın mı, cumartesi mi? Yani bir anda bu kadar odaklanmışken ülke olarak bir anda bu kadar üzülmeyi bence hak etmedik. Bir... Hak etmememizin sebebi şu: gruptaki takım özelliği sebebiyle. Ama tabii kendimizi avutacak bir şey de bulduk. Yenildiğimiz gün gittik, işte Türk Milli Voleybol Takımı, işte Kadın Milli Voleybol Takımını izledik, keyiflendik. Buradan da ben onları da tebrik etmek isterim. Hani şu var, başarıyı tebrik ettiğimiz gibi başarısızlığı eleştirme özgürlüğü de olmalı. Ama tabii ki işte onların şahsiyetine işte hakaret ederek değil bu. Kötü oynadık. Bizim burada zorumuza giden kötü oynanıldığının kabul edilmemesi.
0: Ortada şöyle bir gerçek var. Veriye bakalım, eldeki veriye. Şu anda biraz önce Smart Spor Genel Yayın Yönetmeni Aykut Aydın'a da sordum doğrulatmak amacıyla. Bir yanlışım varsa da lütfen düzeltin ama turnuvada şu ana kadar gol atamayan iki takım var. Ya, kim diye sordum. Biri biziz zaten, ameli takım. Diğeri Panama. Aradaki farkı bu şekilde görmekte de fayda var. Yani,
1: sence orta yani
0: metodik yaşandığını,
2: Panama'dan bir futbolcu biliyor muyuz?
1: Ya eskiden Paris Saint Germain santraforu Deli Valdez vardı, hatırlarsınız, eskiler bilir. Onun dışında kesinlikle da benim aklımda bir tane yok yani.
0: Ya baktım, biraz önce baktım. Bir Norwich City'de oynayan, yani Premier Lig'de oynayan bir dönem bir oyuncuları var. Onun dışında orada da yok.
1: O Deli Valdez'i biraz yaşı büyük olanlar hatırlar.
0: Yani, bu demek değil ki bu arada. Tabii ki özür diliyorum. Bu tabii ki yani sonuç itibariyle futbolcuların buraya gelmişler, bir performans sergilemişler. Hiç beklenmedik. Ülkelerin oyuncuları bambaşka performanslar gösterdi ve büyük hikayelerin de yine futbol anlamında bu kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan gerginliklere rağmen futbol anlamında da hikayeler yazıldı. Ama şu da bir gerçek. Yani sizin seviyeniz belli. Oyuncularımızın seviyesi belli. Evet. Bu seviyeyi göstermezseniz büyük hayal kırıklığı.
2: Tabii ki şimdi mesela Uluslar Ligi var, grup yani ölüm grubu dedikleri grup.
1: Belçika var,
2: İtalya var, İspanya mıydı, Fransa mıydı?
1: İspanya galiba, bir korkunç bir grup.
2: Yani böyle bir gruptayız. Şimdi mesela o grup mu, bu grup mu? Hani beklentiyle alakalı bir şey ama dediğim gibi şimdi mesela işte duyduk ki işte bu kadar. İşte ilk maç hadi nazardaydı, ikinci maç 10 kişi hadi yine nazardaydı ama çıkıp işte biz aslanlar gibi oynadık. İşte
0: Haiti'den sonra en erken elenen ülke olmayı da hak etmedik ama.
2: Yani gibi bir hikaye yok. Hani İran'ın durumu, yaşadıkları ortadayken hikayesine devam edebiliyorsa bizim de bir şeyleri düşünme, yani bizim psikolojimizin daha sağlam olması gerekir diye düşünüyorum. İşte kamp yerinin yanlışlığından bahsedildi, ondan bahsedildi, bundan bahsedildi. Demek ki profesyonel anlamda işte bu sürecin yönetilemediğini gördük. Yani ama Alihan Hocam'ın dediği gibi hani biz 2002'yi hani izlemiş bir nesil, hani o gururu, o coşkuyu, o mutluluğu yaşadığımız için belki bir beklenti içerisinde izliyoruz.
0: Yani böyle milli takımla ilgili baktığımız başlıklar genel itibariyle böyle ama biz yine de turnuva var, 2028'de Avrupa turnuvası var ve Avrupa turnuvasında da başarı elde etmek hiç şüphesiz istiyoruz çünkü ama kimler değişir, kimler, hangi oyuncular değişir, bir taktik teknik değişim olur mu, bu da ayrı bir soru işareti. Yani Monte'ye biz şimdi burada bir futbol aklı olması lazım, bu kararları günün sonunda bir futbol aklının vermesi gerekiyor ama nasıl kararlar verilir? Yine montelerle devam edilebilir mi? Tabii bunu tekrar diyorum. Yani bazen doğru görünen şey yanlıştır. Bazen yanlış görünen şey doğrudur. Bunları da söylemekte, bilmekte fayda var. Ama bence sizin dediğiniz çok önemli İlhan Bey. Çünkü eğer sanal medyadan etkileniyorsa bir futbolcu bakmayacak.
1: Yalnız şunu da söylemek lazım.
0: Bu da bir gerçek.
1: Bu sanal medya işine de artık bel atılması lazım. Çok tadı kaçtı ya Türkiye'de. Bilmiyorum diğer ülkelerde nasıl. Ama bu fake hesap işinin filan bence...
0: O apayrı işte.
1: Yani polisin, emniyetin, sadece futbolcular özelinde söylemiyorum, bize de. Şimdi bir tanesi, şimdi daha reklam arasında konuştuk, gülüştük. Saçma sapan birisi bir şey yazmış bana.
2: Peki hocam, bu senin hayatında neyi değiştirecek?
1: Güldük, gülüştük, geçtik zaten canım, önemli değil.
0: Ama bir dakika, şimdi şöyle bir gerçek var. Bir insanın anonim olarak bir suç işleyebilme ihtimali eğer şahitli bir platformda var ise... Bu başlı başına problem.
2: Tabii ki.
0: Yani şimdi bahsettiğimiz futbolcular, bu futboldan, bu yani bu alanı futbola ayırmak istedik bu süre zarfında, o yüzden futbolu konuşuyoruz. Ama bazı futbolcularımızla ilgili ortaya atılan mesnetsiz iddialar, şimdi
1: suçlu şeyler anlatılıyor.
0: Sayın Hacı Osmanoğlu da bazı açıklamalar yaptı. Tabii ki takım kötü bir performans gösterdiği için eleştirilen noktalar oldu. Ama eleştirilmeyen bir gerçek de, eleştirilmemesi gereken de bir gerçek var. O da ya öyle bir durumda ki şu anda sanal medyadan futbolculara yönelik uygulanan baskı, siz futbolunu eleştirebilirsiniz. Her şeyi eleştirebilir ama özel hayatını eleştiremezsiniz. Yani bir şeyler insanların istediği gibi gitmeyince hemen her şeyi söyleyebilme hakkını kendilerinde buluyorlar.
1: Ben şuna da razıyım.
0: Sanal medya anonimlikle bunu destekliyor.
1: Ya isim soyisim adıyla soyadıyla söylüyorsa gene söylesin bu arada. Ben onu da takdir ediyorum.
0: Zaten cezai bir yaptırımı var ise yaptığı hareketin karşılığını alacak.
1: Ama fake oldu mu bunun üzerine varılmıyor da. Çünkü bu sefer binlerce hesabın peşinde koşmanız gerekecek.
0: Bu arada emniyetin ciddi anlamda bu konuda artık eskisi gibi, yani her geçen yıl bu konuda ciddi atılımlar yapılıyor. Mutlaka seneye daha farklı, ondan sonra sene daha farklı olacak ama belki hızlanması gerekebilir.
1: Çok daha hızlanması gerekiyor. Bir de tabii takdir de edelim, özellikle birkaç tane futbolcu çok iyi performans gösterdi. Başta Mert Müldür'ü de buradan bir teşekkür ve tebrik ediyoruz biz Türk olarak. En azından hakkına veren bazı oyuncuların olduğunu görmekte göğsümüzde
0: ama
1: kabak.
0: Ama tabii takım olarak kazandık ve takım olarak kaybettik.
1: Ama hani bazen de bazı futbolcular kaybetsek bile, Brenicke nasıl kazansak bazı sporcuları öveceksek kaybederken de övmemiz.
2: Hocam onun meşhur lafı geliyor aklıma. Hani bazı çiçekler bazı topraklarda açmaz.
1: Biz de Kuzey Amerika'da açamadık mı?
2: Biz bu Dünya Kupası'nda açamadık.
0: Amerika kıtasının hiçbir noktasında görünen o ki olmadı. Yani hiçbir şekilde yapamadık. Peki. Çok teşekkürler Halihan Bey. Çok teşekkürler Fatih Bey. Değerlendirmeleriniz için. Yani tabii biz NATO zirvesiyle başladık. Milli maçla bitirdik. Konuyu daha doğrusu milli maçla bitirdik. Bugün Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ile saatler 5'i gösterdiğinde karşılaşacak.
1: Başarılar dileyelim.
0: Dileyelim. En azından gol müziğimiz varmış. Aynen. Onu bir dinlemiş oluruz. Umarız o. Hiç yoktan son maç bile olsa sonuçta yani kırmızı beyaz formayı taşıyorlar Amerika takımımız. Ve asla ve asla azımsanmayacak bir sorumluluk bu. Her ne kadar formalite maçı bile olsa yine takipteyiz. Yine bir şekilde oradan bu maç kalsa bile bir iyi bir sonuç umarım alırız. Bu şekilde döneriz. Diğer turnuvalar için de bizlere iyi bir referans olur. Kapattık. Kapatıyoruz efendim. Bu saatin sonuna geldik. Saatler 6'yı gösterdiğinde A'dan Z'ye programında karşınızda olacağız.
3: Markanızın değeri nedir? Reklamınız güvenli bir yerde mi? Reklamınızın olduğu yer kalitenizi belirler. Sahte hesap trafikleriyle değer ölçülen, yasa dışı bahis sitelerinde kirlenen, ya da yüzüne bile bakılmayan bir yerde mi? CNN Türk, reklamın yeri markanın değeridir.
4: Aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Arabanı arabaya
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi, arabanı arabamla takoma, verinde trin sat. Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Plantek sunar. Plantek benimle hep.
6: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim iyi akşamlar. Gece görüşüne hoş geldiniz. Gündemde pek çok konu var. Bugün özel bir konuğumuz var. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Hasan Basri Yalçın bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Gündem yoğun. Hem iç siyaset hem dış siyaset. Bir de NATO zirvesi, AK Parti kampı. Hepsini konuşacağız dolayısıyla.
1: Konuşalım.
0: Şimdi şöyle başlayalım. Bir bakıyoruz AK Parti'ye başka partilerden bir sürü geçiş oluyor. Belediye başkanı, milletvekili, katılımlar var. Dün Nimet Özdemir, bugün Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özaslan, Nevşehir Belediye Başkanı AK Parti'ye katıldılar. Şimdi tabii bu katılımların nedeni merak ediliyor. Neden AK Parti'ye geçiyorlar ve bu transferler sürecek mi? Hani sırada kimler var desem ona yanıt verir misiniz bilmiyorum ama sırada kimler var?
1: Hayırlısı diyelim. Şöyle yani AK Parti'ye yönelik bir teveccüh görüyorum ben aslına bakarsanız. Belediye seçimlerinden sonra tonlarca şey konuştuk Türkiye siyasetine dair. Muhalefet partilerinin bir alternatif oluşturup oluşturamayacağı konusu dahil olmak üzere birçok şeyi konuştuk. Ama gözüken o ki Türkiye'de siyaset yapan, yapmaya çalışan, başka partilerde görev almış arkadaşlarımız da aslında dönüp baktıklarında Türkiye siyasetinde eğer gerçekten hizmetle ilgili, çalışmayla ilgili, bu millete hizmet üretmekle ilgili bir gayreti varsa bunu AK Parti'de gerçekleştirebileceklerini görüyor olmalılar ki AK Parti'ye yönelik bir teveccüh oluyor. Yani bakın sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nden değil, diğer partilerden
0: evet,
1: de milletvekili de var, belediye başkanı da var. Ben hani çok amiyane bir tabirle aslında mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nden geçişlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin son dönemde yaşadıklarını düşündüğünüzde kendinizi bir Cumhuriyet Halk Partili belediyenin, belediye başkanının yerine koyduğunuzda aslında size de sıkıntı verebilecek, oldukça zor durumda bırakabilecek bir sahne yaşanıyor. Ve o sahne aslında gerçekten çalışmak isteyen insanlar, gerçekten var olmak, siyasette, hizmet yarışında var olmak isteyen insanlar için son derece üzüntü verici, rahatsız edici bir durum. Bütün buna baktığında siyaset yapan insanlar muhtemelen doğru ve ilkeli siyasetin bu tarafta yapılabileceğini düşünüyor olmalı ki belki de çok ciddi ideolojik angajmanları daha önceden var olan insanlar bile AK Parti'de daha rahat edebileceklerini, daha iyi çalışabileceklerini, daha iyi hizmet üreteceklerini, siyasetin geleceğinin hala burada olduğunu düşünüyor olabilirler. Çünkü hep benim ısrarla söylemeye çalıştığım bir şey var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yaptığınızı düşünün. 24-25 yıldır sadece AK Parti dönemlerinde muhalefet, ana muhalefet partisisiniz. Ve maalesef Türkiye'nin herhangi bir gündem meselesine dair Cumhuriyet Halk Partisi'nin anlamlı ve bütünlüklü bir alternatif ortaya koymadığını görürsünüz. Yani mesela konuştuğumuz birçok mesele var. Türkiye'nin birçok meselesi var. Ekonomi meselesi var, terörle mücadele meselesi var, dış politika meselesi var, dünya siyasetinin alt üst oluşu ve Türkiye'nin bunun içerisinde konumlanması gibi meselelerin her birisi var. Ama biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne veya özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönüp baktığımızda bir kavga, gürültü, kişisel hesaplaşmalar bunları görüyorsunuz. Dolayısıyla aslında hem siyaset yapan insanlar için hem de siyaseti takip eden seçmen için Cumhuriyet Halk Partisi maalesef bu ülkede bir iktidar alternatifi oluşturmuyor. İktidar alternatifi oluşturmayan bir yerde de siyaset yapmak veya bunun önünün kapalı olduğunu, bunun bir türlü yürüyemediğiniz ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak var olamadığınızı düşündüğünüzde aslında siz de boşa çabalamış oluyorsunuz. O yüzden biz şuna inanıyoruz. Yani evet geçişler devam edebilir.
0: Devam edebilir
1: ve edeceğini düşünüyoruz işin açıkçası. Çünkü bugün hala Türkiye'de iktidarın tek alternatifi AK Parti gibi gözüküyor. Çünkü bunu vatandaş da görüyor, bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan veya diğer muhalefet partilerinde siyaset yapan insanlar da görüyor diye düşünüyoruz. Böyle bir tıkanıklık, yani muhalefetin kendi içerisinde kendi kavgasına düşmüş olması sadece Cumhuriyet Halk Partileri değil, izleyen herkesi rahatsız ediyor. Yani
0: aslında AK Parti'ye de zarar değil mi? Daha doğrusu iktidarda kim olursa olsun bunu düşünüyor musunuz?
1: Demokratik yani siyasetin olmazsa soruyorum. Olmaz kuralı nedir? Bir alternatifin var olması, o alternatifle de iktidarın mukayese edilmesi, hı hı, ve o mukayese çerçevesinde bir tercih yapılması. Bakın bizim AK Parti olarak ben saha ziyaretlerimizde hep karşılaştığım bir sorunu dile getireyim. Vatandaş şikayetini de bize dile getiriyor. Takdirlerini de bize dile getiriyor. Yani normalde ne olması gerekir? Bir alternatif siyaset üretmiş bir parti, partiler olması gerekir ki vatandaş, yani Cumhuriyet Halk Partili vatandaş gelip bizim hiçbir belediyemizin olmadığı bir yerde, ya bizim köye yol yapılması lazım, belediye yapmıyor, AK Parti bu işe el atsın diyor. Şimdi bu öylesine bir hal almış ki tüm Türkiye'de, hizmet varsa AK Parti vardır, yapılacak iş varsa AK Parti vardır, ama kavga gürültü varsa Cumhuriyet Halk Partisi vardır. Böyle bir resmin içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren, ona gönül veren insanlar bile muhtemelen çok ciddi bir kırgınlık, bir eziklik, bir rahatsızlık yaşıyorlar. Orada siyaset yapan insanları bile ben görebiliyorum. Özellikle son dönemde
0: burada şunlar da dahil mi yapan... Araya çok gireceğim, lütfen unutmayın o sözünüzü şunun için. Şimdi bir de hani CHP'ye oy vermiş, o isime oy vermiş isimler, yani seçmen var. Ama o isim de gidiyor başka bir partiye, AK Parti'ye geçiyor diyelim ki. Şimdi seçmen de diyor ki sen, ben sana CHP'de olduğun için oy verdim mesela, nasıl geçersin?
1: Seçmenin bu tür şeyleri, bu tür değerlendirmeleri genel olarak oluyor. Ama ben şunu görüyorum. Mesela bütün yaptığımız o saha çalışmalarında, esnaf ziyaretlerinde, hane ziyaretlerinde bir alternatifsizlik meselesi herkesin gözünün önünde. Yani düşünün, bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi alternatif üretmeden yıllardır siyaset sahnesinde var oluyor ve %25'ler civarında bir oyu var. Niye? İnsanlarımız çeşitli ideolojik meseleler çerçevesinde, işte ailesinden gelen alışkanlıklar çerçevesinde veya bizim AK Parti'mizin veya diğer partilerden yeterince kendi tutumunu ortaya koymadığını düşündüğü için uzun yıllardır aynı siyasi partiye oy veren insanlar var. Şimdi o insanların halini düşünün. Yani belediye seçimlerinde bir başarı elde ettiklerini düşünüyorlar. Sonra dönüp belediyelerine baktıklarında hizmet üretmeyen belediyelerle karşı karşıyalar. Hizmet üretmeme meselesine alıştılar. Hadi onu göz ardı ediyorlardı. Otobüs yanıyor, metrolar yapılmıyor, yollar yapılmıyor, alt geçitler, üst geçitler yapılmıyor. Bunu CHP'ye oy veren seçmenler muhtemelen göz ardı edebiliyorlardı. Ama sonrasında ne ortaya çıktı? Sistemli yolsuzluk hikayeleri ortaya çıktı. Öylesine bir sistem kurulmuş ki, yani İstanbul'daki bir havuz, oraya Antalya'dan, diğer şehirlerden, şuradan buradan aktarılan, genel merkez tarafından sıkıştırılan belediye başkanları, sizin bu fona para aktarmanız gerekir gibi sıkıştırılan belediye başkanları, böyle bir darboğazın içerisinde yaşamak, böyle bir darboğazın içerisinde siyaset yapmak zorunda kalmışlar. Hizmetsizliğe alışmışsınız. Yolsuzluk çıkıyor üzerine. Yolsuzluk sadece bir yolsuzluk değil, sistemli bir yolsuzluk. Hatta o sistemli yolsuzluk aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirmek için oluşturulmuş bir havuza dönüşmüş. O havuz üzerinden orada burada delege pazarlıkları, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadesiyle söylüyorum, pavyonda delege pazarlıklarına kadar gelmiş. Bir partiyi usulsüz yöntemlerle ele geçirmek gibi operasyonlara dönüşmüş. Bütün bunlara şahitlik ettiğinizde, yani o çeşitli ahlaksızlık hikayelerini falan, o havlu hikayelerini falan, hepsini bir kenara bırakıyorum. Konuşmaktan bile hicap duyduğum şeyler bunlar. Muhtemelen hepimizin hicap duyduğu şeyler. Bunları izleyen bir Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin belki alışkanlıkları çerçevesinde hala Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeye devam edecek. Ama şunu çok net gördüğünü ben seçmenin görebiliyorum. Ya gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nden olmadı. Bir siyaset alternatifi ortaya çıkmadı. Hangi ismi çıkardılarsa seçmenin karşısına, yani düşünün, Ekmelettin İhsanoğlu'ndan başlayın, Muharrem İnce'ye gelin, oradan Kılıçdaroğlu'na gelin, oradan belediyeye çıkardıkları adaylara gelin. Seçmeni, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni böyle onları hemen kucakladı ve hepsini birer kahraman ilan etti. Yani gerçekte siyaseten ürettiği şey bu zamana kadarki sicili nedir bakmadan hepsini kahraman ilan ettiler. Hatırlıyorsunuz yani Muharrem İnce'ye, fizikçi Muharrem, işte Kemal Kılıçdaroğlu'na Piron dedem, ondan sonra demokrat amcalar, bilmem neler, böyle muazzam bir kahramanlaştırma havası estirildi her seferinde. Ama her seferinde de sonuç bir hayal kırıklığına dönüştü.
0: Peki tam bu noktada
1: bunu gören seçmen şu an ne hissediyor olabilir? Gerçekten
0: saha araştırması dediniz ya, Hatta şey dediniz, alışkanlıkları çerçevesinde belki oy verecek. Öyle mi? Saha araştırmaları böyle mi diyor? Yoksa mesela geçen isimler, AK Parti'ye geçen isimler AK Parti'ye seçmen de getirebiliyorlar mı? Baktırdınız mı buna?
1: Şimdi onların her biri ayrı ayrı şehir şehir, ilçe ilçe onlara bakmak gerekirdi. Hı-hı. Mesela bazısında bu olabilir. Gerçekten kendi siyasi tavrı nedeniyle kendi özgül ağırlığını üretebilmiş isimler olabildiği gibi olmayan isimler de olabilir. Ama şunu biz hep araştırmalarda görüyoruz. CHP'nin gerçekten kurumsal bir seçmeni var. Yani öyle veya böyle dedesi de Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veriyor. Babası da Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş. Kendisi de Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veriyor. Ve o alışkanlığı devam ettirmek istiyor. Ve ama bütün bunların çerçevesinde 24-25 yılın sonunda kendilerini başarılı addedeceklerini düşündükleri bir dönemde tıpkı SHP hikayesinde olduğu gibi kağıt diye belediyelerle birlikte aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir ne diyelim iktidar alternatifi olmadığıyla yüzleşmek zorunda kaldı insanlar. Bunun orada bir hayal kırıklığına, orada bir rahatsızlığa neden olduğunu tespit edebiliyoruz, ölçebiliyoruz. Ama dediğim gibi bu ne kadarıyla sandığa yansır, ne kadar insanlar bunu sandıkta öyle değerlendirir bilemiyoruz. Bunlar zaman içerisinde biraz bu olayların üzerinden vakit geçtikten sonra ölçülebilecek şeyler. Ama şu an itibariyle gördüğümüz bir şey var. O kişiler üzerinden yapılan siyaset, özellikle kişiler arasında yürütülen kavgalar o seçmen kitlesini ciddi anlamda rahatsız ediyor. Biz şunu hiçbir zaman yapmadık. Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine karşı sert bir pozisyon üreterek seçmeni karşımıza alacak. Maalesef Cumhuriyet Halk Partililer bizim seçmenimize zaman zaman hakaret etmiştir. Allah'a şükürler olsun ne liderimiz ne AK Parti'de siyaset yapan diğer arkadaşlarımız böyle bir yöntemi biz hiçbir zaman benimsemedik. O yüzden şunu her zaman dile getiriyoruz. Evet, sizin alışkanlıklarınız olabilir. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyi bu zamana kadar bir iktidar alternatifi olarak değerlendirmiş olabilirsiniz. Ama gerçekten bu haliyle siz Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayıtsız şartsız destek vermeye devam ederseniz Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetenler de burayı babalarının çiftliği zannederek o şekilde hareket etmeye devam edebilirler. Sonra Muharrem İnce ile sorun yaşadığınızda onunla kavga edersiniz. Kemal Kılıçdaroğlu için Muharrem İnce'ye hakaret ettiler. Şimdi başka isimler için, Özgür Özel için Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ediyorlar. Halbuki siyaset böyle bir şey değil. Siyaset fikir üzerinden, ülkeye alternatif koymak üzerinden yürütülen bir şeydir. Yani Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu'ndan farklı ne söyledi? Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'den farklı ne söyledi? Bütün bunlara baktığınızda aslında hepsi birbirinin bir benzeri. Sadece o isim gidiyor, makinayı devralan diğerini linç ettiriyor. O makinayı devreden alan bir diğerini linç ettiriyor. Bu gerçekten üzüntü verici bir şey çünkü seçmenin alternatifi görüp, alternatifin bütünlüklü olarak ne söylediğini görüp AK Parti'nin de kıymetini anlamasını beklersiniz. Dış politika alanında doğru düzgün başı sonu olan tutarlı bir şey söyleyecek ki biz de seçmenimize diyeceğiz ki hayır o yol yanlış, bizim söylediğimiz yol doğrudur.
0: Ya da diyeceğiz. Öyle bir şey söyleyecek bu, bunun, ki siz oradan bizi destekleyecek mesela. Evet.
1: Ama tamamen AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığına endeksli ve o düşmanlıktan kendilerine kişisel kariyer inşa etmeye çalışan figürlere saplanıp kaldığı zaman Cumhuriyet Halk Partisi ne vatandaşa bir alternatif ortaya koyabiliyor, ne iktidara bir alternatif ortaya koyabiliyor. Cumhurbaşkanımız bugün söyledi, kayıpçı kavgasının içerisinde Türkiye'nin günlerini heba ediyor.
0: Şimdi demin öyle bir tanım yaptınız ki seçmen aslında gelen isme full destek veriyor, kahramanlaştırıyor gözünde dediniz CHP seçmeni için. Şimdi kahramanlaştırma deyince saymadığınız bir isim var, Ekrem İmamoğlu. Seçmen mi kahramanlaştırdı, kendini mi kahraman ilan etti? Orada seçmenin davranışı neydi? Çünkü öyle bir de biliyorsunuz hani.
1: Ya ben ya bu söylediğim şey kolay ispatlanabilir, ölçülebilir bir şey değil. Sizinle uzun süre bunu çalışmamız, defalarca anket yapmamız falan gerekebilir ama benim bir siyaset bilimi gözlemcisi de olarak söyleyebileceğim bir durum. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni her seferinde bu aktörleri tanıyarak oy kullanmadı. Ekrem İmamoğlu'nu da tanıyarak oy kullanmadı. Ve Kılıçdaroğlu son girdiği seçimde %46 mıydı? %46'lar civarında oy aldı. O oy, yani ne diyorlardı? İşte terlik koysak oy alırız, kazanırız. Kola kutusu koysak oy alırız, kazanırız. Çünkü onlar da şunu biliyorlar ki kendilerinin özgül ağırlığından dolayı bu oyları alıyor değiller. Türkiye'de öylesine bir hava estirildi ki bir tarafta Recep Tayyip Erdoğan, bir tarafta ondan rahatsız olanlar gibi bir Türkiye ayrıma gidildi. Türkiye'de bir kutuplaşma inşa edildi. Bu kutuplaşma aslında bu siyasi figürlerin hepsinin varlığının tek sebebidir. Normal şartlarda
0: Erdoğan karşıtlığı mı yani?
1: Bunun üzerinden beslenmek. Bunun üzerinden beslenmek öylesine bir kolaycılık ki, evet, bir yandan Kemal Kılıçdaroğlu'na bile %46 aldırabiliyor. Ama bir yandan da onun gerçekten bir siyaset üretme ihtiyacını da ortadan kaldırdığı için mesele kişiselleşiyor ve kişiler üzerinden yürümeye başlıyor. Şimdi her seferinde alternatif. Ya Muharrem İnce'yi de kazanıyordu. Muharrem İnce'nin de kazandığını söylediler. Maltepe mitingi miydi? Maltepe mitingini hatırlıyor musunuz? Geliyoruz, bu sefer bitti, yargılanacaksınız, hesap vereceksiniz. Aynı dili her seferinde kullanıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili olarak yine aynı şeyi söylediler. Ekrem İmamoğlu ile de ilgili söyleyebilirler, Mansur Yavaş ile ilgili de söyleyebilirler. Ama ben özü itibariyle bu haliyle devam ettikçe bu seçmeni, bu ülkenin seçmenini böyle çok kolay elde edilebilir bir seçmen olarak değerlendirmelerinin bir sonucu olarak bu hatalara sürüklendiklerini düşünüyorum. Yani kim olursanız olun, adınızla oy almak gibi bir şey söz konusu değil. Vatandaş şunu görmek istiyor. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalıp bir seçmeni olabilir. Evet, 24-25 yıllık AK Parti iktidarı çerçevesinde bizden rahatsız olan ve bize oy vermek istemeyen, dolayısıyla alternatifleri değerlendirmek isteyen bir seçmeni olabilir.
0: Ya da o %46'ın eleştirilerini de AK Parti biraz göz önünde bulundurmamalı mı?
1: Bulundurmaz olur mu? Bunun üzerinden siz bir siyaset inşa edersiniz. Ama günün sonunda 2023 seçimlerinde olduğu gibi seçmen dönüp bakar ve bir dakika, bu ülkeyi yönetmesi gereken Recep Tayyip Erdoğan'dır der. Belki belediyelerde kazanabilirsiniz. Çünkü seçmen, biliyorsunuz, bazı durumlarda kendince bir değerlendirme ve dengeleme yapmak gibi bir eğilime gidiyor. Bizim seçmenimiz çok irfan sahibi bir seçmen.
0: Burada da aslında bir uyarı mı vermişler o zaman AK Parti'ye ya da bir dengeleme mi yapmışlar?
1: Her seferinde bir, yani yerel seçimlerin dinamikleriyle genel seçimlerin dinamikleri birbirinden farklı oluyor. Yani şöyle, biz 2023 seçimleri, 2024 seçimleri, belediye seçimlerinde şunu biliyoruz. AK Parti seçmeninin bir kısmı bize ne dedi? Bize bir işaret verdi. Bize bir pozisyon biçti ve biz onu kendi içimizde çok sıkı değerlendiriyoruz. Seçmenimizin bir kısmı neden bu seçimde oy kullanmaya gitmemiş olabilir? Ama aynı seçmen, yerel seçim söz konusu olduğunda, gerçek Türkiye'nin geleceğiyle ilgili karar verme meselesi söz konusu olduğunda dönüp bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakıyor. Ne konuşuyor bunlar? İHA'ları SİHA'ları kapatalım. Dış politikada vatandaşımızı son derece rahatsız edecek söylemler. Hatırlıyor musunuz? Yani Türkiye'nin en kritik dönemlerinde Libya'da, Doğu Akdeniz'de Cumhurbaşkanımız bir dış politika takip ederken Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış politikadan sorumlu yetkilisi çıktı, bizi Batı'ya, uluslararası kamuoyuna şikayet etti. Türkiye kendi sınırlarının dışında operasyon yapıyordu. Karabağ gibi çok temel bir meselede Türkiye

0: vatandaşın önüne gerçek anlamda nasıl bir iktidar alternatifi olduğunuzu anlatmazsanız vatandaş buna ikna olmaz. Belediye seçimlerinde farklı davranabilir ama genel seçim söz konusu olduğunda, ülkenin geleceği söz konusu olduğunda vatandaş kendi geleceğine oy veriyor.
1: Şimdi aslında şöyle bir cümle söylediniz: kim olursanız olun adınızla oy almanız mümkün değil. Ama Sayın Erdoğan'ın özel bir durumu var.
0: Sayın Erdoğan o adını 30 yıldır 40 yıldır inşa ediyor. O inşa edilmiş bir isim, neye inşa edilmiş söyleyeyim, 3,5 yıllık
1: yok,
0: belediye başkanlığı.
1: Şeyi soracağım şimdi, hem belediye seçimlerinde seçmenin belki işte bir mesaj vermesi, o zaman bakıyoruz Erdoğan oyu her zaman AK Parti'nin üzerinde, öyle bir durum da var özellikle son dönemde. Hani bazı biz de dersler çıkarıyoruz dediniz ya, o zaman daha farklı bir AK Parti mi görülecek?
0: Ya şöyle söyleyeyim, AK Parti her zaman kendisini yenilemekle meşgul olan bir parti. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Cumhurbaşkanımızın kurduğu ve büyüttüğü bir parti AK Parti. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızdan ayrı olarak AK Parti'yi değerlendirmek mümkün değil. Ama Recep Tayyip Erdoğan öyle bir siyasi isim, öyle bir siyasi karakter ki, yani mesela düşünün 94 belediye seçimlerinden sonra, şimdi belediye başkanlarından bahsediyoruz değil mi? Bir sürü hikaye üretiyorlar iş yapıp yapmamaları ile ilgili olarak. 3,5 sene Hande Hanım, belediye başkanlığı Cumhurbaşkanımızın, 3,5 sene çöp dağlarını ortadan kaldırmış, Halic'i temizlemiş, İstanbul'daki su sorununu çözmüş. Çünkü bunlar devasa devasa sorunlardı. Yani öyle 3,5 yılın içerisinde bütün bu meseleleri halletmiş ve yaptığı işler üzerinden, icraat üzerinden bir efsaneye dönüşmüş bir siyasi karakterden bahsediyoruz. Ama öteki aktörler tamamen meseleyi sosyal medya kavgaları, işte kavgalar üzerinden beslenmek, kayıtçı kavgaları üzerinden üretiyorlar. Ve bunu eğer Recep Tayyip Erdoğan ismiyle kıyaslamak gibi bir hataya düşüyorlarsa onları uyarmak isterim. Böyle bir şey değil. 20, 22, 23 yıllık iktidarı boyunca Recep Tayyip Erdoğan bu ülkede kimsenin dokunmaya, hayal bile etmeye cesaret edemediği meseleleri teker teker çözmüş ve o anlamda Recep Tayyip Erdoğan ismi ortaya çıkmış durumda. Tabii ki bunun sonucunda, yani 24-25 yıllık siyasetin sonucunda, şimdi biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızı, hani bir sokak röportajında diyor ya, ben bu adamla geldim, bu adamla giderim. Şimdi böylesine bir isim üretmiş bir siyasi aktörden bahsediyoruz. Onun karşısına çıkacaksınız, kendinize bir isim uyduracaksınız. Demokrat Dede diye, Fizikçi Muharrem diye. Bununla oy alacaksınız. Bunlar yapay şeyler, bunlar gerçekçi şeyler değil. İsim dediğiniz şey uzun yıllar boyunca inşa edilmiş bir siyasi kariyerdir. Ve aslında bir bir kimliktir. O kimlik, o güven hissini vatandaşla kurmuş bir siyasi aktörden bahsediyoruz. Yüzyıllarda bir ortaya çıkabilecek siyasi isimlerden bahsediyoruz. Bunun karşısına sosyal medya güzellemeleriyle çıkmak size %46 verir, 7 verir, 48 verir ama o 51'i vermez işte.
1: Şimdi Sayın Erdoğan'dan konu açılmışken, MHP Genel Başkanı Erdoğan'ın arkasındayız adaylığı konusunda açıklamasını yaptı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de adayımız Erdoğan dedi. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olması için meclisin yani yenileme kararı alması gerekiyor. Şimdi bu nasıl olacak? AK Parti'nin bu konudaki planı ne? Bir takvim belirlendi mi?
0: Öyle ayrıntılı plan şeklinde konuşmayalım ama bizim baştan itibaren söylediğimiz bir şey var. Yani şu coğrafyayı, yakın coğrafyayı görüyorsunuz. Yani Sayın Devlet Bahçeli de aslında çok farklı bir şey söylüyor. Aşağı yukarı söylediği şey tam olarak budur. AK Parti'den konuşan diğer siyasi aktörlerin her birinin aslında dile getirdiği şey şudur. 24-25 yılın sonunda Recep Tayyip Erdoğan öyle bir Türkiye inşa etti ki bugün Amerikan Başkanı Trump, ben ona çok saygı duyuyorum, muazzam bir ülke inşa etti, muazzam bir ordu inşa etti. Eğer o olmasaydı Ankara'ya NATO toplantısına gitmezdim çünkü NATO'daki diğer liderlerle anlaşamıyorum ama ona çok saygı duyuyorum ifadelerini kullanmazdı. Bakın, bahsettiğiniz kişi Amerikan Başkanı. Öyle veya böyle Amerikan Başkanı. Herhangi bir Amerikan Başkanı herhangi bir düzlemde dünyanın herhangi başka bir liderine bu tür sözleri söylemez. Bunu hani para verseniz söyletemezsiniz, milyon dolarlar verseniz söyletemezsiniz. Niye bunu söylüyor? Çünkü

0: Yani dönüp baktığımda Recep Tayyip Erdoğan'ın ürettiği hikayeye, elde ettiği başarılara, hı-hı, Türkiye'yi taşıdığı noktaya dönüp baktığımda bir Amerikan başkanı aslında hayranlıkla bakıyor ve kendisini benim yakın arkadaşımdır, ben onunla birlikteyim, o bana saygı duyuyor, ben ona saygı duyuyorum gibi ifadelerle kendisini belli bir düzlemde tutarak kendi seçmenine yönelik de mesajlar veriyor. Bizim için herhangi bir şey yok bunun, herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Yani bu muhtemelen kendi seçmeniyle ilgili bir şey de söylüyorlar. Bu gerçekten Cumhurbaşkanımıza yönelik bir hayranlık mesleği de aslında çok açık. Biz de yani tarafsız bir gözlemci olarak baktığınızda bakarsanız Türkiye belli bir noktaya gelmiş. Biz neyi söylüyoruz? Bakın vatandaşımız yani 24 yıl bir iktidar için bu kadar uzun bir süre ki demokratik yönetimlerde niye her seferinde Recep Tayyip Erdoğan diye bir ısrar var? Çünkü Türkiye'nin kat ettiği mesafe aslına bakarsanız hepimiz için çok net gözüküyor ve biz o mesafeyi belli bir noktaya taşımak istiyoruz. Benim çok naçizane bir tarifim var. Türkiye AK Parti iktidarları döneminde, Recep Tayyip Erdoğan iktidarları döneminde ayağa kalkmış, kendi ayakları üzerine basabilen bir ülke konumuna geldi. Yani savunma sanayindeki bağımsızlaşması meselesi, dış politikadaki bağımsızlaşması meselesi, terörle mücadeleyi kendisi verebiliyor olması, IMF kredileri için IMF'nin kuyruğunda beklemiyor olması gibi birçok hikaye üzerinden kendi iç sorunlarını, toplumsal meselelerini çözebiliyor olması gibi meseleler üzerinden dönüp baktığımızda kendi ayaklarının üzerine dikilmiş bir Türkiye görüyoruz. Biz o Türkiye'nin koşmasını istiyoruz şimdi. Yani Türkiye yüzyılı dediğimiz şey, güçlü büyük Türkiye dediğimiz şey, bağımsız dış politika, bağımsız savunma sanayi vesaire dediğimiz şeylerin her biri aslında Türkiye'yi önümüzdeki dönemde dünyanın en güçlü aktörlerinden, en bağımsız aktörlerinden birisi haline getirdi. O anlamda biz Cumhurbaşkanımızın buna hem birikiminin, hem tecrübesinin, hem becerilerinin çok yoğun bir şekilde vatandaş tarafından da kabul edildiğini biliyoruz. Yani bugün gidin, yani
1: o zaman,
0: Türkiye'de seçmeni.
1: O zaman şöyle mi? Yenileme kararı alınacak ve 2028 mi? Mehmet
0: yani
1: Uç'un öyle bir şey dedi.
0: Onun yöntemleri, o dönem şekillenir. Ama biz parti olarak, Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak, Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız da aşağı yukarı benzer görüşü dile getiriyor. Biz Cumhurbaşkanımızın tekrar aday olması için irademizi ortaya koyacağız. Bunun şartları nasıl oluşur, bu nasıl pratiğe dökülür hep beraber göreceğiz. Ama ben vatandaşımızın da konuya dönüp baktığımda bir Recep Tayyip Erdoğan yönetimini tekrar talep ettiğini çok net görebiliyorum. Yani çıktığımızda hani biraz önce bahsettiniz ya parti, siyasi lider farkı bilmem neyi şusu busu vatandaşımız bazen şikayetlerini bize dile getirse bile Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili pozisyonu çok net. Hala ben onu çok net bir şekilde görebiliyorum. Hem Türkiye için hem geleceğimizi inşa etmek için önemli bir mesele. İnşallah bir hal yoluna konulacak ve inşallah tekrar Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan bir dönem daha ülkemizi yönetecek.
1: Şimdi dış politikaya geçeceğim ama geçmeden bir soru var CHP meselesinde. Özgür Özel ve Özgür Özel'e yakın isimler, mutlak mutlak kararı ve Kılıçdaroğlu'nun geri dönmesi sarayın operasyonu ifadesini kullanıyorlar. Hem iktidarı hem de Kılıçdaroğlu'nu da suçluyorlar. Dolayısıyla mutlak kararına ve AK Parti'ye yöneltilen bu ithama ne yanıt verirsiniz?
0: Bizi ilgilendirmez diyoruz. Başından beri söylediğimiz şey bu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin biraz önce durumunu tarif etmeye çalıştım. Hep isimler üzerinden bir kayıkçı kavgasını yürütmeye devam ediyorlar. Bizi hakikaten ilgilendirmiyor. Kemal Kılıçdaroğlu mu CHP'yi yönetiyor? Özgür Özel mi CHP'yi yönetiyor? Muharrem İnce mi yönetiyor? Gerçekten bizi ilgilendirmiyor. Biz bu meselenin içerisinde şöyle bir pozisyonda duruyoruz. Bakıyoruz, döndük baktık, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki kavga öyle bir hal almış ki taraflar birbirlerine öylesi hakaretler eder hale gelmiş ki biz bu konunun uzağında veya yakınında ilişkilisi olmak istemiyoruz. Bakın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ben yıllarca eleştirmişimdir, Cumhurbaşkanımız yıllarca eleştirmiştir. Hiçbirimiz, hiçbir AK Parti yetkilisinin Kemal Kılıçdaroğlu'na edilen hakaretleri ettiğini görmedim. Yani bir genel başkan yardımcısıymış, çıkarken odasına çok özür dileyerek söylüyorum, hain Kemal ifadelerini yazarak çıktı. Şimdi siyasette belli bir nezaket, belli bir üslup, belli bir seviye tutturabilmeniz gerekiyor. Rakibinizle de ilgili olarak seçmenin önüne çıkıyorsunuz. Siz kendi vaktinde beraber yol yürüdüğünüz insanlara karşı bu kadar acımasız bir linç hareketini kolayca ortaya çıkartmıyor olmanız gerekir. Ama diyorum ya, ya öyle bir kavga ki hani çamur bizim üzerimize sıçramasını istiyoruz. Biz diyoruz ki bizi ilgilendiren kısmı, siz kendi aranızdaki meseleyi nasıl çözeceksiniz çözün. Bizi ilgilendiren kısmı şudur: ülkenin demokrasisine, Türkiye'nin hukukuna, Türkiye'nin toplumsal barışına yönelik herhangi bir sorun olmasını istemiyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Biz ülkede bir ana muhalefet partisinin aklı başında siyaset yapmasını istiyoruz. Ama gördük ki bu Cumhuriyet Halk Partisi'nden kendisine bile fayda gelmiyor. Hani denir ya, akrep sokacak bir şey bulamayınca kendini sokarmış. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geldiği nokta, uzun yıllar boyunca siyasetsizlik çerçevesinde geldikleri nokta tam olarak bu. O adamı harca, yerine bu adam gelsin. Onu harca, yerine bu gelsin. Ona operasyon yap, yerine bu gelsin. Kendileri şikayetçi olmuşlar, kendileri tanık olmuşlar, kendileri mahkemeye götürmüşler, kendileri sonucu aldılar, kavgaları kendileri verdiler, hakaretleri birbirlerine kendileri ettiler. Gerçekten biz bu işin parçası değiliz. Bir siyasi parti olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz Türkiye'nin ana gündemiyle ilgileniyoruz ve bir muhalefet partisinin böyle bir gündeme saplanmış olmasını da hicap duyarak izliyoruz. Yani A kişisi gitsin, B kişisi gelsin. A'nın B'den farkını hiçbirimiz bilmiyoruz. B gitsin, C gelsin. C'nin B'den farkını hiçbirimiz bilmiyoruz. Seçmenleri de bilmiyor. Yani yeni söylem olarak ne ortaya koymuşlar? O çıkıyor, ben kazanırım. Öteki çıkıyor, ben kazanırım. Bu sefer gidiyorsunuz falan. Böyle bir siyaset üslubu olmak, bu gerçekten bizim üzerimize çamur sıçratacak hale gelmesinden rahatsızız biz. O yüzden biz kenardan izliyoruz. Ülkeye zarar vermediği müddetçe bizi ilgilendiren bir kısmı yok bunun. Ama vatandaşımızın da şunu çok net gördüğünü biliyorum. Yani bundan hiç zerre kadar şüphem yok. Bunlara ülke emanet edilmez. Kendi içlerinde bunu yapanlar, kendi kendilerine bunu yapanlar, Allah muhafaza ülke yönetimini ele geçirseler, bu ülkeye, bu ülkenin vatandaşına neler yaparlar. Yani o kadar ürküntü verici bir şey ki, o makine sizin elinizdeyken, de bilinç makinesi diyorum ben bunu, o makine sizin elinizdeyken Muharrem İnce'yi yerin dibine sokup çıkartıyor. O makine sizin elinizdeyken Meral Akşener'in üzerine, çok affedersiniz, sifon çekiyor. Öyle dediler ya. O makine sizin elinizdeyken bunları kimin için yaptılar? Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için yaptılar. Aynı Kemal Kılıçdaroğlu'na bugün hakaret edenler aynı isim. Bu normal bir siyaset yapma biçimi mi? Bu normal bir ruh halini. Ben bu ruh halini anlamıyorum. Bu ruh halinden bırakın ülkeye fayda, kendilerine bile fayda gelmedi. En sonunda o öğütücü makinenin içerisinde kendileri de öğütüyorlar. Bugün Özgür Özel kendisi takındığı tavrın bir benzerini Kemal Kılıçdaroğlu daha önce takınıyordu. Yarın öbür gün aynı şeyin onun başına gelmeyeceğini kimse bilemez. Çünkü adil kural diye bir şey olmalı. Bir seviye diye bir nokta olmalı. O seviye çerçevesinde o siyaseti yapmalısın. Bizim partimizden de ayrılanlar oldu. Hiç siz Cumhurbaşkanımızın herhangi birine çıkıp böyle ağır hakaretler vesairelerle siyaset yaptığını gördünüz mü? Belli bir çok rahatsız edici resimlerle de karşı karşıya kaldık. Ama bunlarla ilgili bir hesaplaşma, onu kellesini alma, üzerine sifon çekme, bilmem ne falan, böyle şeylerin içerisine girmek de uygun değil. Vatandaş, siyasi partileri bununla görmek zorunda. Sizin bir fikriniz varsa, bu ülkenin ekonomisinin böyle değil de böyle yönetilmesini düşünüyorsanız, çıkar vatandaşa onu anlatırsınız. Eğer siz kaybediyorsanız, bir başkası geliyorsa, o yeni bir siyaset üretir. Ama bunların hiçbirini siyaset üretmek gibi bir meselesi yok. Yani hala partiden ayrılan, partide başka bir söz söyleyeni sürekli o linç makinesinin önüne atmaya yönelik bir tavır gözüküyor. Bu en fazla da Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni yaralıyordu. Demiyor mu o seçmen, ya ben sana senelerdir oy veriyorum, ben kayıpçı kavgasının dışında hiçbir şey üretmedim. sen kendi kendinle kavga ediyorsun. Akver'in kendini sokması gibi kendi kendine sokuyorsun. Ve bu ülkenin geleceğine dair alternatif hiçbir siyaset ortaya koymuyor. Meselemiz bu. Biz de bunu söylemeye çalışıyoruz. Keşke muhalefet partileri bu ülkede fikir üretseler. Siyasi pozisyon üretseler. Keşke bize deseler ki Suriye konusunda alternatifimiz budur. Baştan sona ama yani öyle gündelik hikayeler çerçevesinde işte Suriyelileri paketleyip göndereceğiz bilmem ne falan, bu bir siyasi pozisyon değil. Baştan sona bir siyasi alternatif, bir pozisyon, bir konum tarif etseler de biz de bunu anlamlı bir zeminde tartışabilsek. Ama Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili, o belediye başkanlarıyla ilgili yaşanan şeyleri konuşmaya kalksak şurada ikimiz utanırız konuşmaya. Maalesef resim bu hale geldi. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninde muhtemelen kendi arasında bunları konuşmamayı, göz ardı etmeyi tercih ediyor. Ama biz söylüyoruz, her zaman olduğu gibi sadece siyaset yapan, sadece belediye başkanları, milletvekilleri falan değil, biz Türkiye'nin en merkezinde siyaset yapan partiyiz. Biz herkese kucak açan bir partiyiz. Öyle veya böyle 24 yıllık iktidarımız çerçevesinde bize kırılmış, bizden rahatsız olan, bizi beğenmeyen birçok seçmenimiz olabilir. Biz diyoruz ki bakın, biz hala Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretmekle uğraşan bir partiyiz ve kollarımız herkese açık. Biz burada siyaset yapıyoruz. Lütfen vatandaşımız da bu pozisyonumuzu görsün istiyoruz. Bir isim vermeyeceğim. Yine partimize geçmiş bir siyasetçi, son dönemde partimize gelmiş bir siyasetçi, Cumhuriyet Halk Partisi'nden çok açık bir şekilde, yani Cumhurbaşkanımızı tanıdıktan sonra o kadar sevdim ki bu zamana kadar neredeydim diye kendi kendime sordum.
1: İfade ben senin izlesini çok merak ettim.
0: Bugün duydum.
1: Şimdi izleyiciler soracak.
0: Kendisinden herhangi bir izin almadığım için söyleyemem. Uyduruyor da değilim yalnız. Hakikaten öyle bir şey uyduramam da herhalde. Bunu Cumhurbaşkanımızla çalışma şansına sahip olan herkes yakından hissediyor. Onun insana verdiği değer, onun hizmete verdiği değer, onun bu ülkeyi inşa etmeye yönelik çabası gerçekten çok kıymetli. Bunu Türkiye için bir şansa dönüştürmek hepimizin elinde.
1: Şimdi süre nedeniyle biraz hızlandıracağım. Çünkü şunun için NATO meselesi var, ama NATO'ya geçmeden Trump'tan bahsettiniz. Amerikan Başkanı NATO kapsamında geldiğinde ikili görüşme de yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la. Şimdi Kaan motoru satışı için Amerika'dan onay geleceği, F-35 konusunda olumlu gelişmeler olacağı yönünde hem haberler var, hem de Trump'ın bazı mesajları oldu. Bu süreçte ne göreceğiz? Sizdeki bilgiler ne? Kaan motoru konusunda bir gelişme var mı? F-35'leri belki ayrı sorabilirim. Çünkü Vance'in açıklamaları oldu. Amerikan yasaları ve kongre onayı şarttı.
0: Ya bu katsa yaptırımları...
1: Orada da bir tartışma var.
0: Çerçevesinde o zaman kongrenin aldığı kararlar vardı. Onlar onlarla ilgili bir ne diyelim, bir uyarı, bir altını çizmedir diye düşünüyorum ben size söylediği şeyi.
1: Uyarı mı? Çünkü şöyle, Amerikan yasalarına uyabilmek için gerçekleştiğini teyit etmemiz gereken bazı hususlar var. Türkiye'nin F-35'leri alabilmesi için Amerikan yasalarına uyumlu. Evet. Ya bu içeriye yönelik mi daha çok?
0: İçeriye yönelik bir açıklama. Yani şu, bu F-35, F-16, Block 70 serisi falan, biz bunları çok uzun uzun sizinle defalarca stüdyolarda konuştuk, tartıştık, hatırlıyorum. Bunlar şimdi haber oluyor, bu tür konular haber olunca geliyor, gelmiyor, oluyor, olmuyor gibi konuşuyoruz. Ben bu meseleye böyle bakmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Amerika'yla o özellikle Obama'nın ikinci dönemi ve Biden dönemlerinde çok sıkıntılı ilişkilerimiz oldu bizim. Suriye meselesi başta olmak üzere özellikle PYD'ye verilen destek çerçevesinde gerçekten büyük sıkıntılar yaşadığımız dönemler oldu. O dönemlerde benim Amerikan siyasetine dair genel kanaatim de, eğer hükümet bir şey yapmak istemiyorsa kongrenin üzerine atar. O dönemlerde de kongre katsa yaptırımlarıyla vesaire bunlar bu hale getirilmişti. Biden ve 2. Obama dönemi gerçekten sancılı geçmişti. Trump'ın birinci dönemi de, ilk dönemi de, bu son dönemi de aslında Türkiye ile rasyonel bir zeminde müzakere yapılabilir dönemler oldu. Yani Amerikan Başkanı tabii ki Cumhurbaşkanımıza yönelik bir hayranlık ifadesini her seferinde dile getiriyor.
1: Hatta ilk dönem biraz daha sıkıntılıydı aslında.
0: Nasıl?
1: İlk dönem daha sıkıntılıydı.
0: Ama mesela 2019 Barış Pınarı Harekatı'nı falan yaptığımızı da düşün.
1: Evet.
0: Yani biraz önce dedim ya, rasyonel bir müzakere zemini. Biraz edersiniz, biraz kimse kimsenin babasının yolu değil. O tarafın da beklentileri olur, bu tarafın da beklentileri olur ama Biden ve Obama dönemlerinde çok yumuşak bir dil kullanılıyor olmasına rağmen Türkiye'ye karşı maalesef hep oyalama ve aldatma siyaseti izlendi. Ama Trump döneminde mesela Barış Pınarı Harekatı 2019 hatırlayın, PYD'ye, YPG'ye vurulan en büyük darbedir. Tabii o mesela 2 yıl boyunca Cumhurbaşkanımızın çok ağır tondan yürüttüğü bir diplomasinin zaferidir aslında. Hatırlıyor musunuz şey demişti, eğer Amerikalılar bayraklarına sarıldığı tabutların Amerika'ya dönmesini istemiyorlarsa önümüzden çekilsinler. Şimdi bu öyle her devlet başkanının söyleyebileceği bir laf değil. Bu çerçevede o dönem birçok adımlar atıldı. O zaman da F-16, F-35 meselesi gündeme gelmişti. İşte Trump döneminin bitmesi, sonra Biden döneminin başlaması falan birçok kırılma yaşandı. Yine bu meseleye şöyle bakmamak lazım. Yani yarın öbür gün bu mesele çok hızlı çözülecek, Türk-Amerikan ilişkilerinde her şey süt liman olacak. Öyle bir şey yok. Nasıl olacak? Bizim zaten biliyorsunuz önceliğimiz Kaan. Yani Kaan'ın milli projenin yerli ve milli uçak motoruyla yapılmasını istiyoruz ama dünyadaki konjonktürel gelişmelere dönüp baktığımızda da neyi görüyoruz? Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağını bir an önce devreye sokması gerektiği, çünkü dünyanın tehlikeli bir yere gitti. Ara çözümler çerçevesinde motor gibi anlaşmaların yapılabileceği, bu tür değerlendirmeler defalardır yapılıyor ve bununla ilgili müzakereler yürüyor. Ama Amerikan Başkanı'nın Türkiye ile rasyonel bir zeminde müzakere etme ihtimali devam ettiği müddetçe, mesela son Halkbank davasında yaşanan geçmeyi görüyorsunuz, oralarda sonuç alabiliyoruz, buralarda da sonuç alınabilir ama böyle çok hızlı her şey yarın öbür gün pat diye tek bir darbeyle çözülecek diye bakmamak lazım. Cumhurbaşkanımız her seferinde bu konuları ince ince işleyerek bir hale yola koymanın yollarını arıyor.
1: Yani F-35 olmasa da ben Kaan motorunu sizin açıklamalarınızdan daha hızlı halledilebileceğini düşünüyorum.
0: Hayır, Kaan öyle bir şey ortaya koymuyorum. F-35 projesinin bir parçasıydı Türkiye. İşte 1.4 milyar dolar para ödenmişti. O zaman işte Obama dönemiydi galiba, Obama'nın ikinci dönemiydi. O zaman bunun askıya alınması falan çok rahatsız edici şeylerdi bunlar. Oradan geri dönüş başlı başına kıymetli. Biz NATO'nun en kıymetli ortağıyız Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra. Bunu Amerikan Başkanı da söyleyecektir, NATO Genel Sekreteri de söyleyecektir. O yüzden biz NATO ile Amerika Birleşik Devletleri ile çok daha makul bir düzeyde siyaset, dış politika yürütmeyi tercih ederiz. Ama özellikle 2015 gibi dönemlerde, 2012'den itibaren 2019'a kadar olan dönemlerde maalesef ilişkiler istediğimiz gibi olmadı. Amerikan devleti de büyük bir makina. Bir taraftan bir tarafa dönmesi zaman alıyor, ikna edilmesi. Yani şunu düşünsenize, ben Recep Tayyip Erdoğan hayranıyım derken Trump, gazetecilere dönüp bundan rahatsız olacaksınız ama ben yine de bunu söyleyeceğim. Çünkü orada bir düşmanlık imgesiyle uzun yıllar yaratıldı. Onun da üzerinden gelinmesi gerekiyor. Bunlar zaman alan meseleler. Bir de belki NATO'yu konuşacağız.
1: NATO'da şey soracağım. Dağılacak mı? Çıkabiliriz diyen bir Trump. Ondan sonra öbür tarafta Rusya'dan gelen açıklamalar. Yani Türkiye için ne ifade ediyor? Bu zirveden ne bekliyorsunuz mesela?
0: Ya bu şimdi NATO için ayrı bir değerlendirme yapmanız lazım. Bütün NATO için. Türkiye'nin bu zirvedeki pozisyonu ile ilgili ayrı bir değerlendirme yapmak lazım. NATO dağılacak mı meselesi oldukça ya benim kişisel olarak çok ilgilendiğim, uzun yıllar üzerine çalıştığım ittifaklar meselesinin en temel konularından bir tanesidir. Ya şimdi NATO dağılacak mı? NATO sadece bir ittifak olmanın ötesinde bir uluslararası örgüt konumuna da dönüşmüş. En uzun süreli ve dünyanın en geniş ittifakı ve en kullanışlı ittifakı, tüm üyeleri için çok kullanışlı bir ittifak. Yani Türkiye'ye zaman zaman sorunlar çıkardığı da olmuştur ama Türkiye'ye çok büyük faydaları da olmuştur. NATO'nun tarihinde birçok şöyle tarihsel olarak baktığınızda çok farklı şeyler görürsünüz. Bazen krize girer, bazen genişler, bazen derinleşir falan. Onu okumak için herkese çok basit bir şey söyleyeyim. NATO'nun tarihinde Amerika'nın lokomotif rolü arttığı müddetçe NATO aktif bir şekilde var olur. Her zaman. NATO, Amerika'nın rolü azaldığı müddetçe NATO krizler içerisine girer. Hı hı. Yani şöyle söyleyeyim size, mesela 1960'lar NATO'nun yine krizli olduğu dönemlerdi. Çünkü dünyada bir nükleer denge yakalanmıştı. Sovyet-Amerikan dengesi. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile de sorumluydu. İngiltere ile de sorumluydu. Yunanistan'la da sorumluydu. Fransa ile de sorumluydu. Bütün müttefikleriyle sorumluydu. Ama 90'lı yıllardan sonra özellikle Körfez Savaşı, İkinci Irak Savaşı, bunlardan sonra Amerika'da şöyle bir eğilim ortaya çıktı. Ya biz bu NATO'ya dünyanın jandarması gibi hem para veriyoruz, hem asker veriyoruz, bütün yükünü biz yükleniyoruz. Avrupalılar ise sosyal devlet rahatlığında ve gevşekliğinde bizim açtığımız güvenlik şemsiyesinin altında yaşıyorlar. Tatil yapıyorlar. Dolayısıyla bunun hem ekonomik maliyetine, hem askeri maliyetine, hem stratejik maliyetine Avrupa'nın da katlanması gerekir lafı uzun yıllar boyunca Amerika'da ana gündemlerden bir tanesi oldu. Trump da bunu dile getiren, bunu önemli bir seçim vaadi olarak ortaya koyan bir Amerikan başkanıydı. Onun gereğiyle Avrupa'ya bu anlamda çok sıkıştırıcı bir siyaset izledi. Bu çerçevede dün NATO, evvel günüydü, dün müydü? NATO Genel Sekreteri de işte çeşitli ülkeler yaptı ama çeşitli ülkeler henüz beklediğimiz aşamada değil gibi şeyler söylüyor. Şunu söyleyelim, yani Amerika Birleşik Devletleri için NATO bir pazarlık alanına dönüştü. Ve Trump bu anlamda Avrupalı liderleri çok daha fazla rol üstlenmeye çağırıyor. Avrupalıların ise şu an NATO'dan en büyük beklentisi Ukrayna'da rol oynaması. O yüzden Avrupalılara NATO Trump'a lazım olduğundan çok daha fazla lazım. O yüzden Avrupalıların NATO'ya daha fazla sahip çıkması lazım. Ama Avrupa ile ilgili maalesef uzun yıllardır sahip olduğumuz bir sorun da şu: Avrupa stratejik konulara genelde kör yaklaşıyor. Yani çok temel meseleleri değerlendirmekten, çok temel askeri stratejik meseleleri doğru düzgün değerlendirmekten ve ona yönelik pozisyon almaktan çok uzun süredir uzaklar. Yani bu işi o kadar Amerika'ya bırakmışlar ki şimdi neyle karşı karşıya kaldıklarını ve bunu nasıl çözeceklerini bilmiyorum. Almanya silahlansa ayrı dert. Avrupa Birliği'ni yeniden askeri bir yapı haline getirmeye çalışsalar yapamıyorlar.
1: Kantal bir
0: dibinde, evet, dibinde Ukrayna diye bir mesele var. Yani bir Avrupalı dua etsin ki Putin istediği hızlı başarıyı Ukrayna'da elde edemedi. Sonra Avrupa'nın içerisinde yaşayacağı, Avrupa'nın içerisinde yaşanabilecek sorunları o zaman görseydi herkes. Dolayısıyla Ukrayna'da bir sorun var Avrupa için hemen yanı başında. Eskiden bunlar nerede oluyordu? Orta Doğu'da oluyordu. Uzak coğrafyalarda, Afganistan'da falan oluyordu.
1: Avrupa için
0: şimdi Avrupa'nın
1: yok.
0: Dibine geldi. Dibine gelince de Amerika eski rolünü oynamak istemediğini de dile getirdi. Aslında çok birbirinden farkı yok, biliyor musunuz?
1: Beş dakikamız kaldı, söyleyeyim. Hızlıca bir
0: çok birbirinden farkı yok, biliyor musunuz? Yani Biden mesela NATO'daki Avrupa müttefiklerine çok daha sevecen davrandı. Ama muhtemelen Trump'tan daha fazla zarar da vermiştir. Çünkü Ukrayna savaşında engellemek meselesi varken Avrupa'yı bu işin içerisine itelemiş oldu. O yüzden bunun NATO'nun kendisiyle ilgili bir ciddi kriz söz konusu. Ama NATO kimse için ortadan kaldırılması gereken bir yapı değil. Kimse o şu an onu kaldırmak yani istemiyor. O yüzden anlamlı ve devam edecektir. Amerikan başkanı da muhtemelen bu NATO zirvesine katılmak istemiyor. Ama Cumhurbaşkanı kendi ifadesiyle Cumhurbaşkanımıza duyduğu saygı nedeniyle, Ankara'da olması nedeniyle buraya katılmayı tercih etti. Burada sert müzakereler de görebiliriz. Onlara hep açık olmak lazım. Türkiye'yi ilgilendiren kısmı ise, Türkiye uzun yıllardır NATO ile ilgili özellikle Karadeniz bölgesindeki varlığının netleşmesi, orada NATO içerisindeki ilişkilerin de doğru düzgün kurulması yönünde, Türkiye girdiği günden bu yana, 50'li yıllardan bu yana NATO'nun aslında en nasıl diyeyim, en makul çalışan ortaklarından biridir. Her zaman sadece son dönemleri, her zaman en makul davranan ortaklarından birisidir. Yaptığı harcamalar, NATO operasyonlarına katılması falan. O anlamda biz NATO'daki Türkiye'nin pozisyonunun hala önemli olduğunu, Türkiye için belli dönemlerde NATO üyesi olmanın ağır bedelleri olduğu gibi çok büyük faydaları da olmuştur. Özellikle son dönemde bu faydaları çok daha yakından göreceğiz. Ama bizim için önemli olan kısmı şu: biz güçlü bir Türkiye isek NATO'da da daha fazla ciddiye alınırız. Amerika nezdinde de daha fazla ciddiye alınırız. O yüzden Türkiye'yi inşa etmek mecburiyetindeyiz. Sadece NATO'ya bağımlı kalarak bütün silah ve mühimmatınızı NATO'dan aldığınız müddetçe terörle operasyon, teröre karşı mücadelenizde bile sizden gerektiğini o silah ve mühimmatı kesebiliyorlardı. Ve dolayısıyla dönüp onlara bakmak, onlardan istemek mecburiyetinde kalıyor. Artık böyle bir Türkiye yok. Artık NATO'nun en güçlü ortaklarından bir tanesi olan bir Türkiye var. O yüzden sadece Trump değil, NATO Genel Sekreteri de her türlü meselede Cumhurbaşkanımızı arayıp Cumhurbaşkanımızla bir pozisyon inşa etmeye gayret ediyor. Görünen köyü kılavuz istemez. Dünyada Türkiye'nin ürettiği bir etkinlikte biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak hepimiz mutluluk duyarız, gurur duyarız. Cumhurbaşkanımızın da çok ciddi bir mesaisi bu tür konulara ayrılmış durumda. İnşallah bakın, dünya siyasetinin alt üst olduğu, çevremizdeki bütün ülkelerin bir iç savaş durumu en azından yaşadığı bir düzlemden bahsediyoruz. İran'ın neler yaşadığını son günlerde görüyoruz. O yüzden bu tür karmaşık dönemler dünya tarihinin alt üst olduğu ve tekrar dinginliğe geçeceği dönemlerdir. Oraya hazırlıklı mısınız, değil? Asıl soru bu. Yani işte bundan Birinci Dünya Savaşı bittiğinde kazananlardan mısınız, kaybedenlerden misiniz? İkinci Dünya Savaşı bittiğinde kurulan yeni dünya düzeninin sahiplerinden misiniz, yoksa figüranlarından misiniz? Bu karmaşa bittiğinde, bu karmaşa bittiğinde dünya siyasetinde nerede durmuşsunuz? Biz Türkiye'nin en başta ve en üstte durması gerektiğini ve bunun da ancak bu tür yöntemlerle yapılabileceğini düşünüyoruz. O anlamda inşallah bu zirve veya diğer zirveler vatandaşımıza, milletimize hayırlı olur.
1: Çok çok teşekkür ediyorum. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın sorularımızı yanıtladı. Tekrar teşekkürler. Efendim, bir reklam arası veriyoruz. Sonrasında Gece Görüşü'nün ikinci bölümüyle karşınızda olacağız.
2: Plantek'le devam edecek. Plantek, benimle hep.
3: Dünyanın tercihi, yılın en iyi markası ECA hava durumunu sunar.
4: İstanbul'da parçalı bulutlar görülüyor. Sıcaklık 31 derece. Ankara'da az bulutlu bir hava hakim. Sıcaklık 32 derece. İzmir'de güneşli bir gökyüzü görülüyor. Sıcaklık 37 derece.
3: Dünyanın tercihi, yılın en iyi markası ECA hava durumunu sunar.
2: Plantek'le devam ediyor. Plantek, benimle hep.

0: Efendim Gece Görüşü ikinci bölümüyle devam ediyor. Hem dünyadaki hem Türkiye'deki gelişmeleri konuşacağız. Coşkun Başbuğ güvenlik uzmanı, Star Gazetesi yazarı bizimle birlikte. Hemen yanında İsmail Dükel var, gazeteci. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Böyle karşı karşıya değil, yan yana. Bu sefer
1: hayır, de üstelik yaptım. Tam ortalarına düştü burada.
0: Evet, bilmiyorum artık gerisini sen düşün. Hacı Yakışıklı hiç gazeteci bizimle birlikte.
2: Bakalım İsmail Dükel'e bu kadar yakın olmak nasıl bir duygu?
0: Hayır, çok İsmail da yakın değil. Doğramın sonunda bir mesafe var.
2: Doğramın sonunda söyleyeceğim İsmail
0: abi. Bakacağım. Bu nasıl oluyor, buna da bakacağız. Bakalım. Ayız Aysüt'te gelecek efendim 23. ve 24. dönem CHP milletvekili. Ama programa Venezuela ile başlayacağız. Güney Amerika ülkesi Venezuela'da peş peşe 7.2 ve 7.5 şiddetinde depremler meydana geldi. Depremlerin vurduğu bölgelerde çok sayıda bina yıkıldı. Gün içinde Kaliforniya ve Japonya'da sallandı. Tabii ki dünyaya neler oluyor'u konuşacağız. Profesör Doktor Süleyman Pampal, deprem uzmanı bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Sayın Pampal, gece görüşüne CNN Türkiye. Görüntüleri izledik.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Şu an ekranda da bir kısmı var. Çok teşekkürler. Şöyle, şimdi bu Venezuela depremini anlatıyor. Ne oluyor? Böyle iki büyük deprem peş peşe ne anlama geliyor? Bize biraz yorumlar mısınız öncelikle?